0: bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'a. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun. Dininiz deyince kainatın tek dini, insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımız anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimiysek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadım nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah-u Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah-u Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtanın önemini bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah-u Teala da rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Dinin yolda güzel ahlakın kazanmasında en büyük etken Allah ve Resulüne itaattir. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tren Hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? Düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabi yani evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilir misiniz? Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah-u Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah-u Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız. Ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeş Muhterem Hocam, birinci suali, kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki insanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci suali, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı mekanı belirleyebilen hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur. Ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişi değil, sabah dört teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık ruhu Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan birkaç Muhterem Hocam, Taha suresi 134, Kasas suresi 47. Bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık. Bütün zamanlardaki insanlar için geçerliydi. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek, işte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezir burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezir, ikincisi de nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara
0: yükselebilmesi için de zikrin devamlı artırması lazım.
2: Değil. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenü oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an, onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Bazı şeyler olmasa insan mutlu olur da işte moralin bozacak şeyler oluyor. Yaşam zorlukları, çoluğun çocuğun, torunun morunun. Bunlar olmasa belki tek başına olsam belki biraz daha mutlu, huzurlu olursun.
1: Ashab-ı kiramın zamanına göre yaşamış olsak bence daha mutlu, daha düzenli, daha güzel olacağını ben kendim şahsen biliyorum.
2: Mutlu olmak istiyorsak zikredeceğiz. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde duruyor ki kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olacaktır.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, herkes mutluluğun peşinde. Herkes farklı bir açıdan mutlu olacağını zannediyor. Peki nasıl mutlu olacaksınız diye bir sual sorulduğunda onun cevabı kutsal kitaplar veriyor. İşte bu sualin cevabını vermek için Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ne diyor birlikte bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi olduğunu net olarak anlıyoruz. Çünkü Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اَنَّ اُولِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهَمِ الْبِشْرَ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. İşte Yunus 64'te onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Müjde mutluluktur. Yani onlar için dünyada da ahirette mutluluklar vardır demek. Mutluluk için 3 temel şart gereklidir. Birinci şart, mutluluk kesintisiz bir fetiredir. İkinci şart, mutluluk iç dünyamızda hüküm sürecek, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkilerimizde hüküm sürecek, Allah'la ilişkilerimizde de hüküm sürecek. Üçüncüsü, mutluluk bir sürfeskün halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder ve bu 3 şart varsa biz de o zaman mutluyuz. İşte mutluluğun 3 şartı, birinci şart, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. İkinci şart, mutluluk daimi bir olmalıdır. Üçüncü şart, üç alemde sulh ve sükunu, kavganın bittiği bir hali ifade ediyor. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Her devirde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları din ile Kur'an'daki dini karşılaştırsınlar diye Allah Kur'an'a sahabenin hayatının dizaynını koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun ilk adımını atmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Dünya saadetinin tamamını nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman gerçekleşir. Yani Allah'a teslim ettiğimiz zaman kesintisiz mutluluklara bizi daimi zikir ulaştırır. Mutluluğun asli yolu başka insanları mutlu etmektir. Biz başkalarına ne kadar mutluluk verirsek Allah-u Teala da aynı miktarda mutluluğu bize yaşamamızı garanti ediyor. Eğer kendilerini başkalarına adayan insanlar olabilirsek en kötü şartlar altında %100 mutlu oluruz. Evet, daimi zikir mutluluğun garantisidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet, insanlarla olan ilişkilerimiz yani davranış biçimimiz. Davranış biçimlerinde de en önemli faktör başka insanlar için yaşamak. Yani onları mutlu ederek mutlu olmak. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ekrana getirebilirsek, saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesinde bulunmak, delaletten kurtulmak, hidayete ermek isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse her halükarda biz mutlu insanlar gibi olmak istiyorsak, bunun olması olmaz şartı Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesini yaşamaktır. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki mutluluklara, müjdelere ulaşmak için de evvela bir dilek lazım. Şura 13'te ve Rad 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı söylüyor. Diyelim ki ulaşmayı diledik. Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Zikir mutluluğun garantisidir. Rad 28'de ellezine amenu ve tetbeinu kulubum li zikrillah. Ela bi zikrillahi tetmeinel kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir nasıl bir mutluluktur? Ara sıra zikir bu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Çok çok zikir dünya saadetinin %81'i, 4. cennet ve Nisa 103'teki daimi zikir dünya saadetinin tamamını ve 5. cennet. İşte Allah Teala'nın bizlere ilişkiler çerçevesinde sunduğu kanun, Birleşik Kaplar Kanunu. Belki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Biz eğer herkesi mutlu edersek, o zaman da herkes bizi mutlu edecektir ki, bu istisnasız, daimi bir dünya mutluluğu demektir. Biz daimi zikre ulaştığımız zaman herkes için oluyoruz. O zaman herkes de bizim için oluyor. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasselavad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir pazar gününde bizleri bir araya getirdi. Hamd ederiz, şükür ederiz. Allah-u Teala hep pazar günü bu güzellikleri bizlere nasip kılıyor. Biliyorsunuz Allah'ın insanlar için tek bir dileği var. Ahiret saadeti ve dünya mutluluğu. Allah insanlardan başka bir şey istemiyor. İnsanlar da hep huzur ve saadeti arıyorlar. Allah-u Teala İnsanlar için dilediği ahiret ve dünya saadetinin bir nişanesi, ispat vasıtası olarak 14 asıl evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan, tabi sadece bizim gezegenimizde hayat yok. Hayatın var olduğu başka gezegenler de var. Allah-u Teala Necm suresinin yanılmıyorsam ya 39 ya 49. ayet-i kerimesinde şu an literatürde Sirius gezegeni olarak zikredilen belki de 49. ayet-i kerimesi Şira yıldızından Şira yıldızın Rabbine evet, 49'muş. Muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi odur. İşte şu anda da Sirius gezegeni olarak teknolojisi bizden üstün bir hayat, insan ve cinlerin yaşadığı başka bir gezegen Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tam 27 tane ayet-i kerimede başka bizim dünya gezegenimizin dışında başka gezegenlerde de hayatın var olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Hepsi için tek bir hedef var. Huzur ve saadet. Bu tek hedef Allah'tır. Allah'ın devrede olmadığı hangi gezegende, hangi zamanda, hangi mekanda yaşarsanız yaşayın, mutluluk asla mümkün değil. Allah hayatınıza devrede değilse, siz Allah'ı zikretmiyorsanız, insanların huzur ve mutluluk meyanında istedikleri dünya zevklerinin hiçbirisi onları mutlu edemez. Çoğu insan makamların peşinden koşuyor. Ama hiçbir makam insanı mutlu kılamaz. İşte Firavun o kendi döneminde makamların en üst noktasındaydı. Ama akıbetin ne olduğunu siz de biz de biliyoruz. Onun döneminde zenginliğin mutluluk getireceğini düşünen Karun o da ona güveniyordu. Ama zenginliğin de onu mutlu edemeyeceğini, ona güzel bir hayat sağlayamayacağını yaşantısıyla ispat etti Allah-u Teala. Onun döneminde yaşayan Hamman, teknik danışmanı, bugün birçok insanın bir başka putu da teknoloji. İnsanlar zannediliyorlar ki teknoloji hayatımızda bir güzel yeri yok mu? Var. Birçok kolaylıklar sağlıyor. İşte şu anda biz buradayız ve iki tane işte kamera aletle biz Türkiye'deki birçok kardeşimize hitap edebiliyoruz. Bu imkanı bize sağlayan ne? Teknoloji. Ama teknoloji de insana rahatlık sağlar fakat mutluluğa ulaştıramaz. İlim mi diyorsunuz?
İblis bütün fakülteleri bitirmiş. Çok ilmin sahibi, zulmani ilmlerin piri, iblistir, şeytandır. O da ona güvendi ama onun zulmani ilmi de kendisini asla mutlu kılamadı. Tam tersi korkunç bir bataklığın içerisine onu ulaştırdı. Şu an dünya üzerinde ırklarıyla, soylarıyla övünen insanlar var. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ameli iyi olsun, isterse Habeşi olsun, ameli kötü olsun, isterse Kureyşi olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz nasıl mutlu olacağız? İşte bunun cevabını Kur'an-ı Kerim veriyor. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuvva.

İkinci safa takva cennetil firdevs. Üçüncü safa takva cennetil huld. Dördüncü safa takva cennetil gurafa. Beşinci safa takva cennetin meva. Altıncı safa takva cennetin naim. Yedinci safa takva cennetin had. Buradan da gerçekten yaratılış gayemizi net olarak anlıyoruz. Onların ayetleriyle de Allah Teala bunu bize ispat ediyor. O zaman sizin en mükerrem, en kıymetli olanınız, takvaca en üstün olanınızdır diyor. O zaman Allah katında en kıymetli olan, en mutlu olandır. Çünkü Allah Teala bizlerin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve takva safhaları yükseldikçe mutluluğumuz artar. Ama neyle artar? Allah'ın zikriyle artar. Yani zikir yoksa hiç kimsenin takva sahibi olması mümkün değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala cenneti gösteriyor. Git bak bakalım diyor. Cennet için ne diyeceksin? Cennette o kadar üst seviyede insanoğlu için güzellikler var ki Cebrail Aleyhisselam Allah'ım ya Rabbim diyor. Ben inanıyorum ki bütün insanlar cennete gidecek. Çünkü o kadar güzel şey. Ama Allah Teala cenneti nefsin sevmediği şeylerle çeviriyor. Şimdi git bakalım diyor. Bak bakalım. Bakınca Cebrail Aleyhisselam diyor ki korkarım ki hiç kimse cennete gidemez. Şimdi git diyor, cehennemi gösteriyor. Cebrail Aleyhisselam cehennemi görünce ya Rabbim diyor korkarım hiç kimse cehenneme gitmez. Çünkü korkunç insanlar için sadece irin, pislik, ne kadar iğrenç, ne kadar azap verici şey varsa hepsi cehennemde, korkarım ki kimse gitmez. Ama cehennemi de nefsin sevdiği şeylerle çeviriyor. Şimdi git bakalım diyor. Ve diyor ki korkarım ki bütün insanlar cehenneme gideceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın bir denge sistemi söz konusu. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nefsin sevmediği şey nedir? İç dünyamızda bir nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Ruhun talepleri 19 tane hasretin muhtevasını içeriyor. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte cennetin muhtevası bu ama cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nedir o? 19 tane afetten kaynaklanan nefsin talepleri. Nefs neyi istiyorsa ruh istemiyor. Ruh neyi istiyorsa nefs de istemiyor. İşte ruhun istekleri 19 tane hasletten kaynaklanıyor. Ama nefs 19 tane afetin sahibi ve nefs kesinlikle istemiyor. Tam tersi cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevriliyor. Öyleyse cehenneme giden insanların hepsinin muhtevası 19 tane afetin neticesinde oluşuyor. Biliyorsunuz Müddessir suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Aleyha tis'ate aşer. Üzerinde 19 var. Evvel ve ahirini ayetleri okuduğumuz zaman aslında cehennemin üzerinde 19 var. Anlıyoruz ki aslında cehenneme giden insanların hepsi bu nefsin her bir afeti yahut da bir iki afeti veyahut da daha fazla afeti ama cehenneme insanların gitmesinin arkasında %100 nefsin afetleri var. Allah Teala da bizim hem ahirette cennete gitmemizi hem de dünyada cenneti yaşamamızı istiyor. O zaman bu mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün.
Yetmez bir düşmanımız daha var.

arka tarafta şeytan. Şeytan da nefsimizin afetlerini körüklüyor. Nefsimizin afetini bir şey, kor olarak, ateş olarak düşünürsek, nasıl demir işleyenler ateşi körüklediği zaman ateş daha da harlanıyorsa, aynı şekilde iblis de nefsimizin afetlerini tetiklemek suretiyle daha da bizi azdırıyor. Ama Allah Teala bizim yardımcımız. Allah diyor ki ben sadece mutlu olmanızı istiyorum. Öyleyse mutsuz olmak mı, mutlu olmak mı? Hangisi kolay? Mutlu olmak kolay. Çünkü Allah bizim için neyi dilediyse o kolaylıktır. Allah Teala Bakara 185'te yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Öyleyse şu anda bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa, o zaman Allah da onların mutlu olmasını istiyor. O zaman mutlu olmak mı? Mutlu olmak daha kolay. Zor olan ne? Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki düşman olan iblis zor olanı insanlara yutturuyor. Kolay gibi gösteriyor ve herkes iblisin peşinden tin tin gidiyor. Tabii iblis onları kendisiyle birlikte nereye götürüyor? Cehenneme. İşte Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَا يُرِذُوا شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَنَ السَّلَاتِ Şeytan sizinle diğer insanlar arasında kini ve düşmanlığı körüklüyor. Hedefi ne? Hedefi sizi zikirden ve namazdan alıkoymak. Evet, iblis denen düşman, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Biz şeytanı değiştiremeyiz. Muhtevasında 19 tane afet var. Şeytanın da değişme isteği yok. Biliyorsunuz secde gününde Allah-u Teala melekler var ve cinler var. İblis de bir cin. Her iki varlığa da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hepiniz ona secde edin. Halife dendiği zaman sevgili kardeşlerim, devrin imamını düşüneceksiniz. Evet, ne kadar yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her zaman zamanın bir imamı vardır. O Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vallahi Teala ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Ben o halifeyi yarattığım zaman ona secde edeceksiniz. Sad suresinin 26. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'ın halifesi olduğunu, Allah-u Teala asaleten halife olduğunu net olarak açıklıyor. Ey Davud, muhakkak ki biz senin yeryüzünün halifesi kıldık. Davud Aleyhisselam bir nebi. Allah'ın kendisine zebur indirdiği bir peygamber. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet. Hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap günü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Evet sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk halife, ilk peygamber, ilk huzur namazının imamı. Allah'ın Resulü, ilklerin ilki hepsi Adem Aleyhisselam'da toplanmış. Ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki halife olmasın. Asaleten halife olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ama ondan sonra halifelik sona ermedi. Kıyamete kadar devam ediyor. Allah'ın kendisine şeriat kitabı indirdiği bütün nebiler bu ayette zikredildiği gibi hepsi yeryüzünün halifeleridir. Yani Allah'ın halifesi. Ama bir de Allah Teala'nın her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı resuller var. Yani Allah Teala insanları başıboş bırakmıyor. Halifeyle ve risaletle devamlı onları destekliyor. Evet. Şimdi şu dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa hepsinin içinde o kavmin lisanıyla mutlaka bir Allah'ın Resulü vardır. İşte
Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler halifedirler. Ama aynı zamanda asaleten devrin imamıdırlar. Fakat onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah seçiyor. Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesi gereğince. Ve ne yapıyor Allah Teala? Onu seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı hidayete erdirendir. Vekaleten devrin imamı huzur namazının imamıdır. Vekaleten devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vekaleten devrin imamı aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Bu görevler biliyorsunuz Efendimizin özellikle Allah'ın kendisine tevdi ettiği, ok makama getirdiği mir kelimesinin ilk harfi Mehdi'yi ifade ediyor. İ imamlığı ifade ediyor. H halifeyi muhtevasını alıyor. R de Resullüğü simgeliyor. Bu her devirdeki devrin imamlarının özelliklerini muhtevasını alıyor mir. Mir aynı zamanda Farsça'da güneş demektir. İşte Maide 91'i okudum. İşte şeytanın insanlar için nasıl bir düşman olduğunu söyledim. Ve bu düşmandan kurtulabilmek ancak ve ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesinden geçer. Allah Teala nefs tezkiyesini ve tasfiyesini Kur'an'da bize farz kılmış. Yetmez Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz ettiği hadis-i şerifte Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu din, din deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Din deyince aklınıza nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gelmesi lazım. Eğer muhtevasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoksa o din değil. O insanların uydurduğu zanlardan oluşan insanların ataların dini oluyor. Ama Allah'ın dini, Allah'ın dininde kesin muhtevasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Çünkü düşmanımız olan iblis bize nasıl tesir ediyor? Nefsimizdeki afetlerle. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah Teala nefsimizdeki 19 afeti tamamen temizliyor. Yerine 19 tane fazileti yerleştiriyor. O zaman nefsimiz de ikinci bir ruh oluyor. Ruh zaten Allah'ı istiyordu. Nefs artık 19 faziletin sahibi olarak Allah'ı istiyor. O zaman o kişi Allah'ın tecellisinde daim olarak Allah kudretin tek sahibi. Vaaz ettiği kanunlarla bu kişi teslim olduğu zaman ki teslimiyet onu ifade ediyor. O zaman ne yaparsa yapsın sadece mutluluğu yaşar, huzuru yaşar, saadeti yaşar. İşte Allah Teala ilmi ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Ve biz insanlar için en sevgili varlık olan insanlar için dilediği şey iki cihan saadeti ve iki cihan saadetinin olmazsa olmaz şartı farzı nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Şu an bütün Müslüman ülkelerine bakın. İblis nasıl bir tuzağa düşmüş İslam'ı? İslam'ın beş şartı. Diyor ki İslam Allah'a teslim olmaktır. Tamam. Siz Allah'a teslim olma adına ne yapıyorsunuz? Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz ve kelime-i şehadet getiriyoruz ve böylece Allah'a teslimiz. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün kutsal kitaplarda vaaz ettiği tek şeriat var. Bu şeriatın muhtevası da 7 safa 4 teslimdir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak var. Üçüncü safhada ruhun teslimi. Dördüncü safhada fizik vücut teslimi. Beşinci safhada nefsin teslimi. Altıncı safhada irade, yedinci safhada iradenin teslimi. Yani İslam Allah'a teslim olmak ama bu teslimiyetin muhtevasında ruhun, nefsi, fizik vücudun, nefsin ve iradenin de Allah'a teslimi var. Ve bunların teslimiyeti de muhtevaları itibariyle farklı. Ruhun teslimi ruhun vücudumuzdan ayrılarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Nefsin teslimi nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. İradenin teslimi her noktada
irade sadece Allah'ın emrini yerine getiren bir yapıya kavuşacak. İşte 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din, işte yükselme dönemi boyunca Osmanlı'nın yaşadığı din, Allah'ın dini, Kur'an'daki İslam, 7 safa 4 teslim. Şimdi Maide 91'i söyledik ve İblis diyor ki, insanları birbirine karşı kinlendirmek, birbirine düşman etmek, arkasından da onları namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Bu ayetle örtüşen hadiste biliyorsunuz, pazar günkü sohbetlerimizde ayet ve hadisler ışığında sürdürüyoruz. Bu ayetle örtüşen hadiste Allah Resulü ne buyuruyor? Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiş. Yani siz namaz kıldığınız zaman artık şeytana ibadet etmekten ibadet etmiyorsunuz. Fakat onların aralarını aşmak ve onları birbirine düşürmekte ümitlidir. Öyleyse iblisin ümidi ne? İblisin ümidi insanların birbirine düşman kılmak, onları birbirine düşürmek. Tek bir hedefi başlangıç noktasında bu. Bu Müslüm'den rivayet edilen bir hadis. Ve Müminin suresinin 99 ve 100. ayetlerinde hatta izâ câke hadimul mevtü kâle rabbi urcûn. Birisine ölüm geldiği zaman Rabbim geri beni dünyaya geri gönder. Li'alel ameli salihan fîmâ terektü. Terk ettiğim salih ameli işlemek üzere. Biliyorsunuz Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin her ölen kişi pişman olur. Kafir ölüyorsa kafir pişman olur. Sebep? Küfründen vazgeçmediği için dünya hayatında. Muhsinse, fizik vücut teslimini yapan birisi ise de kim olursa olsun, o da pişman olur. Neye pişmanlık duyar? Hayrını daha fazla arttıramadığına pişman olur. Ama ölen herkes mutlaka pişman olur. İşte bu pişmanlık duyanların muhtevası Mümin'in 99%'de açıklıyor. Birisine ölüm geldiği zaman Rabbim beni tekrar dünyaya geri gönder, terk ettiğim salih amel işlemek için. Buradaki pişman olan kişi kim? Pişman olan kişi iki durumda da geçerli. Salih amel istediğine göre demek ki hayrını arttırmak istiyor. Veya başka bir deyimle henüz şerrinden de vazgeçmemiş olabilir. Onun da muhtevasını alır. Ve Allah Resulü bu iki ayetle örtüşen bir başka hadiste insanlara verilen iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Demek ki insanlara iki nimet verilmiş ve insanlar burada aldanıyorlar. Bu iki nimetten birisi sağlık, diğeri de boş zaman. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz öyle vaaz ediyor hadis-i şerifte. Ey kulum ben sana sağlık verdim. Ne yaptın? Kul da diyor ki ya Rabbim ben senin yolunda cihat ettim, savaştım. Hem de şehit de oldum. Allah da buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi ne yapmış? Sağlığını Allah yolunda feda etmiş. Gerçekten de şehit olmuş. Şehit mi olmuş? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hangi ameli işlerseniz işleyin, Allah'ın dinde o amel ne oluyor? Boşa gidiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen. O zaman Allah Resulü, evet gerçekten yapmış, Resulullah'ın döneminde de aynı bir olay olmuş. Adam ön saflarda çarpışıyor, savaşıyor. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki o cehennemliktir. Hatta bir kısmı da bundan şüphe ederek fıska düşüyorlar. Ama sonradan bu en ön safta çarpışan, birçok insanı da öldüren kişi kendisi yaralanınca acıya dayanamıyor ve intihar ediyor. Ve biliyorsunuz Nisa suresinin 30. ayet-i kerimesinde intihar eden canına kıyanın cezası ebedi cehennem. İşte Allah Resulü bunu söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim Allah-u Teala bize sağlık verdiği zaman bu sağlığı kim için kullanmamızı istiyor? Kendisi için kullanmamızı istiyor. Yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala buyuruyor ki ben sana ilim verdim ne yaptın ey kulum.
Tabii ki bana öğrettiğin ilmi ben insanlara anlattım ya Rabbim. Hayır diyor yine. Sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öyleyse bu kimdir bu insan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. İnsanlara gösteriş olsun diye yapılıyor. Sonra Allah Teala diyor ki ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben insanlara harcadım ya Rabbim. Hayır diyor. Sen yine insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu üç noktada da yapmamız gereken şeyi kim için yapmamız lazım? Allah için, Allah için, Allah için. Ne zaman Allah içiniz? Siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz andan itibaren ne amel işlerseniz onu kim için yapıyorsunuz? Allah için. Siz fizik vücut teslimini dilediğiniz andan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir. Siz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz noktadan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir. Siz iradenizi teslim etme talebinde bulunduğunuz andan itibaren yaptığınız bütün ameller kim içindir? Allah içindir, Allah için. Öyleyse Allah için amel yapmak istiyorsanız bunun anahtarı teslimdir. Ruhunuzu teslim etmeyi dileyin. Ondan sonra yapacağınız her şey nedir? Tabii bu kalpten yani. Bu da dilden değil. Yani siz dilden dilediniz, Allah-u Teala kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talep yoksa, teslim talebi yoksa yine geçerli değil. Geçerli olan Allah daima kalbinize bakıyor. Baktınız, ruhunuzu teslim etmeyi diliyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız her amel Allah içindir. Ruhunuz Allah'a teslim oldu, ermiş evliya oldunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Tekrar fizik vücut teslimi için talepte bulunuyorsunuz. Allah-u Teala da bu talebi kalbinize gördü. Bundan sonra yapacağınız her amel kim içindir? Allah içindir. Ve nefsi için, Allah için. Yani Allah için olmanın arkasında mutlaka sağlam bir niyetin sahibi olmanız lazım. Onun için niyet amelden üstündür veya başka bir deyimle innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Niyet amelden üstündür. Ameller niyete tabidir. İşte burada Allah-u Teala diyor insanoğluna öyle iki tane nimet verilmiş ki bunda aldanıyor çoğu kişi. Sağlık ve boş zaman. Şimdi bu boş zaman hangi açıdan insan aldanabilir? Zikirle geçirmediği zaman aldanabilir. Biliyorsunuz Efendimiz her zaman buyuruyor. Zaman Allah katında en büyük hazine. Ama bu en büyük hazine olan zamanı kim için kullandığınız zaman en büyük hazine olur? Allah için kullandığınız zaman en büyük hazine olur. Öyleyse hatırlayın bakalım. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِنَ الْعَزَ وَعَفَانَ النَّاسِ Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Bollukta kişi gayet yerinde ve Allah'ı zikrediyor. Bir de darlıkta da Allah'ı zikrediyor. Marifet ne? Marifet bolluktayken zikretmek. Darlıkta otomatikmen zaten zikrediyorsunuz. İşte ayet-i kerime, Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesi Allah ne buyuruyor? Diyor ki onlara bir zarar, bir sıkıntı geldiği zaman, اِذَا مَسَلْ اِنْسَانُ اُدُرُّ Yani insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman, yatarken, otururken ve ayaktayken daima bize dua eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dara düşen kişi dua eder mi? Evet. Mesela Efendimiz daha belki sohbetlerinde ben dinlemiştim. Boğulma tehlikesi geçiren bir insan, Efendimiz bunu anlattığı için söylüyorum. Bütün hayatı o noktaya gelecek olan, bütün hayatı film şeridi gibi çok kısa bir sürede Allah-u Teala göz önünden geçiriyor. Ve mutlaka Allah'a yalvarıyor yani o noktada. İstisnası yok. İşte tıpkı bunun gibi. Nerede bir darlık varsa, ateist olsa dahi ne yapıyor? Başlıyor dua etmeye, başlıyor Allah-u Teala'ya sığınmaya ve bir şeye tutunmaya o noktada. Ama marifet ne marifet? Bolluktayken zikredebilmek. Serbest irade kendisindeyken o iradesiyle zikredebilmek asıldır Allah'ın izniyle. Hasan-ı Basri Hazretleri bir Allah dostudur. Öyle insanlar gördüm ki sizin dirhem ve dinarlara karşı olan hırsınızdan daha çok ziyade vakitlerini değerlendirmeye hırslıydılar.
Demek ki burada çok önemli bir olay var. İnsanlar bu dünyada dünyayı istiyorlarsa neye hırslıdırlar? Dünya malına hırslıdırlar. Öyle insanlar gördüm ki sizin dirhem ve dinarlara karşı olan hırsınızdan. Demek ki insanların hırsı dirhem ve dinar, yani paraya karşı. Hırsınızdan daha ziyade vakitlerini değerlendirmeye hırslıydılar. Vakitlerini değerlendirme, yani vakitlerini zikirle geçirme. Öyleyse bir taraftan paraya hırsı olmak var, öbür taraftan zikre hırsı olmak var. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, kardeşlerini neye sattılar? Kaç dirheme? 20 dirheme sattılar. Neyse orada Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Az bir değere sattılar. O zaman onlar neye karşı hırsıydılar kardeşleri? Dünya malına hırsıydılar. Ama o günün Allah dostları ne hırsıydılar? Zühde hırsıydılar. Yani onlar negatif zühdün sahipleriydi. Onlar dünyayı istiyorlardı. Dünyaya karşı çok hırsıydılar. Dünya karşı çok hırsı olmalarına rağmen Yusuf Aleyhisselam'ı az bir değere sattılar. Ama Allah'a karşı hırslı olanlar, yani pozitif zühdün sahibi olanlar neye karşı hırslıdırlar? Zikre karşı. Allah'a karşı hırslı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden istenen boş zamanları neyle geçirmek, yani vaktimiz varsa mutlak surette bolluktayken zikredebilmek. İmam-ı Şafii Hazretleri sufilerle arkadaşlık ettim ve onlardan iki mühim prensip öğrendim. Sufilerle, yani tasavvuf ehliyle. Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Demek ki Allah'ın otomatik kanunları var. Bu otomatik kanunlardan bir tanesi zikir. Nedir Allah-u Teala emri var? Rabbin ismiyle zikret. Nedir Allah-u Teala? Rabbin ismiyle çok zikret. Nedir Allah-u Teala diyor? Rabbinin ismini daimi zikret. Bu Allah'ın bir emri. Ve bu Allah katından kıymetli hazine zaman, bu zamanı Allah için kullanman lazım. İşte diyor ki vakit, yani zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen kesin o seni keser. Bu bize hangi ayet-i kerimeyi hatırlatıyor? Al-İmran suresinin 83. ayet-i kerimesi. Ne demek bu? Hemen söyleyelim. اَفَغَيْرِ دِنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا اَوْ كَرْهًا. Onlar ayet-i kerimede onlar Allah'ın dininden başkasını din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde her varsa hepsi ona kerhen ve tev'an teslim olmuştur. Yani sevgili kardeşlerim, mesela şu anda insanlar %90'dan fazlası dinle ilgilenmiyorlar. Öyle kabul ederim. Zannediyor musunuz ki bunlar istedikleri hayatı yaşıyor? Hayır, bunlar da Allah'ın kanunlarına tabi ama negatif yönden, istemeyerek teslimdirler. Mesela şu anda birisi diğerine kötülük yaptı. Kanuna uymuyor. Ben istemiyorum, ben gidiyor. Biraz kendisini güç hissediyor. Karşıdaki muhatabı zayıf. Ona bir tane yumruk çakıyor, tokat atıyor. Yasağı çiğniyor, kanuna uymuyor. Allah'ın kanununa. Kendisine kar kalıyor mu? Hayır, hemen ruh harekete geçiyor. Yaptığı o haksızlık miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Allah da fizik bedene azap ediyor. Bunun cevası, eğer kaybettikleri kazançlarından fazlaysa cehennemde de sonsuz bir azabı çekiyor. O zaman bu kişi kerhen neye tabi oldu? Kerhen Allah'ın kanunlarına tabi oldu. İstemiyor ama o istememesine rağmen Allah'ın kanunları otomatik işliyor. Ama bu da dinle diye, mesela şu anda sohbette dinliyorsunuz, diyorsunuz ki Allah'ın Resulü diyor Allah'a ve emlak imaden kişi komşusuna eziyet etmesin. O zaman bu sözü üzerine almak suretiyle arkadaşına zayıf da olsa bak Allah Resulü böyle buyurdu, Allah Teala öyle istiyor. Öyleyse benim ona zarar vermemem lazım. İsteyerek emre itaat ettiği zaman o zaman da mükafatını alıyor. Öyleyse Allah'ın kanunları otomatik işliyor sevgili kardeşlerim. Şu kainatta isteyerek ve istemeyerek. Hiç kimse ben kanun üstüyüm yok. Herkes bu kanuna tabi. Biz mesela şu anda
burada toplanmış bulunuyoruz. Hedefimiz ne? Allah'ın kanunlarına isteyerek tabi olmak, itaat etmek. Yani Allah'ın bize vereceği mükafatlara ümit var olmak. Biz mutlu olmak istiyoruz, Allah'ın mükafatına nail olmak istiyoruz ve bunun da Allah'ın kanunlarına itaat etmekten geçtiğini biliyoruz ve yan yana geliyoruz. İşte zikir sohbeti ve benzeri şeyler Allah'ın kanunları işliyor. Ama birisini çağırıyorsunuz, o da hakaret ediyor. Diyor ki bunlar eskinin masalı. Yani eskinin masalı dendiği zaman kanun onun için işlemiyor mu? Kanun onun için otomatik işliyor. Sadece kerhen o Allah'a teslim, istemeyerek de Allah'a teslim, sonuçta ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah Teala da fizik vücuda azap ediyor. Hele hele bir de kayıpları kazançlarından daha fazla ise sonsuz bir hayatı cehennemde geçiriyor. Öyleyse Rabbimiz bu vakti onun zikir sohbetinde kullanmak üzere bizi bir araya getirdiği nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Allah'ın bizi sevdiğinin işaretidir. Şu anda bu sohbette yer alan kim varsa kesin bilsin ki o Allah'ı tercih etmiştir. Allah da onu diğerlerinden fazla sevmiştir. Allah Resulü ne diyor? Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Buraya gelmeseydiniz kafanıza binlerce tilki, kuyrukları birbirine değmeyen, devamlı bir dünya meşgalesi içerisinde olan bir zamanı kullanırdınız. Aynı o şekilde. Ama hayır, dünyayı tercih etmediniz, Allah'ı tercih ettiniz. Dünyadan rağbeti kestiniz, Allah'ı tercih ettiğiniz için. Allah Teala diyor ki, dünyadan rağbetini kesersen ben seni severim. Allah severse mükafatlandırır. İnsanların elinden rağbetini kesersen, bu sefer insanlar seni sever. İnsanların elinden rağbeti kesmek ne demek? İnsanlara iyilik yaptığınız, iyilik yap denize at. Balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Yani siz insanlardan beklemeyeceksiniz. Şu an dünya üzerinde biz kardeşlerimize söylediğim zaman birçokları onlara fantazi gibi geliyor. Hayır. Şu an dünyada 7,5 milyar insan var. Biz 7,5 milyar insanı seviyoruz. Bunların %90'ı bizi sevmiyor. Tamam, onlarla arasında. Ama biz 7,5 milyar insanı seviyoruz. Ve sevdiğimiz için de hep onlara hayırlar işlemeyi, onları mutlu etmek üzere bir gayretin içindeyiz. Onlar için çalışıyoruz. Onları mutlu et. Ama biz bunu yaptığımız zaman onlardan bir beklenti içinde miyiz? Hayır, bir beklenti içinde değiliz. İşte kanun, iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık kesinlikle bilir. Yani niyet ettiğiniz an, şu anda benim niyetim sizi mutlu etmek. Niyet ettiğiniz an Allah sizinle beraber ve mükafatını mutlaka size veriyor. İstisnası yok. Onun için Allah'ın yolu o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki vakit keskin bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Biz vakti kesmek için uğraşıyoruz, zikrediyoruz, Allah diyoruz, Allah diyoruz, Allah diyoruz. Demezsek ne yapacaktır o? O bizi kesecektir. Nefsini hakka yöneltirsen ne âlâ, yoksa seni batıla yöneltir. Yani demek ki nefs denen bir vücudumuz var. Sen onu hakka yöneltmezsen kesinlikle o seni nereye yöneltir? Otomatikmen batıla yöneltir. Şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsi nereye dönüktür? Batına yönelmiştir. Batıl 19 tane afet deyin, 19 tane zan deyin, 19 tane bidat deyin, ne derseniz 19 tane fitne deyin, ne derseniz deyin, bunların hepsi mümkün, Kur'an'da yer alıyor. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya hayatıyla ahiret hayatını mukayese ettiğin zaman daima ahiret hayatı bizim için dünya hayatından hayırlı olduğunu beyan ediyor. Zaten Allah Teala din nasihattir. Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Kimler için nasihat ya Rabbim? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için nasihat, nasihat, nasihat. Ve Allah Teala nasihat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede diyor ki ey insanlar, ahiret yurdu sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Tüm Allah dostları, serbest irade sahibi biz insanların ya dünyayı isteyecekler
Ya ahireti isteyecekler ya da neyi isteyecekler? Allah'ı isteyecekler. Başka bir seçenekleri yok. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Şimdi siz ne diyelim? Siz dünyayı istediniz. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dünyayı isteyenin ahirette nasibi yok. Onların otomatikmen gideceği yer neresi? Cehennem. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, batıla yönelen, bize dünyada verdiyenler 7 ayet gereğince onların ahirette nasibi yok. Onların gideceği yer cehennem. Yani niyetiniz dünya ise Allah Teala size dünyayı veriyor ama ahiret yok sizin için. Niyetiniz ahiret ise Allah Teala hem ahireti veriyor, neye başka veriyor? Dünyayı da birlikte veriyor. Yani ahiret alana dünya bedava. Allah Teala bunu söylüyor. Ama kim Allah'ı dilerse ona her şeyi Allah veriyor. Onun için Arapların bir sözü var. Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Ama Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Öyleyse biz neyi diliyoruz? Yunus'un ifadesiyle cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç ölü isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Biz Allah'ı diliyoruz. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Biz Allah'ı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim. Ve ayet-i kerime Fatır 5. Ya eyyuhennasu inne va'dallahi hakkun fela teğurrenneküm hayatü dünya. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Öyleyse kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytanı bilip ona itaat eden? Mürşidine tabi olmayan. Kimdir Allah'ı bilip ona isyan eden? Davete icabet etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir bir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, davete icabet etmemiştir. Kesinlikle isyan etmiştir. Mürşidine tabi olmayan, şeytana uymuştur. Şeytanı dost edinmiştir. Ve dünya hayatına meyleden kişi, cehalet bataklığına kendisini mahkum etmiştir. Ama bundan kurtulmak istiyorsak, mutlak surette Allah'ı dilememiz lazım. Allah Resulü bir başka bununla örtüşen hadis-i şerifte ne diyor? Siz sizi fazlasıyla oyalayacak olan, yaratılış amacınızı unutturacak olan mal mülk edinmeyin ki, gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Yaratılış gayemiz ne demek? Yaratılış gayemiz mutluluk. O zaman gönlünüzü dünyaya kaptırmayın ki yaratılış gayenizi unutmayasınız. Eğer gönlünüzü dünya hayatına kaptırırsanız o zaman yaratılış gayenizi unutursunuz Allah'a kul olmayı. O zaman da hiçbir zaman huzur ve mutlu olamazsınız. Allah dünyayı bizim için yaratmış ama bizi dünya için değil. Dünya bizim için ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Dünya bizim için bir imtihan. Ayet-i kerime şöyle. Enfal 28. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. وَاللّٰهُ اَنْدَوْا اَجْنُ عَظِيمٌ Allah katında en büyük ücret Allah'ın katındadır. اَجْرٌ عَظِيمٌ Mal ve çocuklar nedir? Kehf 46'da mal ve çocuklar dünya hayatıdır. El malu vel benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. İşte siz dünya hayatını talep ederseniz o zaman imtihanı kaybettiniz. Ama siz size dünya verilmesine rağmen seçimi yaparsanız hayır ben dünyayı istemiyorum. Ben Rabbimi istiyorum derseniz ehli dünya dünyada ehli ukba ukbada ya
dünyayı isterseniz, ya ahireti isterseniz, cenneti isterseniz, ya da kimi isterseniz, Allah'ı isterseniz. İşte Allah'ı isteyenler yaratılış gayesine uygun davranan insanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kim için yarattım? Kendim için yarattım. Öyleyse yaratılış gayemizde her şey bizim için, ama biz kim içiniz? Allah içiniz. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lil melaiketi en ce'alni fil ardi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Sevgili kardeşlerim, belki bu halife, az evvel de ifade ettim, çok çok önemli. Bu halife bütün zaman parçalarında var. Mesela şu anda halife var mı? Evet, kesinlikle var. Allah'ın halifesinin vazifesi ne? Hidayete erdiren. İkinci vazifesi ne? Huzur namazının imamı. Üçüncü vazifesi ne? Halifelik. Dördüncü vazifesi ne? Risalet, Resullük. Risalet, Resullük önemli mi? Evet. Allah Resulü hadisinde öyle insanlar vardı ki Allah onları insanların işlerini görmeleri için vazifeli kılmıştır. Onlar Allah'ın elçileridir. Onlar azaptan kurtulanlardır. Öyleyse Allah Teala insanların işlerini görmeleri için vaaz ettiği ve seçtiği kullar vardır. Hangi ayet bunu söylüyor? Kasas 68. Ne diyor Rabbimiz? Diyor ki: "Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra." Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Yani resullerin iradesi Allah'a bağlı. Ve Allah iradesi Allah'a bağlı olan bu Resulleri insanlar için vazifeli tayin ediyor. Bunlar azaptan kurtulanlardır. Bunlar için artık vicdan azabı yok. Kabir azabı yok. Cehennem azabı yok. Çünkü iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. İşledikleri bütün günahları Allah-u Teala ne yapmıştır? Gelmiş ve gelecek bütün günahlarını örtmüştür, mağfiret etmiştir. Onun için Fetih Suresinin İkinci ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Enne fetahna leke fethan mubine liyaghfirallahu ma taqaddama min zammike ve ma ta'ahara." Allah Teala Peygamber Efendimize hitap ederek senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yaptı Allah Teala? Mağfiret etti. Kimdir bu? Allah'ın Resulü. Gelmiş ve gelecek ne kadar günahın varsa hepsini mağfiret etti, sevaba çevirdi. Ve şu anda dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa hepsinin içerisinde bir veli resul vardır. Ama bunlardan da bir tanesini seçmiştir. Nedir? Vekaleten devrin imamı. Vekaleten devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vekaleten devrin imamı huzur namazının imamıdır. Vekaleten devrin imamı hidayete erdiren imamdır. Bu vazifelerin hepsi kendisine toplanmıştır ve insanlık tarihi boyunca hep bu imam var olacaktır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Kıyamete kadar hep huzur namazının imamı olacaktır. Kıyamete kadar hep Allah'ın yeryüzündeki halifesi olacaktır. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka ardı arkası kesilmeksizin o kavmin lisanıyla konuşan veli resuller hep olacaktır. Allah'ın kanunu bu. İşte biz insanlar onları arayıp bulmakla vazifeliyiz. Ne diyor Allah Resulü? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmasa o cahiliye standartlarıyla ölür. Evet, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin vazifesi bu. Zamanın imamını aramak. Ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ey Allah'ın Resulü mübeşirat? Mübeşirat, salih rüya. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı diler, huşu sahibi olarak, haccet namazını kılarak Allah'tan mürşidini talep ederse, huşu sahibi olan kişiye mutlaka mürşid gösteriyor. Mürşidin gösterilmesi mübeşirattır. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. O zaman haccet namazında kıldığınız zaman Allah Teala size kimi gösterebilir? Huzur namazının imamı. Benden sonra nübüvvet yok, artık nebi sona ermiştir. Ama mübeşirat vardır. O zaman kimi gösterebilir mübeşirat olarak? Devrin imamını, vekaleten devrin imamını gösterebilir. Kimi gösterebilir? Ait olduğu kavmin resulünü gösterebilir. Kimi gösterebilir? Onların temsilcisi olan bir veli mürşidi gösterebilir. Kimi gösterebilir?
bir vekil mürşidi Allah Teala gösterebilir. Allah Teala'nın kanunu bu inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünyaya çok fazla rağbet etmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Gönlümüz kimde olması lazım? Gönlümüz Allah'ta olması lazım. Allah'ın izniyle. Ayetler net ve açık. Kim bizden dünyayı, ahiret hayatını isterse veririz. Kim dünyayı isterse veririz. Ama şükredenlere ikisini birden veririz. Şükredenler Allah'ı talep edenlerdir. Evet, Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz daima sohbet ederken etrafında sahabesi vardı. Ve sahabeye şöyle sesleniyor. Benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, korkarım ki benden sonra dünyaya tamah edeceksiniz. Allah Resulü ne buyuruyor? Her ümmetin bir fitnesi var. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetim fitnesine mal. Aslında bütün dünya hayatını yaşayan insanların fitnesi maldır. Onun için Hazreti Ali sohbet yaptığı etrafındaki kişilere diyor ki, mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olacaksınız. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Evet. Ya kişi malın bekçisi olarak kendisini tayin eder, hayatını ona göre yaşar, ne bunda burada saadet ve huzur görür, ne de ölüm sonrası hayatta. Veyahut da Allah'ın ilmine talep sahibi olur ki Hazreti Ali, ilmi talep eden kişi, o zaman ilim sizi korur. Gerçekten de ilim bizi şeytandan koruyor, ilim bizi nefsten koruyor, ilim koruyor ve bizi hem ahiret hem dünya saadetine ilim ulaştırıyor. İlim ibadetin imamıdır. Eğer ilim yoksa, ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Ne kadar ibadet yapsanız da yani ilminiz yoksa kesinlikle ameliniz boşa gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Araplar geliyor yanına. Ya Resulullah, bize öyle bir şey söyle ki cehaletimiz aleyhimize delil olmasın. Biliyorsunuz o döneme ne isim veriliyor? Asr-ı cehalet. Yani sahabeden Resulullah'tan önceki dönem cahiliye dönemiydi. Ama Resulullah geldikten sonra asr-ı saadet başladı. Ve bana öyle bir şey söyle ki cehaletin benim aleyhime delil olmasın. O zaman Allah Resulü ilim öğren diyor. Ya Resulullah, benim ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ya Resulullah, amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Allah için ol. Evet. Her şeyi Allah için yapmak istiyorsanız, o zaman kesinlikle siz paçayı kurtardınız. Hem bu dünya saadetinin de sahibi, hem de ahiret saadetinin sahibi olursunuz. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Helekel insanu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Sevgili kardeşlerim, ölüye üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi döner, bir tanesi kendisiyle beraber kalır. Dönenler ne? Dönenler ailesi. Onu defnederler, üzerine toprak atarlar. Dönen başka ne var? Malı da dönüyor. Malı da takip ediyor, ailesi takip ediyor ve ameli takip ediyor. İkisi dönüyor, birisi kendisiyle beraber. Kalan ne? Kalan ameli. Nereye giderseniz gidin. Sevgili kardeşlerim, şu anda siz bu dünya üzerinde hangi noktada olursanız olun, amelinizle değerlendirilirsiniz. Ne demek? Yaşadığınız olaylar ilahi iradenin tesiriyle size isabet edebilir. Kaderdir.
size derecat kazandırır ama derecat kaybetmezsiniz. Külli iradeyle olayı yaşarsınız, iradeniz devrede değil. Yine derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Bir başkasının cüz'i iradesiyle oluşu size tesir eder. Yine derecat kaybetmezsiniz, derecat kazanırsınız. Ama bir şey daha var. İradenizle yaptığınız olaylar. İradenizle yaptığınız olaylar da kader olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَكُمْ. Serbest iradenizle yapmanıza rağmen kader unsuru hangi sebeple devreye giriyor? Liyakatınız sebebiyle, müktesebatı. Sizin müktesebatı ve liyakatını bildiren ne? Ameliniz. Öyleyse her saniye, her an amelinizle Allah katında bir değerin sahibisiniz. Niyet ve nasip. İşte Efendimizin verdiği misali bir kere daha tekrar edelim. 30 kişilik sınıfta 30 kişi de sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. Bunun manası ne? Bunun manası o geçen 20 kişinin ameliyle niyeti birbirine çakışıyor. Niyet ve amel. Niyet ediyor, ben sınıf geçeceğim. Ona göre de amel işliyor ve sınıf geçiyor. Ama öbürü de niyet ediyor sınıf geçmek üzere ama ameli buna müsait değil. Liyakati bunu gerektirmiyor. Dolayısıyla sınıfta kalıyor. Öyleyse niyet amelden üstün ama ameller niyete tabi. Niyet ediyorsanız ameli işleyeceksiniz. Birisi sözlü dua, diğeri fiili dua. Sözlü dua ne? Niyet edeceksiniz, hedef tespiti yapacaksınız. Fiili dua peşinden zikredeceksiniz. Ona ulaşmak üzere gayret göstereceksiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbimizi, gönlümüzü dünyaya değil, Allah'a çevirmemiz lazım. Ve daima kalbimizde Allah olması lazım. Ne olur dünyaya kaptırırsak? Nazihat 38'de وَاَسَارَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Eğer dünya hayatının esiri olursanız, dünya hayatını tercih ederseniz, o zaman dünya hayatını tercih etmişse akıbeti ne? Nazihat 39 فَاَنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَوَى. O takdirde muhakkak alevli ateş, cehennem onun barınacak yeridir. Demek ki dünya hayatını tercih eden herkes gideceği yer cehennem. Nazihat 40. وَاَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَاَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ama kim Rabbinin makamından havf duyarsa, korkarsa ve nefsini hevesaten men ederse. Nefsinin hevesaten men etmesi demek ne demek? Nefsin 19 afetinin 19'unda talebine bu dünya. Bu dünyada var olan her şey nefs talep sahibidir. Ama siz Allah'ın emrine uyarak nefsinizi hevesattan men ediyorsunuz. Ben diyor dünyayı değil, ben seni istiyorum ya Rabbim. Siz karar alıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, nefsinizi hevesattan men ediyorsunuz. وَاَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَاَنَّهَا النَّفْسَ عَنَ الْهَوَى فَاَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَى. Fakat kim Rabbinin makamından korkmuş, nefsini heveslerinden nehyetmiş, heveslerine uymamışsa, o zaman Nazihat 41'de فَاَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَى. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetleri ve o ayetlerle oluşan hadisler bize kesin bir hedef tespiti yapıyor ki, bu hedef Allah'ın bizim için tayin hedefle çakışık vaziyette ve hadis-i şerifte Allah Resulü benden sonra size dünya nimetlerini ve ziynetlerini açılıp onları gönlünüze kaptıracağınızdan korkuyorum. Yani şu anda herkes bir dünya rahatlığı, dünya sefası, dünyayı tercih ediyor. Arabam olsun, evim olsun, bilmem neyim olsun. Ben yıllar evvelinden Efendimiz'e tabi olduğum noktadan itibaren şöyle bir merak etmiştim. Acaba insanlar dualarında ne isterler? O zaman Ankara'da oturduk. Hacı Bayram Camii'nde bir kitap aldım. Dua kitabını hepsini araştırdım da insanların %90'dan fazlasının isteklerine hep dünyada. Oğlum sınıf geçsin, benim şu imtihanı geçsin, şu arabayı alayım, şu mülkü alayım. Yani hep dünyalık, dünyalık, dünyalık. O zaman Allah Teala diyor ki tamam, size dünyada vereceğim. Hatta zaman zaman bizim her an Kur'an her mutlu programda kardeşlerimiz sokak röportajlarına çıkıyorlar ve soruyorlar. Ben diyor Allah ve Resulü'nden başka kimseyi tanımam. Allah bugüne kadar da ne istediysem Allah bana verdi. Sorsa ne verdi sana? Araba vermiş. Ne verdi sana? Dünyalık vermiş. Ve zannediyor ki o dünyalık verdiği zaman da kendi lehine. Ne diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede? İlk
ayet Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider. Siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Kadıncağız Allah'tan araba istemiş. Arabayı da vermiş Allah Teala. Ne diyor? Ne istediysem Allah bana verdi. Benle onun arası iyi. Nasıl iyi diyor? Bana araba verdi. Nasıl iyi diyor? Bana para verdi. Nasıl iyi diyor? Bana makam verdi. Öyle anlıyor. Halbuki sevgili kardeşlerim, bizim neyi talep etmemiz lazım? Bazen kardeşlerimiz de soruyor. Birinci talebimiz ruhun talebi. Biz Allah'a teslim olma talebinin sahibi olacağız. Ya Rabbimiz sana hayattayken ruhumuzu ulaştırmak istiyoruz. Teslim ettik, neyin talebi olacağız ondan sonra? Fizik vücudumuzu da sana teslim etmek istiyoruz. Teslim ettik onun neyin talebi olacağız, ne talep edeceğiz Allah'tan? Nefsimizi sana teslim etmek istiyoruz. Teslim ettik, başka neyin talebi sahibi olacağız? İrademizi teslim edeceğiz. Bakın Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala kimlerden bahsediyor? İradesini Allah'a teslim etmeyi dileyenlerden bahsediyor. Ne diyor Allah Teala? Rabbena etmim lana nurena vaghfir lana enneke ala kulli şeyin kadir. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Ne zaman nur tamamlanıyor? İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an. O zaman benim nurumu tamamla demek ne demek? Benim irademi de teslim al ya Rabbim, ben onu istiyorum senden. Bana yardım et, ben onu istiyorum. Öyleyse eğer Allah'tan bir şey talep edeceksin, neyi talep etmemiz lazım? Ruhun teslimini talep etmemiz lazım. Fizik vücut teslimini talep etmemiz lazım. Nefsin teslimini talep etmemiz lazım. İradenin teslimini talep etmemiz lazım. Bize araba ver, makam ver, vesaire ver. Hayır. Allah Teala istemeseniz de bunları size verebilir. Allah her şeye kadirdir. Ama Allah diyor ki benden bunu isteyin. İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun. Ucibu daveti daizadani felyesecibuli vel yuminu bi leallem yeşhudun. Kullarım sana benden sorurlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. O zaman neyi isteyeceğiz? Ruhun teslimini neyi isteyeceğiz? İrşadı, yani iradenin teslimini isteyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel Kur'an'da yer almış ki tarifi gayrimümkünsüz. O zaman dünyalık verdiği zaman kesin bil ki imtihandayız. Bazen Allah Teala imtihanı yoklukla verir. Sahabe yoklukla imtihan oldu. Bazen bu dönemdeki bizler gibi Allah'a ne yapar? Allah Teala bollukla imtihan eder. Ne yazık ki bugün biz bollukla imtihandayız. Yani bir elimiz balda, öbür elimiz yağda. Hiçbir şey eksik değil. Her türlü imkanları Allah sağlamış. Ama bunun bir imtihan olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun hamdini şükrünü eda etmemiz lazım. Bunu kesinlikle kalbimize Allah'ın zikrinden başka hiçbir şeyi koymamamız lazım. Allah Teala Kur'an'da bize bir misal veriyor. Resulullah döneminde diye bir İbn-i Selebe var. Sahabiyken Resulullah'a diyor ki ya Resulullah, dua et Allah bana mal versin. Ya İbn-i Selebe, beni örnek almıyor musun kendine? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bilenler biliyor, kapısı olmayan, neredeyse kırık kapısı olan bir evde oturuyordu ve öyle de gitti. Yine 3 ay geçtikten sonra ya Resulullah dua et Allah bana mal versin. Diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyen çok maldan hayırlıdır. Yani yarın bir gün senin malın olur, zekatını vermezsen ne olur? Senin aleyhine o mal çalışır. Şükrünü eda etmek, mutlaka Allah'ın ölçülerine göre kullanmak. Allah bana mal ver ama bu malı kime, nereye kullanmam gerektiğini de bana söyle. İşte bu şükrün, malın şükrünün edasıdır bu. Ama kendin için kullanırsan o zaman imtihanı kaybediyorsun. Üçüncü seferde Allah'ın Resulü dua ediyor. O da sürü sahibi oluyor. Öyle oluyor ki sahabiler bir arada olurken Allah Resulü diyor ki olsa olsa İbn-i Selebe'yi kim kurtarabilir? Zekat. O zaman zekat memurlarını ona gönderiyor. Bari diyor zekatını verse belki ahiretini kurtarabilir. Zekat memurları oraya gidince mala zam gibi yapışmış İbn-i Selebe. Diyor ki ya ben kazandım, içinden tabii sesli olarak ben kazandım diyor. Niye ben size vereyim?
Bu sefer zekat memuruna gidin diyor. Nasıl sonra buraya geldiniz? Başka o birilerinin de zekatını alacak. Evet, oraya gidin alın, ondan sonra bana gelin.

İbn-i Seleben'in zekatı kabul edilmedi sevgili kardeşlerim. Öyleyse vermek var, o verildiğinin kabulü var. Bir de vermek var, kabul edilmemesi var. İşte bütün mesele bizim, Allah bizden bir şey istiyorsa vermemiz ve onun da Rabbimizin kabulü. Kabulü demek ne demek? Çok daha fazlasını bize iade etmesi demektir. Allah siz diyor bire ne verseniz, bire bir verseniz eğer müşterinize tabisiniz ben 700 katını size veririm. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne yaparsanız yapın benim kabulüm değildir diyor. Kaybedenlerden olsunuz. Ameliniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. Efendimizin etrafındayız ve ecrün azimin talipleri olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a teslim olmayı talep edeceğiz. Ve de zikrimizi arttıracağız. Dünya ve dünya malı lanetlenmiştir bakın. Dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Nedir dünya? İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir, imtihandır. Ve dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah'ı zikretmek, onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna. Öyleyse Allah'ı zikretmek ve zikre yardımcı olan, öğrenmek ve öğretmek müstesna. Diğerleri lanetlenmiş. Yani lanetmek ne demek? İnsanların Allah yolundan saptırması. Ne yazık ki bu zikrin dışında, öğrenen ve öğreten. Öğrenen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öğreten kimsidir? Mürşit, Allah'ın irşat makamına tayin ettiğin kişi. Öyleyse şöyle düşünün. Allah'ın zikri bir, mürşit ve mürid, öğrenen ve öğreten. Maruf emreden, münkerden nehyeden. Bu şekilde düşünürseniz geri kalan dünyada olan her şey ne yazık ki ne yapabilir? Bizi Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. Allah-u Teala açıkça bunu beyan ediyor. Öyleyse dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, Allah seni sevsin. Halkın elinden olandan yüz çevir, insanlar seni sevsin. Yani dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Sen insanlar için çalış, dünya için çalış, Allah için çalış, Allah'ı zikret. İnsanlar için çalış, onları mutlu et. Ama yine onlardan karşılık bekleme. Ben sana bunu yapıyorum, hadi sen de öyle yap. Bütün peygamberler insanların hizmetinde olmuşlar. Ve 7 ayet-i kerimen peygamberlerin temel vasfı olarak bize neyi bildiriyor Allah-u Teala? Yedi ayet-i kerimede bize şunu bildiriyor. Biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. 7 ayet. Hemen sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyorum. Mumin 72, Rabbimin harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47 ve Yasin 21, sizden ücret istemiyorum. Öyleyse Allah için olmak, bir Allah'ı zikretmek, bu enfusi mutluluktur. Afaki mutlulukta insanlara hizmet ama karşılıksız. Siz bir şey yapıp da onun karşılığını, bedelini istediğiniz an o Allah için olmaz. Mesela şu anda insanlar ücretli çalışıyorlar. O çalıştıkları şey içinde zikrederse Allah için olan hangisi? Kendisi için olan hangisi? Kendisi için olan çalışıp karşında ücret aldığı şey. O sizin için. Maişetiniz. Ama o çalışmayı yaptığınız zaman siz Allah'ı zikrederseniz o kim içindir? O Allah içindir. Öyleyse hani Hazreti İsa Aleyhisselam zekat sormuş. Onlara demişler ki ya biz zaten Sezar'a vergimizi veriyoruz. Hazreti İsa demiş ki o Sezar'ın hakkı, bu da bir Allah'ın hakkı. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a, Allah'ın hakkı Allah'a. Siz de eğer çalışıyorsanız sizin hakkınız size, ama Allah'ın hakkı da ne? Allah'ın hakkı da Allah'ı zikretmeniz. Ama mutlaka Allah'ın istediği şeyi yapmalısınız Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az, her şey çok mu güzel yoksa bana

0: Öyle geliyor. Ne diyorsunuz? Bayağı böyle sakin sakin düşünüyorsunuz. Evet. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın kitabında yerli yerine oturttuğumuz zaman muhlis olan kişi kimdir? Yaptığı her şeyi karşılık beklemeden Allah için yapan kişidir. Hiçbir bilabedel, bedelsiz, karşılıksız. Seviyorsa Allah için seviyor, veriyorsa Allah için veriyor. Sadece Allah için ondan bir ücret. E o ne olacak? Belki diyeceksiniz. Onun karşılığını ona veren kim? Allah. O her şeye kadirdir. Siz Allah için yaparsanız Allah her şeye kadir. Kat be katını mutlaka size verecektir Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bugünkü pazar sohbetimiz burada sonlanıyor ama bitmiyor. Sizden gelen suallerle devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bütün dünyada insanların din, ırk, soy, mezhep ayrımı olmadan ebedi mutluluğa ulaşmaları mümkün müdür? Mutluluğa ulaşmak ile mürşide tabiat arasında bir ilişki var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Çünkü Allah imkansızı dilemiyor. Allah diliyorsa dilediği her şey mümkündür. Ama Allah'ın dileğiyle bitmiyor. Çünkü size de serbest irade vermiş. Mesela şu anda birçok insan şunu düşünüyor. Yahu Allah her şeyin sahibi, her kudretin sahibi ama şeytan bak bu kötülükleri yapıyor. Niye engellemiyor? Nasıl Allah Teala serbest iradeyi vermiş ve seçim hakkını da bize vermiş. Bizi iblisin elinde oyuncak bırakmamışsa iblise de müsaade etmiş. İblis de serbest iradenin sahibi ve iblis de o serbest iradesini kötülükte kullanıyor. Allah Teala iradeyi vermiş, kötülükte de kullanabilirsin, iyilikte de kullanabilirsin. Kötülükte kullananlar iradesini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlardır. Ama iyilikte kullanan insanlar, onlar Allah'ın kanunlarına isteyerek itaat edenlerdir. Diyor ki madem Rabbim emretmiştir ruhumu Allah'a teslim olmayı, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki fizik gücü teslim edilmiş, ben onu diliyorum. Yani irademizi ilahi iradeye bağlıyoruz ve teslim ediyoruz. Bu isteyerek yaptığımız bir fiildir. O halde mümkün müdür insanlardan din, ırk, soy, mezhep ayrımı olmadan mutluluğa ulaşmaları mümkün mü? Evet. Ama netice ne? Allah bu kadar istemesine rağmen her devirde insanlar %90'dan fazlası ne yazık ki huzursuz ve mutsuz. Bu dönem bir istisna olabilir. Bu dönemin istisna olmasının arkasında da muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Dinlerin birleştirilmesi. Yani insanlar şu anda değişik inanç sahipleri insanlar. Herkes kendi dininin ayrı bir din olduğunu zannediyor. Halbuki Allah'ın dini tek. Her kavim içinde Resul var. Ve o kavim Resulleri sadece Allah'ın dinini yaşıyorlar. Ama gelin görün ki o kavimdeki insanların çoğu Resulü yalanlıyor. İşte Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bakın Allah-u Teala ne buyuruyor. 44'te. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasına helak ettik. Bunları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Kimdir mümin olmayan kavim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. O zaman Allah'ın rahmetinden uzak bir hayatı yaşıyor ve huzursuzluğu, mutsuzluğu kendisi seçiyor. Seçim ona ait, yanlış seçiyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yakın akrabalarımızla aynı ortamda bulunmak zorunda kalıyor ve onlarla konuşmalarımız bir süre sonra rahatsızlık veriyor. Kendilerinin dünyalık ya da kendi nefsani talepleri oluyor. Bu durumda olumlu kurduğumuz cümleler bile onlara rahatsızlık verebiliyor. Bu da beni üzüyor. Onları elimizden geldiğince kırmamak, üzmemek için nasıl davranmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Yani siz bu ölçüyü kullanırsanız kendin için ne istiyorsun? Kendin için istediğini onun için de iste. Kendin için istemediğini onun için de isteme. O zaman kendin için ne istiyorsun? Herkesin seni sevmesini istiyor. Sen de onu sev. seversen onu mutlu edersin. Kendin için ne istemiyorsun? Kimsenin senden nefret etmesini istemiyorsun. O zaman sen de ondan nefret etme. Nefsani taleplerle ona asla bakma. Kendin için ne istiyorsan onun için iste. Neyi istemiyorsan onun için de isteme. Bu şekilde sülh ve sükun, selamet gerçekleşir. Ama onun kendi ameli kendisine yanlış yapıyor. Tamam, yanlış yapabilir ama onunla Allah arasında. Biz oraya girmeyiz. Ama biz eğer onun için aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir sürü şeytana tapan her türlü inancın sahibi insan olabilir. Ama biz onlar için ne isteyeceğiz? Kendimiz için istediğimizi. Kendimiz için, çünkü biz pozitifi de istiyoruz. Herkesin bizi sevmesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Biz herkesi seveceğiz. Kimsenin bizden nefret etmesini istemiyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Hiç kimseden nefret etmeyeceğiz. Hani Ahmedi cemaatinin de bu şekilde bir kere daha analım. Liebe für alle, Hesse für keine, ne diyor? Böyle bir şey vardı. Yani sevgi herkes için ama nefret hiç kimse için. Biz herkesi seveceğiz çünkü biz de sevilmek istiyoruz. Hiç kimseden nefret etmeyeceğiz. Dolayısıyla biz nefret edilmek istemiyoruz. Bu şekilde davranırsanız huzurlu, mutlu, kargaşadan beri güzel bir hayatı onlarla birlikte de yaşayabilirsiniz. Ama sonuçta onların ameli onlara, sizin ameliniz size, Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bir ölünün arkasından yas ne kadar süre tutulmalı? Yas matemde olmak ne kadar uygundur, açıklayabilir misiniz? Hiç yas olmamalı sevgili kardeşlerim. Allah Teala nasıl verdiği zaman biz seviniyorsak, Allah aldığı zaman da rıza içerisinde olmamız, Allah'ın emrine, asla emirlerine sapmamamız lazım. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe validemizin vazettiği bir hadiste, bir ara geliyorlar bir grup bedevi, Arap bedevi. Hazreti Ayşe validemize diyorlar ki, onun en yakını sensin ya Ayşe. Biz ondan çok şey duymadık, bilmiyoruz ama sen biliyorsun. Ölünün üzerine ağladığın zaman, insanlar yas tuttuğu zaman, acaba Allah Resulü bundan ne derdi? Hazreti Ayşe validemiz de tam adeta bir Kur'an uzmanı. Çünkü Allah'ın Resulü'nün evinde yetişmiş. Onun yakınlığında yetişmiş birisi. 5 dakika böyle düşünüyor ve diyor ki, yazıklar olsun size. Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bu suali sormazdınız bana. Çünkü o ayaklı bir Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an'a aykırı bir söz ondan asla sadır olmadı. O zaman ne istiyor Allah'ın Hazreti Ayşe'miz? Diyor ki, siz eğer ağlıyorsanız ölüye azap etmek söz konusu değil. Ama siz azabı görürsünüz. O zaman ölünün üzerinde ne yapılmaması lazım? Ağlanmaması, yas tutulmaması lazım. Dua edebilirsiniz. Mesela bir başka şey, ölülerin üzerine Fatiha okunuyor. Aslında buradaki ölünün üzerine Fatiha okunduğu zaman fiziki ölen kişinin üzerine mi Fatiha okunuyor? Hayır. Zaten başlangıç noktasına bütün insanlar sağır, dilsiz, kör, ölü durumda. İşte o ölülerin üzerine Fatiha okumak lazım. Hazreti Ali'nin deyimiyle Kur'an'ın sırrı Fatiha. Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sırrı da bir. Onun da sırrı tek bir nokta. İlim bir tek noktadan ibaret. Bu şekilde düşünürseniz istisnasız başlangıçta herkes ölü. Ve Fatiha'yı okumamız lazım. Fatiha hidayettir. Öyle almak lazım. Ama bir müddet sonra insanlar neyi değiştirmişler? Tam tersi, fiziki ölümün üzerindeki kişilere herkes Fatiha okuyor. Aslında Fatiha dünyevi hayatı yaşayan ama Allah'a göre ölü olanların üzerine okunuyor. Başlangıçta da herkes ölüyor. Gözleri açık dünyayı görüyor. Kulakları açık dünyayı sesleri işitiyor. Kalbi açık dünyayı talep ediyor. Bunlar hepsi açık. Ama neye kapalı? Allah'a kapalı, ahirete kapalı. İşte ne zaman siz Allah'a ulaşmayı ona diletirseniz, davete icabet ederse, o zaman ölü olan diriliyor. Onun için Enfal 24'e göre ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi resulü, İzade hakum lima yuhukum. Ey amini olanlar, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman ne yapın? Daveti kabul edin. Edin ki böylece ölüyken dirilirsiniz. Ölüyken dirilirsiniz. O zaman ölülerine Fatiha okunmasının arkasında bu var. Onun için En'am suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلُهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, ölü adam dirilti. Nasıl diriliyor? Bir dilekle. Başlangıç noktasına bütün insanlar ölü. Siz ona tebliğde bulunuyorsunuz. O da daveti kabul ediyor. Daveti kabul eden ölü ne oluyor? Diriliyor. O zaman daveti kabul eden ölü diriliyorsa Fatiha'yı kimin üzerine okumamız lazım? Fiziki ölen insanların değil, ölü olan insanların üzerine okunması lazım. Ama insanlar şeytanın da tesiriyle değiştirmişler ve ne yazık ki tamamen Allah'ın istediği manadan insanları kopartmışlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan insanlardan uzaklaşmak doğru bir davranış mıdır? Bu konuda değerli tavsiyelerinizi. Evet, bizi Allah'tan uzaklaştıran insanlarda beraber olmamalıyız. Üzüm üzüme baka baka kararır. Siz bu tip kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların gölgesinde yaşarsanız, bir müddet sonra siz de onlar gibi olursunuz. Tesir alanının içerisindeyseniz. Ama Allah kimle beraber olmamızı istiyor? Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, "Men yutiullah ve yutiur rasule." فَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ عَلَيْمَ اَنَّامَ اللّٰهُ مِنَ النَّب۪ينَ وَسِدِّق۪ينَ وَشُهَدَاءِ وَسَالِح۪ينَ. İşte kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah-u Teala onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Eğer beraberlik olacaksa nebilerle olmamız lazım, sıddıklarla olmamız lazım, şehitlerle olmamız lazım, salihlerle olmamız lazım. Onlarla bir beraberlik. Onlarla beraber olursanız o zaman onların nurundan faydalanırsınız. Salihlerin yüzüne bakmak sevaptır diyor Allah dostları. Onun nurları size ulaştığı için. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Maide suresi 7. ayet-i kerimede belirtilen Allah'ın üzerinizdeki nimeti nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz tefsirinde bakın ne buyuruyor bu konuda bu ayette. Bu ayette zikredilen nimet devrin imamının ruhudur. Namaz kılan herkes günde 45 kere okuduğu Fatiha'da Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'dan sırat-ı müstakime başlarının üzerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoluna ulaşmayı diliyor. Öyleyse وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاكُمْ فَالَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِهِ اسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَا. Buradaki nimet ne manaya geliyor? Buradaki nimet devrin imamının ruhu manasına geliyor. Onun için Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz buyuruyor Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, vefat eden bir kişinin kalbinde %49 afet varsa berzah alemindeyken huzursuz ve mutsuz bir anı olabilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Evet, o 3. kat cennet. Oradaki artık dondurulmuş bir vaziyette, yani hangi dereceden emekliyse onun maaşını alır. Daha ötede bir mutluluğun sahibi olamaz. O kişi 3. kat cennete gider. 3. kat cennetin mutluluğunu yaşar. Ama 4. kat cennetin mutluluğunu yaşayamaz. 5. kat cennetin artık öldükten sonra onun amel defterinde bir ilave yok. Eksilme de yok, ilave de yok. Neyi hak etmişse onun üzerinden bir hayatı kıyamet gününe kadar yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikte olduk ve bu sohbetin sonuna geldik. Hem sunuş konuşması hem sizden gelen suallerle bu sohbeti tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın bizi başka pazar sohbetlerinde tekrar bir ve beraber kılmasını Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz isyan ve itaat. Birinci sual, insanın mutluluğu için itaat kavramının önemi nedir? İtaat bir teslimiyettir ve dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa itaat dinin tamamını içine alan bir yegane kavramdır. İsyan ve itaat birbirinin zıttı olan iki faktördür. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Nefsimizde afetler olduğu sürece isyan afetinin tesiri altında kalabiliriz. Kim Allah'ın mutluluk hedefinde gösterdiği emirlere icabet etmiyorsa bu isyanın tabi bir neticesi olarak mutsuz bir insan olacaktır. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. Evet, din baştan sona itaattir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Et-tazimu li emrillah, şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Ne zaman itaati lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, biz artık Allah'ın içiniz demektir, itaatinizde de noksanlık olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamayız. İsyanın bittiği yerde itaat hüküm ferma olur. Evet, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. O zaman davete icabet Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman Nisa 80'de men yutur Resul'e fetaatallah, Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ve mâ arsalnâ min resûlin illâ yuta'a biznillah. Biz Resulümüzü insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi. Öyleyse Allah'ın emrine itaat ancak Resul'e itaatla mümkündür. İster Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi ana mürşit desin, ister Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı gibi Resul desin, her halükarda din Allah'ın mürşidiyle, Allah'ın Resulüyle yaşanır. Nitekim Furkan suresinin 27-28-29. Ayetlerine baktığımız zaman يَمَ يَعِدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, cehennemde pişmankarlıklarından ellerini ısıran insanlar keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Yani başka bir deyimle keşke Resul'e itaat etseydik. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın davetine icabet etmeleri hasebiyle onlar Resul'e itaat edenlerdir. Onlar Resul'le birlikte bir yol tutanlardır. Allah Teala'nın dizaynı budur. Evet, bu dünya hayatını Resul'le birlikte geçirip o hayatı yaşamak, bir de Resul'le birlikte olmayanlar, ayetin devamında şeytanla birlikte olanlar. Ya veylete leyteni lemettekus filanen galide, keşke filani dost edilmeseydik. Filan dediği kim? Lakad da dellenni ala zikri ba'de izcani, zikir bana gelmişken o beni saptırdı. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir yere bir düz çizgi çiziyor İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse iki yol var. Bir tarafı itaat yolu, Allah'ın yolu. Diğeri de bu yoldan saptıran şeytanın yanlışa davetiyle oluşan isyan yolu, şeytanın yolu. İkinci sual, Allah'a olan sevgi ve itaatle Resul'e olan sevgi ve itaat birbirine paralel midir? Elbette. Allah'a itaat, Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat etmeyen kişinin Allah'a itaat ettiği düşünülemez. Gördüğü kardeşini sevmeyen kişinin görmediği Allah sevgisini nasıl iddia edebilir? Biz bir saç ayak oluşturuyoruz. Biz varız, bütün Allah'ın sevenler var ve Allah var. Aramızda kim bizi seviyorsa bu sevgi bize karşı duyulan bir sevgi değil, Allah'a karşı duyulan bir sevgidir. Allah'ı en çok sevenler bizi en çok sevenlerdir. Kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Sahabe Allah'a itaat standartları neyi ifade ediyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de tam itaat etmişti. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. O halde sevgi varsa kesin itaat vardır. İşte Nisa 64'de biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ali İmran 80 değil de belki de Nisa 80'de. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana itaat edin. Nisa suresi 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur rasula ve ulake ma'allezine aleyhim anam Allahu minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine ulake hasuna rafika. Allah ve Resulüne itaat edenler Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber kılar. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah Teala bununla mütemmim cüzü olan, tamamlayıcısı olan Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İşte sadıklarla beraber olmak aynı zamanda Allah'la beraberliği de ifade ediyor. Her devirde devrin imamı vekaleten devrin imamı, asareten devrin imamı bir hak aynasıdır. Herkes o aynada kendisini görebilir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, öğrendiği ilmi Allah'a isyan etmek üzere kullanan da olabilir mi? İlim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkmanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İlim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Hedefimiz ona isyan etmek değil, ona teslim olmalıdır. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilmin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Öyleyse Hazreti Ali'nin ifadesiyle mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Kur'an-ı Kerim'e göre üç grup insan var. Cahiller, ilim verilenler ve de ilmin sahipleri. Cahiller, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, güçlerine tabi olanlar ve ilmin sahipleri de ilmel yakin, daha sonra aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İtaat ve isyan birbirinin tersi olan iki faktördür ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a itaat edenlerden olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: İlk önce iman etmen lazım. Yani ona inanman lazım. İnandıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir.
0: Çünkü sadece zikirle nefsimizin kalbine nurlar gelir.
3: Namaz kılarak Allah'a en yakın şekilde ulaşabilirsiniz.
4: Yani yapmamız gereken Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'de belirten şeyleri yapmamız doğrultusunda zaten Allah'a ulaşmış oluyoruz.
1: Allah-u Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, ermiş evliyam yaparım diyor. Tek bir dilek ile evliya olmak size ne düşündürüyor?
5: Evliya olmak dünyada en büyük faktördür. Yani sahip olacak en güzel şeydir.
2: Yani bir tek dilekle olmuyor bu. Yani eline getirebilmen için bayağı şey yapman lazım, düşünmen lazım. Çalışman lazım. Yani sadece inanmakla da olmuyor.
3: Evli olmak isterseniz yolunuzu kendiniz seçersiniz. Evli olursunuz. Yani insan ne düşünceye girerse, hangi düşünce içerisinde olursa o olur.
4: Evli olmak herhalde bunun sorumluluğu çok yüksek bir sorumluluk. Yerine getirememek de olurdu. En başta bundan tabii ki de çekinirdim. Böyle bir durum olsaydı. Ama bu çok güzel bir şey. Tam anlamıyla Allah'ın aşkını yaşayabilmek demektir bu aynı zamanda. Bunun sonucunda da cennete ulaşmak zaten. O yüzden tabii ki de güzel olurdu.
5: Ey Yüce Allah'ım, sizi çok seviyorum.
2: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
4: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz bir tek dilekle evliya olmak konusunda böyle bir durum olsaydı çekinirdim. Evliya olmanın sorumluluğu çok yüksek dedi. Evliya olmak büyük sorumluluklar mı gerektirir? Allah herkesi kendisine evliya olsun, dost olsun diye yaratmıştır. Ve işi o kadar kolaylaştırmış ki sadece bir dilekle. Ermiş evliya olmak dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ermiş evliya olamaz. Mürşide tabi olmaksa kimsenin yaşantısını kısıtlamaz. O kişinin Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmesi zaten üzerine farzdır. Namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir, kelime-i şehadeti getirecektir ve saydıklarımızdan daha önemlisi zikir yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bizim için zorluk dilemiyor. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allahu yürüdü büküm lüs ve la yürüdü büküm lüs. Evet, yürüdüllahu büküm lüs. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yürüdü büküm lüs. Sizin için zorluk dilemez. Bir tarafta kolaylık var. Bir tarafta zorluk var. Zorlukta kişinin kendi nefsine tabi olması var. Kolaylıkta ise Allah'ın emrine itaat, Allah'ın yardımı var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yesirru ve la tuhassiru. kolaylaştırmayınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tünefiru, müjdeleyiniz, nefer ettirmeyiniz. Allah Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Olay buysa, mutlak surette ermiş evliya olmak bizim üzerimize artık bir farz olarak çıkıyor. Sadece bir dilek. Biz diliyoruz şura 13'te ama Allah Teala ve yehdi ileyhi men yunib. Yunib olan, kendisine yönelen, ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o ermiş evliyadan olmuştur. Ama ruhun gök katlarına yükselip Allah'ın zatına ulaşması nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye. Ama bu yedi kademedeki nefs tezkiyesi de fizik vücudun kul olmasına, zikretmesine bağlı inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatin Resul'e itaat olduğu, Resul'e isyanın da Allah'a isyan olduğunu beyan ediliyor. Allah'ın tayin ettiği Resul'lere, mürşitlere itaat etmek sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibi olduğunu düşünüyorum.
2: Yani eğer bir insana inanıyorsan itaat edersin. Ve Allah'a ulaşmak için onun peygamberine itaat etmen lazım. Peygamberine itaat etmiş olursan bir de Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Bir de ilk önce insanların temiz olması lazım. Yani Allah'a itaat ediyorum, inanıyorum ama her türlü kötülüğü yapıyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Eğer inanıyorsan, doğru şeyler yapmak istiyorsan ilk önce kendi doğruluğunu da yapacaksın. Sonra var olan yolda yürümen lazım.
5: Allah'a itaat etmek bizim için, biz onun kullarıyız. O bizim yüce varlığımızdır. Biz onun kullarıyız ve ondan başka ilah yoktur. En büyük ilah odur.
4: Günah olan şeylere benim için ifade ediyor aslında. Allah'ın çünkü yasaklamış olduğu şeylere, uzak durmamız gereken şeylere diyebilirim. Onu o şekilde yorumlayabilirim yani.
0: Bir misafirimiz Allah'ın Resulü'nü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibidir dedi. Evet, Allah Teala Resul'e itaat emrediyorsa isyan gerçekten Allah'a isyandır. Resul'e nasıl itaatsa Allah'a itaattır. Resul'e isyan Allah'a isyandır. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek şirk midir? Kasas 50'de ben lem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَبُونَ اَوْهَوَهُمْ Bil ki onlar hevalarına tabi olurlar. وَمَنْ اَدَّلَّ مِمَّنْ اِتَّبِيُوا هَوَهُمْ بِغَيْرِ هُدَنْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayatçı olmadan hevasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Öyleyse eğer sana icabet etmezlerse diyor, seni hidayete erdirme davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar heveslerine tabi ederler. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hicayetiyle kendi heveslerine tabi olandan daha değerlerde kim var? Nefsin afetlerine. Öyleyse görüyoruz ki Resul'e itaati Allah-u Teala şart koşuyor ve onun Allah'a ulaşma davetini de kabul etmemizi buyuruyor. Câsiye-i Müşte ise faydası ilmin sahiplerinden bahsediyor. Onlar heveslerine tabi olurlar. Onlar faydasız ilim üzere de Allah onları delalette bırakıyor. Allah-u Teala'ya izafe edilen temel faktör her şeyden evvel onun tekliğidir. Ama bir insan Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri de işlememek mecburiyetindedir. Emri yerine getirmediği her olayda Allah'ı Rab mevkinden almıştır. Nefsini Rab mevkine koymuştur. Allah Teala gizli şirkte olanların reçetesini açık bir şekilde veriyor Câsiye-i Müşte'de. Hükmünü koyuyor. Kim mürşidine tabi Olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Çünkü eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Allah ilah mevkinden olacaktı. Gizli şirk tamamen ortadan kalkacaktı. Evet, kim mürşidine tabi olmazsa, o kişi daima gizli şirktedir. Eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Nefsine tabi olan kişi mürşidine tabi olmuyor. Ve mürşidine tabi olmayan insan Allah'ı ilah mevkinden indiriyor, gizli şirk sebebiyle kendi nefsini koyuyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cephar hocamız. Efendimizin ümmetiyle hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cephar hocam. Uygun görürseniz eğer bir sualim olacak inşallah Cephar hocam. Bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'ya sistemde bulunuyorlar. Acaba bu Allah-u Teala'ya isyana gider mi? Bizleri aydınlatırsanız çok seviniz inşallah. Size çok ama çok kalbine çok sevim inşallah Cephar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'yı sistemde bulunuyorlar. Bu isyana girer mi? Herkes dilediği şeyi yapmakta serbesttir tabi. Serbest iradenin sahip olması hasebiyle. Dilerseniz yanlış yaparsınız, ceremesini çekersiniz. Dilerseniz doğru yaparsınız, mükafatını görürsünüz. Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben yanlış yapmayı çok istiyorum. Bana mani ol. Neden benim hata yapmama müsaade ediyorsun tarzındaki ya bir sual sormamız yanlıştır. Ama böyle yaptığınız için isyanda değilsiniz. Bu tarzdaki sistemler isyan değil, Allah'a yakarıştır. Ama tutumunuz şu açıdan yanlış. Allah-u Teala'dan onun yapamayacağı, yapmayacağı bir şeyi istiyorsunuz. İradenizi güçlendirmek konusunda Allah size mutlaka yardımcı olur. Ama yapmadığınız şeyleri onun üzerine yıkmayın. Hatta Allah'a ait değildir. Hatta bize aittir, nefsimize aittir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Evet, işte Nisa 79 وَمَا أَسَاكَ بَنُ الْحَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَاكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكٍ Bir hayır ulaşırsa, hasene ulaşırsa Allah'tandır. Bir seyyat ulaşırsa o da nefsindendir. Araf 23 قَالُوا رَبَّنَا زَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulmettik. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا لَاَكُنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ Biz nefsimize zulmettik. Biz hata işledik. Ve rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Yine Yunus 44 اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْ مِنَ النَّاسَ Allah insanlara zulmetmez. لَاكِنْ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزُمُنْ Lakin insanlar nefslerine uyarak derecat kaybederler. Yusuf 53 اَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَدْلِ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddete kötü emreder. اِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ اَمَا رَحِمْ اِسْمَاسِيلَ تَجَلِ olan nefsler müstesna. Enbiya 87'de لَا اِلَا اَلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ نُكْتُمْ لَزَانَ مُسَانَ En başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim ve Kasas 16 aynı. Öyleyse buradan her zaman görüyoruz ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanların isyandan uzaklaşıp Allah'a itaatini artıracak en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikrin faydası nedir?
4: Hani biliyoruz ki hepimiz burada geçici bir süre konaklıyoruz. Hepimiz bir yolcuyuz. Zikir de bize Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin ve vereceği olan şeylerin bir teşekkür niteliğinde diyebilirim.
3: Zikir insanları Allah'a yakınlaştırır. Kalbi feraha ulaştırır. sakinlik verir, huzur verir, kötülüklerden arındırır.
5: Yerine getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi odur zaten, zikir.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Yani zikir ilk önce sen kendin iyisen zaten diğer insanlara da ileteceğin duygu iyi olur. Ama eğer sen kötüysen ne kadar zikretmen gene hiçbir şeye fayda olmaz. Eğer kötü bir insanın kötü, yani diğer insanlara herhangi bir katkı sunacağı bir şey yoktur.
3: Zikir yapan insan diğer insanlara göre ağzı daha güzel konuşur. Sürekli Allah'ı anar. Ahirete olan yakınlığını daha fazla benimsemiş olur.
4: Yani nasıl ki iki insan bir araya geldiğinde İslam'dan uzak bir şekilde dedikodu, gıybet, başkalarının arkasında konuşma gibi şeyler gerçekleştiriyorsa da Allah yolunda olan insanlar ya da zikir içerisinde olan insanlar daha çok böyle manevi bir ortam içerisinde neyi doğru, neyi yanlış yapmamız gerektiğini ya da hangisi helal, hangisi haram ya da ne bileyim ailemize, çevremizdeki insanlara nasıl faydalı olabiliriz gibi bu tarz muhabbetler dönüyordur.
0: Bir misafir mi sen, eğer iyisen diğer insanlara ileteceğin duygu da iyi olur. Ama sen kötüysen ne kadar zikretsen de diğer insanlara katkı sunacağın bir şey yoktur. Kötü bir insan ömrü boyunca hep kötü mü kalacaktır? Allah Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّا رَدَتْنَا وَاسْفَلِ سَافِرِينَ. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği reçeteyle nefsi tezkiye ve tasfiye ederek ahsene ulaştırabiliriz veya nefsi kendi halimize bırakıp esfel-i safirine de gidebilir. Tamamen kişinin nefsin üzerindeki hakimiyetine, üzerindeki bekçiliğine bağlı. Allah Teala herkes için hanif dinini seçmiş. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama Allah'ın Resulleri devamlı olarak insanlara Allah'a davet ediyorlar, hidayeti öğretiyorlar. İşte Fatır 5'te Ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın felâ tegurenekul hayâtü dünyâ velâ tegurenekul metâl gurû. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına gönderek aldatmasın. İblis denen insanların bir baş düşmanı var. Bu düşman isyan edenleri devamlı sırat-ı müstakimden saptırmak suretiyle Allah'tan uzaklaştırıyor. Ama Allah'ın reddere Resulleri var. Onlar devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Tüm insanlar için yanlış davranışta bulunmak mümkündür. Hatası olan sadece Allah'tır ve insan öyle torpilli ki bir derece kazandığı zaman en kötü insan bile olsa Allah'ın ona 10 katını veriyor. Afa layık diyor. 10 katını vereyim. İnşallah kendisine düşenleri yapar ve kurtulur diye. Allah'ın koyduğu kaideye dikkatle bakın, o kişi dünyadaki en kötü insan bile olsa ruhunun kalbi gene %100 hasretlerle, güzelliklerle doludur ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bile tek başına cennete girmesi için sebep teşkil edebilir. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi de değişecektir. Evvela 7 kademin tezkiye ile daha sonra tasfiye, hedefine mutlaka Allah'ın güzelliklerine, mükafatına nail olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Ahzab Suresinin 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususa yorum getirmenin uygun olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek. Ahzab 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususu yorum getirmeye uygun olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Ahzab 36'da mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, yorum getirenler, bu itaat etmeyenler o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Gerçekten de 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayan, itaat etmeyen delalettedir. Eğer Resul'e bir şey sorulursa, Resul de Allah'tan sorarak neticeyi bildirmişse, yeni alternatifler üretmek suretiyle o hükmü değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ters düşer. Bu alınan cevaba ihanet anlamını taşır. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve etkisinin sahibi değildir. O emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Öyleyse sual sorulup cevap alındığında o tatbik edilir. Şu veya bu sebeple değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Mülterem Hocam, bazen sıkıntımızı dile dökemiyoruz. Ya da ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama irşat makamından dua istiyoruz. Bu da sıkıntımızın çözümü için irşat makamı ile yol almak uygun olabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Evet. Olabilir. O sıkıntıyı muhtemeldir ki Allah-u Teala sizi irşat makamına ulaştıran bir sebep kılmıştır. Ulaştırdığınız zaman Allah-u Teala'nın o yardımını alırsınız. Aslında yol böyle bir dizayn içerisinde geçiyor yolculuk. Allah-u Teala'nın kaps hali var, bir bast hali var. Kaps halinde mutlak surette Rabbimizin yardımını almak ve konuyu onun yardımıyla çözümlemeye gitmek. Yerinde de Allah-u Teala'nın bahşettiği güzelliklere layık olmak, şükretmek, hamd etmek gerekiyor inşallah. Antalya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya melundur, içindekiler de melundur, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilen hariç hadisi hangi ayetlere örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz onu veririz ama onun hareketin nasibi yok. 7 ayet. Öte yandan ahiretle dünyanın mukayesesinde kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ama kim sadece dünyayı isterse onun ahirete nasibi yok. Öyleyse dünya Allah yolunda saptırıcı bir özelliğe sahip. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte her iki halde de, hem ayetlerde hem de hadiste dünyanın kesinlikle saptırıcı özelliğe sahip olduğu, değersiz olduğunu ifade ediyor. Ama bu dünyada bundan müstesna olan bir şey var mı? Evet, zikir. Kim Allah'ı zikrediyorsa o Allah içindir. Zikre yardımcı olan Allah'ın mürşitleri ve bu alim veya ilim verilenler, yani mürşit ve mürid. İşte mürid Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun önünde 7 safhayı aşmak söz konusudur. O hayatı bu şekilde gerçekleştirir. Dünya onun için bir imtihandır. Ve Allah'ın kulu diğer kullarla sınanır. İmtihanı başarabilirse salih kullardan olur ki Allah-u Teala'nın bu dünyada tüm insanlar için vaaz ettiği hedef salih kul olmak. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدَ زِكْرِ اِنَّهُ يَعْرُسُنُ الْعَرْضَ فِي بَعْدِ صَالِحِينَ. Anladın ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza salih kullarımızı varis bırakacağız. Öyleyse dünyaya meyletmek, dünya için çalışmak, dünyayı kalbimize koymak tamamen saptırıcı bir özelliğe sahiptir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir buyuruyor. Ve dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bütün bunlar bize dünyaya meyletmek değil, bu dünyada ahirete hazırlanmak, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilenlerle birlikte olmayı ifade eder. Allah razı olsun. İkinci sual, Bakara 151'de geçen hikmet ve hikmetin ötesi kavramları mürşidin gerektiğini ifade edebilir mi? Elbette. Zaten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamın içinde üzerimize farz. Her devirde hikmetin ötesi sadece bir kişiye aittir. O asaletten veya vekaletten devrin imamına aittir. Asaletten vekaletten devrin imamı hikmetin ötesini de öğretmektedirler. Ve o Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın öğretisiyle öğretir. Bütün kavim resulleri onlar devrin imamını temsil ederler. Onların da dört görevi ve en üst noktadaki görev hikmetin öğretisi.

tabii. Kavim Resulleri var. Ve o kamçılı arasında seçilen vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat verdiği nebiler. Onların öğretisi ise hikmetin ötesini ihtiva ediyor. Hikmetin ötesinde irşada memur-i mezun kılınmak var. Hikmetin ötesinde veli resuller var. Hikmetin ötesinde tasarruf var. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, beş vakit namazımı kılan birisiyim. Ama mutlu ve huzurlu olamıyorum biçimde hep bir sıkıntı oluyor. Bu huzurluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla nefsini tezkiye edemez. Yaşanan huzursuzlukların hepsinin arkasında nefsimiz var. Nefs tezkiye olmadıkça huzur ve mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Şimdi bir slaytımız var. İnsanın yaratılışına göre şekillendirdiğimiz bu slaytta insanoğlunun bir nefsi var. Başlangıç noktasında herkes hayatı nefsiyle yaşar. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama insan sadece fizik beden veya nefsten ibaret bir varlık değil. Allah'ın zatına üfürülen bir ruha da sahip. Ve Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar mutlak surette gidecekler yer cennettir. Eğer Allah Teala en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık o insan için ahiret saadeti ve dünya saadeti, dünya saadeti ile ahiret saadeti mukayese edildiğinde ahiret saadeti bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya saadeti 3 günlük bir muhteva ifade ediyor. O sebeple 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Sonsuz ebedi hayat cennete giriş kapısı sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Arkasından mutlak surette dileyen kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştırır ve ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişinin yapacağı şey nedir? Yapacağı zikri yapmaktır. Yapacağı şey Allah'ın emir ve nehirlerine itaat, ibadettir. Yapacağı şey etrafındaki insanlara mutluluk vermek, onları en güzele ulaştırmaktır. O zaman en üst noktada mutluluğu yaşar kişi. Mutsuzluk yolları kişinin nefsine tabi olmasıyla gerçekleşir. Bakın, burada bir dünya var ve nefsine tabi olan herkes ne yazık ki mutluluk meyanında parayı, şöhreti, şehvet duygusunu, kötü alışkanlıkları, mal ve mülk soyu göz önüne almak suretiyle hep şeytanın tesiri altında bir hayat yaşarlar. Bu da devamlı onlara mutsuzluk ettirir. Ama kim ki yaşadıkları olaylardan ders almış, musibetlerden gerekli dersi almış, oradan Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman onlar için farklı bir durum söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, sonra zikre başlıyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, mürşidine tabi oluyor, oruç, zekat, bütün bunlar hepsini yapmak suretiyle devamlı mutlulukları yaşıyor. Öyleyse mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları birbirinden farklı tamamen inşallah. Ankara'dan bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Allah'a ulaşmayı dileyecek kardeşimiz. Kalpten dilediği zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Ve bu tabiyette birlikte zikir, çok zikir, daimi zikirle tüm hedeflerine bir ulaşacak. Mutluluğun en şahikasına ulaşar inşallah. Dördüncü soru, Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Mürşide tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık oluşur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğunuz an nefs tezkiyesiyle birlikte her gün biraz daha nefsin manevi kalbi nurlanır, afetler azalır. Huşunuz artar. Bir gün daimi zikre ulaştığınız an sadece yaptığınız her şeyi Allah için yaparsınız. Ama nefsiniz varsa

0: o noktada değilseniz, hele bir de Allah'a ulaşmayı dilemiyor, nefs tezkiyesini yapmıyorsanız, o zaman yaptığınız her şey insanlar için oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazettiği bir hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların Allah sual soruyor hadis-i şerifte. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın ey kulum diyor. O da senin yolunda savaştım ve şehit oldum diyor. Allah Teala buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen sadece insanlar sana kahraman desinler diye yaptın. Niye? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan birisidir. Nefsiyle bu ibadetleri yapıyor. Ruhun talebine bağlı değil ve bu sebeple de senin yolunda cihat ettim diyor ama hayır diyor, yalan söyledin. Bilakis sen kahraman dersinler diye yaptın. Senin için olay bu. Sen nitekim ona kavuştun. İnsanlar sana kahraman dediler. Yine ikinci bir sual. Bir adam daha gelir, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Allah ona, ben sana ilim verdim, ne amel işledin? Senin rızan için ilim öğrendim, başkasına ilim öğrettim, Kur'an okudum der. Ona da Allah'a arası yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye yaptın diyor insanlar. Öyleyse bir yaptıklarını insanlar için yapmak var. Bir de yaptıklarını Allah için yapmak var. Onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani sırf Allah için. Dünyadan rağbeti kesmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, insanların elinden rağbeti kesmekse sadece yaptığı her ameli insanlar için sev, Allah için yapmakla gerçekleşir. Bir başka hadiste Allah Resulü bir ebedevi geliyor. Diyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ihlas sahibi ol. Yani sadece yaptığın her şeyi Allah için yap. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, mürşide tabiyetten sonra ibadetten, evet bu farklı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem, insanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebi nedir, açıklayabilir misin? Nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytan. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olup sigara içilmesini imanın seviyesi bakımından bir işaret olarak düşünmemiz doğru bir düşünce midir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasak ettiğine dair bir fiil yok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde sağlığı için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Bilimsel olarak sigaranın vücuda zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse terk etmemizde çok büyük fayda var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Rabbimiz Mumin 15'te Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine emrinden bir ruh, devrin imamın ruhunu gönderdiğini buyuruyor. Meryem 83'te ise kafirlerin üzerine şeytanları gönderdiğini buyuruyor. Öyleyse müminlerin başlarının üzerinde devrin imamın ruhu, kafirlerin başlarının üzerinde de şeytan bulunuyor, açıklıyor diyebilir miyiz? Evet, çünkü bu başların üzerinde şeytanlar var. Onlar şeytanın dostları. Zaten Bakara 257'de Allahu veli vellezine amenu yuhricu mine zulümati ile nuru. Allah amin olanın dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kimin? Devrin imamının ruhu başların üzerinde yer alanları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu liyam tağut. Ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Meryem 83'te şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin tayfesinden şeytan diye ayrı bir grup da şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığı ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanların kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder. Onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasında negatif farkı devamlı büyüteceklerdir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara doğru inerler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mağazları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Yener, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanlar hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbinin, sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Krem misafirler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ayran Kur'an Heram'ın programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sualle başlıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ilmi ledün ilmini dilediği kişiye veriyormuş diye duydum. Allah'ın bu ilmi vermesi için kişinin hangi basamakta olduğunun bir önemi yok mu? Var tabi. Bu ilme sahip olabilmek için ne yapmak gerekir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nem suresinin 40. ayet-i kerimesi, kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam onun yanında onun durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfredecek miyim diye beni imtihan etmek için dedi. Kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Kim küfrederse o takdirde muhakkak ki Rabbim onların küfründen müstahanidir. Bu ilmi ledünle ilgili Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kısayı tekrar edecek olursak da görüyoruz. Musa Aleyhisselam, ya Rabbim benden daha ilim sahibi kimse var mı diyor. Musa Aleyhisselam nefs eskesini yapan, Allah'ın kendisine indirdiği Tevrat'taki ilmin lafzi manasını öğrenen bir kişi, ben daha o seviyede bir ilmin sahibi var mı? Henüz o seviyede. Allah Teala evet diyor, kendisine ledün ilmini verdiğim bir kulumuz, o senden daha o seviyede bir ilim sahibi. O zaman ya Rabbim bana bu imkanı ver, ben de ondan o ilmi öğrenmek istiyorum. Ve olay Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Ve kıssalar adam ne diyor? فَوَجَدَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ اِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُونَ اِلْمَ. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz, ledün gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam, bütün zaman parçalarında hayatta yaşayan, sadece insanları mutlu eden ve mutluluk üzere olan bir Rabbani insanlardan olan kişi. Şeytan da bunun tam zıttı. Bütün zaman parçalarında olan ama negatif yönde gizliyle dönüyor ilmin sahibi birisi şeytan. Şeytan da bütün zaman parçalarında var. Sadece insanlara kötülük öğretiyor. İlmi ledünü sahibi Hızır Aleyhisselam da var. Sadece insanlara iyilik öğretiyor. Ve onları mutlu kılmak istikametinde. Şeytan da mutsuz kılmak istikametinde. İşte 65'te o ledün ilmi sahibi olan bir kulu buldular. 66'da Musa Aleyhisselam, ben sana tabi olabilir, ilmi ledünü öğrenmek üzere sana tabi olabilir miyim? قال له موسى هل اتبعك على ما تعلماني مما علمت رشدا. Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilen ilmi ledünden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Öyleyse bir insanın insan-ı kamil olabilmesi mutlaka aynı zamanda ledün ilmini de öğrenmesine bağlı. Aynel yakin ve hakkal yakin mertebesindeki muhteva, yani Allah'ın yerin göğün melekütünü insana göstermesi ve ötesini Allah-u Teala'nın ikram etmesi, bu ilmi ledünün bir parçasıdır. Öyleyse her seviyedeki insana ilmi ledün verilir mi? Hayır. Ancak daimi zikrin sahibi, ulul elbab, ihlas ve salih kullardır. Ötesi de Allah'ın kavim resulleridir. Daha ötesi en üst seviyedeki ledün ilmin sahibi olan devrin imamıdır. Koca Ali'den bir kardeşi muhterem hocam, Maide suresi 51. ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklayabilir misiniz? Maide 51'de ayet Nebi Muhterem Efendimizin tefsirinde burada Allah-u Teala'nın söylediği bir genelleme gibi görünüyor. Kim Yahudi ve Hristiyansa onları asla dost edinmeyeceksiniz. Yani kitap sahiplerinin hepsini kendinize dost edinmeyin gibi bir manaya ulaşanlar var. Halbuki Maide suresinin 57. ayet-i kerimesindeki esası gözden kaçırmamak gerekir. Allah-u Teala'nın Hanif dininden sapmış Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Yani onlara itaat etmeyin dediği açık ve kesin bir hakikat olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, ama Ali İmran suresinin 113. ve 114. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Leyse sevu ehli kitabi ümmetin kaimetin yettimne ayatullahi aleyhine neyl ve hem yescidun. Yümmüne billahi ve yevmil ahiri yamrune bil mahri yanhamun kerim ve yasruna fil hayrat ve lakin salihun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içerisinde bir ümmet var ki ayetleri tilavetleri ve secdeye ulaşıyorlar. Allah'a ve yahmere iman ediyorlar. Maruf ve emri münkerden neydi ve hayırlarda yarışanlardır. İşte onlar da salihlerdir. Öyleyse ehli kitabın içinde Allah'ın dinini, teslim dinini yaşayanlar var. Bunlar fırkayı naciyedendir. Ama Yahudilerden 70 fırkada bunlar gerçekten cehenneme gidecek olanlardır. Ayette kelimede bahsi geçen Yahudileri dost edinmeyin. O 70 fırkanın içinde yer alan dinde fırkalara ayrılanları dost edinmeyin diyor. Ama Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o hariç olan fırkayı niyacedeki insanlar, onlar da salihlerdendir. Ali İmran 113-114'e göre. Onları tabii ki dost edineceksiniz. Dünya sulhu onların beraberliğiyle kurulacak. Nisa 160'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 160'ta. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle kendileri için helal kılmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Yani yoldan sapanlar, dinde fırkalara ayrılan ve başkalarını da yoldan saptıran Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Evet, bunlar cehennemliklerdir. Onlara itaat etmeyin demiş oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, 2019 yılında tabi oldum. Kısa zamanda yoldan düştüm. Şimdi tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tabii dileyebilirsin. Tekrar tövbeni alabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Dördüncüsü var, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Sırat Köprüsü ile Sırat-ı Müstakim aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Sırat Köprüsü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bu bir benzetmedir, Sırat Köprüsü. Kur'an-ı Kerim'in bütününü araştırıyoruz. Sırat-ı Müstakim geçiyor ama Sırat Köprüsü geçmiyor. Hatta 7 safa Sırat-ı Müstakim var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Haç 54. Mürşidine tabi olanların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Fatiha 5-6. Ruhunu Allah'a ulaştıranların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 175. Fizik vücut teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Yasin 60-61. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Enam 153. Ve ihlasa ulaşanların üzerinde bu Sırat-ı Müstakim Saffat 118. İradesini de Allah'a teslim edenin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 68. Öyleyse Sırat Köprüsü diye bir köprü geçmiyor. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran vuslata eren ve fizik vücut teslimine kadar olan bir ara köprüden bahsedebiliriz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte ilimle hikmet arasında irfanın sahipleri kalp gözleri, kalp kulaklar açık ama henüz daimi zikrin sahibi değil. Bunlar risk içinde eğer zikirlerini azaltır ve cihadı terk ederlerse cennetteyken cehenneme düşebilirler. Yani ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprü. Ama burada bunlar irfanın sahibidirler. Fıska düşenler ancak bu riskte tekrar cehennemliklerden olabilirler. Karavandan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu kaçıncı basamağa kadar Allah'ın garantisinde oluyor? Açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın ruhu 21. basamağa kadar Allah'ın garantisinde. Hatta 22. basamak. 21. basamakta vasıl oluyor. 22. basamakta Allah-u Teala teslim alıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusu. Ama bundan sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ne Allah'ın bir garantisi yok. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudunu Allah-u Teala teslim edebilmesi için mutlaka talepte bulunması lazım. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu sana teslim etmeyi diliyorum. Nasıl kalbin ulaşmayı dilediğim an senin yardımınla benim ruhumu kendine ulaştırdıysan, senin garantinle ruhum Allah'ın zatına ulaştıysa ve sözünü yerine getirdiysen, ben de fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu teslimde de bana yardım et, beni hedefime ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunursa, o zaman Allah Teala diyor ki, benim senin için yaptıklarım, yapacaklarım da senededir. Neyi yapmıştı Allah Teala? Bir kalbi dilek karşısında ruhumuzu kendisine teslim almıştı. O zaman yapacakların senedi ne? Fizik vücut teslimi için harekete geçersek ve zikrimizi arttırırsak Allah-u Teala'nın yardımıyla bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Nefs için de öyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Hasretle ellerinizden öpüyorum ve sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. İnşallah izin verirseniz sorumu arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Daha üst düzeyde hizmetler yapabilmemiz için nasıl bir düşünce ve kalbi standartlar içerisinde bulunmalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki insanla Allah arasındaki ilişkide farz olan bütün safhaların, hedef emirlerin yerine getirilmesi tabii ki mürşidin nimeti, gayretimiz, mürşidin nimeti ve Rabbimizin nusratıyla mümkündür. Ve burada mürşidin nimeti çok üst seviyede rol oynuyor. Öyleyse daha üst düzeyde hizmetler yapabilmek, mürşid sevgisiyle paralel bir seyir takip ediyor. Hangi oranda mürşidimize muhabbet duyuyorsak, o oranda duası üzerimize tecelli ediyor. O sebeple Allah Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'a sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Burası çok önemli. İşte daha üst seviyede hizmetler yapabilmek sadıklarla yani mürşitle beraber olmayı ifade ediyor. Takva sahibi olun ve mürşitle beraber olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar en eftal amel kıyamet gününde en üstün amel ne? Takva sahibi olduktan sonra güzel ahlak diyor. Evet hadiste bu zikrediliyor. İşte takva sahibi olmak, şirkte olan bir kişinin takva sahibi olması bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve ondan sonra Kur'an ahlakı, güzel ahlak Allah'ın ahlakıyla haklanıyor. İşte hadiste bir gün sahabe geliyor ya Resulullah, insanların cennete en çok neden dolayı girerler diye soruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. O zaman daha üst seviyede hizmetin sahibi olmak, zikir ve başkaları için yaşamak. Tabiyette bir kez zikir var, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla ondan sonra da başkaları için yaşamak, Allah için olmak bütün boyutlarıyla derece derece artıyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde içinizden en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağı şeriat diyelim. Tabi olduktan sonra tarikat, marifet ve hakikat. İşte bu standart içine 28 basamak İslam merdiveninin şeriat bölümü ilk 14 basamak ayetlerin tilavetiyle Kur'an'ın lafzı söz konusudur. Yani teorik olarak ilim öğrenilir. Ama bunun hayata tatbiki ilmin amel boyutunda sergilenmesi, yaşanması tarikat da mutlaka gerekiyor. Ondan sonra da hakikat kişinin mutlaka usta olması. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman tasavvufu, yani 28 basamak İslam merdiveni olan tasavvufu çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde yaşamışlar. Bir nevi çıraklık bu işin teorisinin öğrendiği basamakları ifade ediyor. İlk 14 basamak şeriat. Daha sonra nefs eskesinden sonra o kişi kalfalıkla hayatına devam ediyor. Fizik vücudun teslimi, ama usta olabilmesi mutlaka nefsinin de Allah'a teslimiyle daimi zikir noktasına ulaşması lazım. İşte Osmanlı'daki toplum teşkil eden katmanların hepsine baktığımız zaman, ister Bağcıyani Rum olsun, ister askeriye sınıfı olsun, Hacı Bektaşi Veli Tarikatı'na bağlı, ister esnaf sınıfı olsun, Ahi-i Evren Teşkilatı, ister ulema sınıfı olsun, Mevlana Cennetü Rumi'den, hepsi bu ilişki içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve gerçekten Osmanlı 400 yıl çok geniş topraklara hükmetti. Zaten Kur'an'ın hadis-i şerifte de kim Kur'an'a sarılırsa Allah Kur'an'a sarılan milletleri yükseltiyor. Kim uzaklaşırsa da onları alçaltıyor. Öyleyse evet, hadiste de zikrediği gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Bir kişinin öğrendikten sonra yaşayarak yaşaması, ondan sonra öğretmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, gerçek iman sahipleri ve iman sahibi olduklarını sananların muhtevalarını ve aralarındaki farkları bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde andaki her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resullerden imam tayin ederken bakın ne diyor. Allah habis olan kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere, mümin olan da mümin gözükenin arada bir olduğu bir hal terk edecek değildir. Allah sizi gaybe müttali edecek de değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer ve o Resulüne gaybi bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman devrin imamıdır. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ecrun azim. Yani en zirve noktada iradenin teslimiyle gerçekleşen ecir, ecrun azim var. Ama burada görünen o ki bu işlemde, bu standartta mümin olanla mümin gözükeni ayrıncaya kadar bir müminler var, bir de münafıklar var. Münafıklar mümin gözüküyorlar ama gerçekten mümin değillerdir. Birçok ayetlerde belli. İşte Kur'an okumasına rağmen Kur'an kursaklarından geçmeyen, mümin gözüken münafıklar söz konusu. Ayetlerde de bu ifade ediliyor. Hemen görelim inşallah. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre okuyacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından geçmeyecek. Yani dilde kalacaktır. De kim onlar onun okun avı delip geçtiği gibi dilden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyecekler. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi bir slaytımız var. O slayta baktığımız zaman evet burada da ayetler geçiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani Kur'an dillerinde kalır, kalplerine geçmez. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 44, 45, Câsiye 23, Fetih 11, Hücurat 14, Münafıkun 1 ve diğer hadisler. Buradan anlıyoruz ki onlar dilleriyle iman ediyorlar. Kur'an dillerinde kalıyor ama kalplerine girmiyor. Onun için Yunus ne diyor? Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. İçi kafir, dışı Müslüman çok. Dillerinden Müslüman olduğunu biliniyor ama kalplerinde küfür var. Evet, görüyorsunuz. Bu ayetlerin hepsi Maide 41 dahil. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ya ve Resulü la yusun kellezine amenu bu efvahim ve lem yumin bi kulubihim. Maide 41. Maide 41'e baktığımız zaman bu çok açık şekilde ifade ediliyor. Ya ve Resulü la yusun kellezine yusarunna fil hayr küfri minellezine kalu amenna bi efvahim ve lem tumin kulubihim. Yani dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar kalben ulaşmayı dilemeyen münafıklar. Allah Resulü hadisinde münafıkları tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Emanete ihanet edenler hayattayken ruhlarını Allah'a teslim etmeyenlerdir. Ahde vefa etmeyenler, fizik vücut teslimini gerçekleştirmeyenler ve yalan söyleyenler de nefs teslimini yapmayanlar. İşte Enfal 27'de ya eyyühellezine aminu la tehinu Allah'a ve Resulü ve la tehinu emanatikum. Siz Allah ve Resulüne ihanet ederseniz aslında emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. İhanet mi? Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Türkçeden bir kardeşim muhterem hocam, gaybe iman etmek ve yakın hasil etmek kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gaybde iman edenler ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman ayetlerin Allah'tan olduğunu bilen ve ona inanan kişilerdir. İşte Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi اِنَّمَا تِنْزُلُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Sen kimleri uyarabilirsin? Zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir insandan negatiflik duyarsak ne yapmalıyız? Dedikodu ve negatiflik bize neler kaybettirir? Bu konularda nasıl dikkatli olmalı ve şeytanın tuzağına nasıl düşmemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, negatif hissettiğin zaman ki hem En'am 68 hem de Nisa 140. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanların gördüğün zaman onları hemen başka söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimle topluyla beraber oturma. Nisa 140 da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse negatif hissettiğimiz kişiyle beraber olmamak, hele hele bu bizim kardeşimizse derhal o dedikodu yaptığı kişiyle beraber oraya gidip bunları barıştırmak, dedikodunun bir hastalık olduğu, Allah'tan bahsetmenin bir şifa olduğu ve bundan sonra da her karşılaştığımızda Allah Resulü hadisinde iki kişi yan yana gelmez ki üçüncüsü Allah olmasın. O zaman iki kişinin yan yana gelmesinde üçüncü Allah olabilmesi için Allah'tan bahsedilmesi, Allah'ın zikrinin yapılması gerekir. Bursa'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, karakter nedir ve nasıl oluşuyor? Karakter nesilden nesile geçebilir mi? İyi karakterli olan insanlar, kötü karakterli olan insanlar, bu tamamen kişinin Allah'ın emrettiği nefs seskesi ve yapıp yapmadığına bağlı. Eğer kişi kötü düşünüyorsa, kötü konuşuyorsa, kötü amellerde bulunuyorsa, bu özelliklerin sahibi olan insanlar kötü karakterli insanlardır. Ama eğer Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki kanunlarla kişi düşünüyor, onu konuşuyor ve onunla amel ediyorsa bunlar da iyi karakterli olan insanlardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok severim. Kalbimden müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Tasavvufta zikir önemini öğrendik. Tasavvufta itaatin ve yeri önemi konusunda değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Ama tasavvufta itaatin yeri ve önemi konusunda değerli bilgilerinizi bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mürşit'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği 7 hadise baktığımız zaman bunun merkezinde itaat olduğunu görüyoruz. İşte şu anda ekranda bakın. Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse zikrin meyve verebilmesi, pozitif manada bizi iki cihan saadetine ulaştırması ancak tabiyette Allah'ın bizim için seçtiği mürşidi İtaatle mümkündür. Mürşit deyince akla itaat gelir. Yine benden sonra nevi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Tabiyetle birlikte itaat de başlıyor. Serruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim mürşidine tabi olursa dört cepheden devrin imamın ruhu onu korumaya başlar. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın, tabi olun. Bütün bu hadisler bize bir hakikati ifade ediyor. Evet, itaat dinin temelidir, itaat bir teslimiyettir. İşte başlangıcı Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum, Allah'a yönel ve eslimu lehu, ve ona teslim ol. Teslim olmak itaati gerektiriyor. Hatta bu teslim olma bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Derler ki bir söz var, Kelami Kibar Nevi'nden. Ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. O zaman ne manaya gelir bu söz? Ben ne zamanki mürşidimi buldum, ondan sonra hep onun emirleriyle hayatı yaşadım, ona itaat ettim. Kendi aklı yorumlarıma bağlı kalmadım. İşte tasavvufta bu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 28 basamağın 28'i de itaate dayalıdır. Neden itaate dayalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin, mürşidin Allah'a davetiyle başlayan onun bir neticesidir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerden cehennem bekçileri size itaat etmeniz gereken nezirler gelmedi mi? Mülk 8, 9, 10. Evet geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik, onları delalette olmakla suçladık. Yani itaat etmedik. Eğer itaat etseydik, daveti kabul etseydik, itaat etseydik, işitseydik, vakit etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse dini hayatın esası itaattir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya hayatı. Birinci sual, insanların peşlerinden koştukları dünya nimetleriyle mutlu olmaları mümkün müdür? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede hayatını sadece dünya hayatına bağlayanlar, Allah Teala burada bir takım zevkleri tadacaklardır. Ama onların ahirette bir nasibi yok. O sebeple Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedefe ulaşması meyarında dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Birçok insan bugüne kadar denemiş, insan denemiş ve başaramamıştır. Çünkü Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. Ne kadar çok insan ben de zengin olayım, mutlu olayım diye zengin olmaya çalışmıştır. Ve çok para sahibi olmakla, mal sahibi olmakla mutlu olacaklarını düşünenler için Allah-u Teala ders mahiyetinde Hazreti Musa döneminde yaşayan Karun'u örnek veriyor. İşte Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah-u Teala Karun'u zikrediyor. Allah'ın sana verdiği şeyleri içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Yani buradan anlıyoruz ki nedir olay? Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ve dünyadaki nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et insanlara ver ki ahiret yurdunu nasip olsun. Yeryüzünde fesat isteme. Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet ancak benden, bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah'ın ondan, yani dikkat edin, zenginliğini kendi nefsine bağlıyor. Allah'ın kendisine verdiğini unutuyor. Allah'ından daha kuvvetli, güçlü olandan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Ve 79, böylece ziynetiyle ihtişam içinde kavmin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Öyleyse dünya hayatının peşinden koşanlar Karun gibi zengin olmak isteyenlerdir. Ama Karun'un kıymetini ayetler bize açıklıyor. O zaman muhakkak ki o gerçekten büyük hazın, yani çok mutluluğun sahibidir. Ama realitede öyle mi? Değil. Allah açısından bakın, Allah-u Teala Kasas 80'de ilim verilenler size yazıklar olsun. Amirü salih amel işleyenler, nefs eskizi yapanlar Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde iki grup insan var. Dünya hayatının peşinden koşanlar ve ilmi talep edenler. İşte başlangıç noktasında bu ilim verilenler Karun'a özeniyorlar ama birçok insan, ama ilim verilenler hayır diyor. Size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyip nefs eskisi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Bu sevaba ulaşanlar, sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Öyleyse mutluluk kimlerin hakkıdır? Sabredenlerin. Mutluluk
mutlaka nefsin afetlerin azalmasına bağlı bir ortamı ifade eder. Bu yoksa o kişinin mutlu yaşaması mümkün değildir. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Hadis-i şerifte dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz her devirde iki grup insan var. Dünya hayatını talep edenler ve Allah'ı dileyenler, ilim talep edenler. İkinci sual, Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuz göstergesi nedir? Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuzun göstergesi zikirdir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Başlangıç noktasında insanlar hepsi nefs-i emmarede ve nefslerine uydukları için birçok hatalar işliyorlar. Böyle olunca da şeytan onlara geliyor, bu kadar hatanın arkasında sen artık kendini kurtuluşa ulaşacağını mı zannediyorsun? Hayır, öyle bir şey yok, söz konusu değil. Ama Allah Teala uyarıyor, yerlerle gökler kadar günahın dahi olsa Allah'ın rahmeti hepsini kuşatmıştır. Ve Fatır 5'te Allah Teala bu uyarıyı dikkate alıyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, ne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Ölçü zikirdir. Yani zikri zikirsizliğe tercih ettiğiniz an hedefe ulaştığınız demektir. Her gün Allah'a, bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsunuz, Allah'a çok zikredin. İşte çok zikir, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 12 saat ve daha fazlasını ifade ediyor. Kim 13 saatlik bir zikrin sahibi ise, o Allah'ı dünya hayatının önüne geçirmiştir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka o kime bakmalıyız? Kişi bu dünyaya değil, zikirsize değil. Demek ki dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih edenlerdir. Zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğumuzu her an Allah'a ispat etmek mecburiyetindeyiz. Hadis-i şeriften kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisini kalpten söküp atmak neyledir? Zikirledir. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Ve onun için Allah Resul başka bir hadiste bulunuyor, örtüşü hadiste. Zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kalpleri katı olanlar, kasiyet bağlayanlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Ama bu dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih ediyorlar demektir. Ama bu da dünya sevgisi demektir. İşte dünya sevgisini kalbimizden temizlemedikçe Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Dünyadan rağbeti kesmenin yolu zikirle gerçekleşir. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bu da yine insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Üçüncü sual, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerektiği doğru mudur? Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Necm 39'da وَاَلْنَسَ الْاِنْسَانِ اِلٰى مَا سَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefsini de, iradenin de Allah'a teslim etmektir. Peygamber Efendimiz'in yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış demekle, bu hedeflere ulaşmak için var gücünüzle çalışın demek istiyor. Evet, gerçekten de
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşteriye tabi olsa ikinci kat cennet. Kim ruhunu teslim ederse üçüncü kat cennet. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet. Kim nefs teslimini yaparsa beşinci kat cennet. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet. Kim iradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bunlar hepsi cennetler, ahiret hayatının, ahiret saadetini ifade ediyor. Öyleyse yarın ölecekmiş gibi ahirette 7 tane hedef için çalışmamızı Allah Teala emir buyuruyor. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya çalışmasının manası da dünya saadetini kazanmak için çalış demektir. Her ikisi de mutlaka mutluluğa dönüktür. Bizi mutluluğa götürebilecek tren sadece zikir trenidir. Zikir bir kurtuluştur, bir temizlik reçetesidir. Zikir bir mutluluk vesilesidir. Zikir yaptığımız zaman en üst seviyedeki derecatı kazanıyoruz. Zikir yapan insan bire 700 kazanıyor. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetine iyidir. Alimin uykuda yaptığı ibadet zikirdir. Cahil de henüz ulaşmayı dilememesine rağmen hangi hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama zikir yapan insan nefs eskesini yapmışsa nefsi emanede 1'e 100, nefsi levhamede 1'e 200, nefsi 300, 400, 500, 600, 700'e kadar öyleyse alim 1'e 700 kazanırken cahil 1'e 10 kazanıyor. Başka bir deyimle zikir 1'e 700 kazandırırken diğer ibadetler 1'e 10 kazandırıyor. Bir zikir bu açıdan hem ahiret saadetinin anahtarıdır. Zikir aynı zamanda dünya saadetinin de anahtarıdır. Zikretmek Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Öyleyse neyle ahiret saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. Neyle dünya saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. O sebeple Allah Resulü hadis-i şerifte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret

0: mıyız, bilecek miyiz, verdiği görevleri yapacak mıyız? Bizim kıldığımız namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok.
1: Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var onun.
2: Kendinden uzaklaştırmasın, ben başka bir şey istemem. Biz depremden çıktık, inanır mısın ablam? Ayağımızda bir ayakkabı bile yoktu. Nasıl çıktık hiç bilmiyoruz.
3: Allah'ın bize bir daha bu müsbeti bir daha göstermesin. Bunlara dileriz Allah'tan, ne dileriz?
4: Allah'a neyimiz ulaşır?
1: Amelimiz ulaşır. Takvamız. Yaptığımız iyiliğimiz, takvamız ulaşır. Başka bir şey yok yani.
3: Can dualarımız ulaşır.
5: Her şeyimiz ulaşır.
2: Kalben edilen her şey ulaşır. Allah her şeyi çünkü bizi bizden daha iyi bilir. İnsanın bilmesi önemli değil ki. Rabbim bilsin yeter.
0: Bu dünyanın hayatının geçici olduğunu bilmek yeterli. Hani derler ya, biri öldüğünde işte insan dünya yalan değil. Dünya yerinde oturuyor. Yalan. Bakın deprem oldu. Dünya yerinde insanlar geçip yalan. Gidiyor. Yalan olan insanlar.
2: Her şey geçici. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Bugünümüz varsa yarınımız yok. Bu depremde ben de ölebilirdim. Benim çocuklarım da ölebilirdi. Ama elhamdülillah hayattayız. Rabbim bizi bu dünyada bırakmışsa vardır bildiği vardır. Belki de kaynanama kayınbaba bakayım diye beni koydu hayatta. Bilemiyorum.
6: Bir misafirimiz Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim ona ihtiyacımız var dedi. İnsanların Allah'a bir faydası ya da zararı dokunabilir mi? Hayır, mümkün değil. İnsanlar yoktu, kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yoktan var etti. İnsanlar da Allah tarafından yaratılan mahluklardır. Öyleyse bir mahlukun halikine bir şey vermesi söz konusu değil. Ama Halik olan sahibimiz olan Allah bizi yaratmış ve bize için gösterdiği hedef iki cihan saadeti. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamak hem ahirette mutluluğu yaşamak. İşte bu dünyadaki mutluluğu yaşamak şu kanuna bağlı. Mutlu et ve mutlu ol. Ahirette de Allah'ın emirlerine itaat söz konusu. Evvela şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize ve Allah için yaptığımız herhangi bir şeye elbette ihtiyacı yoktur. Allah ihtiyaçtan münezzehtir. Ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefimize ulaşmamız içindir. Allah'ın bunlara ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için, bize hakkımız olan mutluluklara sağlayacağı için vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Allah-u Teala Muhammed suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferu ve seddû an sebîlillâhi. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Ve şakka resûlü min ba'di mâ tebeyyene lehumul hüdâ. Len yedurullâhe şeyen. Onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah hiçbir şeyle zarar veremezler. Ama Allah onların amellerini heba edecek. Kimler bunlar? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerime bunlardan bahsediyor. Evet, uzak delalette olanlar. Evet, bu uzak delalette olanları Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Zulmani ilmelle amel edenler en alt cehenneme gidecek olan kişiler. Resul ve ayetlerle alay edenler, hidayeti gizleyenler, saadet ve küberalar, fesat çıkaranlar. Ayetler gayet açık ortada. Ama bir de seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirlere, zalimlere meyledenler. Onların üzerinde delalet hak oluyor. İster Arap 30 olsun, ister Kasas 63 olsun, ister Arap 16-17 olsun. Onların üzerinde delalet hak koyuyor. Kasas 63'e baktığınız zaman ne görüyoruz? Kasas suresinin 63. ayet-i kerimesi. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَاُولَٰى

0: الذين أوينا وعيناهم كما غوينا تبرأ إليك ما كنا إيانا يعبدون. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdım. Bunlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı. Evet, gerçekten çok manidar. Azap sözü üzerine hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı. Evet, Kasas 63'te Allah Teala bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dünya hayatının adım adım değerini kaybetmesi ve Allah yolundaki güzellikleri yaşayabilmemiz için mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Gerçek mürşidi bulabildiysek kapısında köle olmak lazım bence. Bize bir şey dedikleri yok. Allah'ın işte zikredin beni dediği şeyler, onlar da yapın diyorlar yani.
3: Mürşit yani ermiş kişi demek, bilgili kişi demek. Yani onların bilgileri falan çoktur bizlere göre. Biz bilmiyoruz. Yani ben kendim cahilim. Ben hani ilkokul mezunuyum.
1: Günümüzde de var mıdır Allah dostları?
4: İyi insanlar çıktığı zaman Allah tarafından geldiğini düşünüyorum. Allah hani derler ya, bir kapı kapanır, sana bir kısmet açılır Allah tarafından. Sana bir dost gönderiyorlar. Bana öyle bir dost geliyor. Arada bir böyle bir şey olduğu zaman, sıkıldığım zaman böyle kurban olduğum Allah bana bir dost gönderiyor.
3: Bilmiyorum, belki de vardır ama gizlidir. Allah biliyordur ama.
2: Vardır olmaz mı? Şu depremden sonra Allah-u Teala eğer halen yani dünya duruyorsa, o kullarının, o sevdiği dostlarının, bizim bilmediğimiz kullarının hürmetine duruyor. Biz biliyoruz ki dünya yüzünde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir tek kişi kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacak.
1: Siz de bir ermiş evliya tabi olmak istemez misiniz?
3: Yani böyle bir evliya nerede bulurum, nasıl ederim bilmiyorum. Şimdi kafam o kadar karışık ki, hani işte siz de biliyorsunuz bu depremden dolayı neler neler yaşadık. Doğru düzgün yani daha aklımızı toplayamadık.
0: Misafirin mürşit konusunda onların bilgileri bizlere göre çoktur. Ben ilkokul mezunuyum dedi. Allah'ın ilmi okullardan mı öğrenilir? Hayır. Her devirde, her zaman umduğum gibi iki grup insan var. İlimlerini Allah'tan alanlar ve ilimlerini insanların yazdığı kitaplardan alanlar. İlimlerini Allah'tan alanlar en sebebede ilmi Allah'tan alan devrin imamıdır. Diğer İnsanlar da ilmi devrin imamından alırlar. Devrin imamı Allah'tan alıyor. Kavim Resulleri de, veli mürşitler de, vekil mürşitler de hepsi ilmi devrin imamından alıyorlar. Bakara 78-79'da kitabı bilmeyenler, kitabın kendisine indirdiği peygamberler ve onların mirasını devralan devrin imamı, vekaletin devrin imamı, onlar ilmi Allah'tan alanlardır. Ama ilmi Allah'tan alanların ilmini bilmeyenler, insanların yazdığı kitapları, emaniyi biliyorlar ve onunla amel ediyorlar. Peygamber Efendimiz ümmiydi. Okuma yazması yoktu ama en üst seviyede Kur'an'ı Allah'tan öğrenmiş ve öğreten kişiydi. Arap 157-158 bunu kesinlikle söylüyor. Yani kısacası her devirde öğrenenler var, öğretenler var. Öğrenenlerin en üst noktasında Allah'tan öğrenen devrin imamı var. Ondan sonra devrin imamı Allah'tan öğreniyor ve diğer insanlara öğretiyor. Kime öğretiyor? Kavim Resullerine öğretiyor, veli mürşitlere öğretiyor. Vekil mürşitleri öğretiyor. Onlar da öyle. Diğer insanlar da o vesile olanlardan öğreniyorlar ve bu şekilde silsile-i meratiple Allah'ın dini kıyamete kadar baki olarak mutlaka öğrenilecek ve öğretilecektir. Ümmiler din hakkında bilgisi olmayanlardır. Müşriklerin ve kitap sahiplerinin dışında kalanlardır. Ümmiler. Allah'ın dizayına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ümmiydi. Ümmilerin arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala seçmişti. Hadis-i şerifte aranızda en hayrınız benim. Soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecektir. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi aleyhisselam'dır buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü. Hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Isparta'dan Adem Sevim bir sualim olacaktı hocam. Bu dünya hayatında başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzında bir düşünceye kapılan insanlara ne tavsiye edersiniz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanifsini Arapça dili İslam. Bu da Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti baya bayan herkesi mutlak surette ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Yani Allah'ın insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Ezeli ve ebedi din babamız İbrahim'in hanif dini. Ve bu dinle de herkes mutlaka tatbik edilmesi halinde o kişiyi ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Reçete aynı, tatbik edenler mutlaka hedefe ulaşıyorlar. Onun dışında başka bir reçete yok. Hangi şartların içinde bulunursa bulunsun, hayat bize ne kadar çekilmez gelirse gelsin, hangi şartlar bizleri mutsuz kılıyorsa kılsın, hepimiz mutlu olmak imkanını fıtraten sahibiyiz. Allah Teala bizi öyle bir şekilde yaratmış ki fıtratımızda mutlu olmanın bütün standartları mevcut. Öyleyse nedir mesele? Mutlu olmanın bütün standartları mevcut. Ruhumuz Allah Teala zatından bize vermiş ve kendisine teslim etmemizi istiyor. Bu bizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracak. Fıtratımızda mevcut bize bir fizik beden vermiş. Onu biz Allah'a teslim ettiğimiz zaman 4. kat cennet dünya saadetinin %81'i. Fıtratımızda nefsimizi bize vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin tamamı ve 6. kat cennet. Sonra irademizi teslim ettiğimiz zaman %100 ahiret saadeti ve üst seviyede %100 dünya saadeti. Öyleyse Allah bizi hanif fıtratıyla yaratmış ve bizler için vaaz ettiği din İslam dini, hanif dini. İslam Allah'a teslim olmak. Biz Allah'a teslim olduğumuz zaman, 4 teslimi gerçekleştirdiğimiz zaman %100 ahiret ve dünya saadetine ulaşıyoruz. Öyleyse başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzındaki düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Kendimizi ne kadar mutsuz hissedersek hissederim, biz mutlu olabiliriz. Allah böyle söylüyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel, bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Yani bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Bu dergahta herkes mutlu olabilir. Herkese kapılarını sonsuz boyutlarda Allah-u Teala açmıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatının daima ikinci planda kaldığı bir noktaya ulaşabilmek Allah'ın adını çok zikretmekten geçiyor. Sizce zikir yapan insanın dünyaya bakışı nasıl değişir?
3: Zikir yapan insan nasıl Allah'a kendini yakın hisseder? Hani bu dünyanın geçici olduğunu bilir. Hani her şey, biz dünyaya geldik ki gülük oynamaya, gezmeye, tozmaya değil. Hani insan düşünür bu dünya geçici. O yüzden de ben ahiretim için bir şeyler yapıp insanlara faydalı olabilmem için, Rabbime yakın olmam için bu şekilde yani kendisini iyi şeylerle meşgul edip zikirle uğraşır.
6: Ferahlıyorsun, içim ferahlıyor. Ağlıyorsun. Bazı kendi kendini tutamıyorsun.
7: Sürekli Allah demek, sürekli la ilahe illallah demek. Ondan gelip ona gideceğimizi bilmekle bu dünyanın malını şöyle elimizin tersiyle itiyoruz diyebiliriz.
1: Daima zikir yapan bir insan daima mutlu olur mu ablam?
3: Olur. Çünkü kalbi mutlu eden zikirdir. Kalbi mutlu eden, feraha erdiren Allah'a yakınlıktır. Allah'la yani uzaklaşan bir insan hiçbir zaman kalbi huzura ermez.
7: Bu deprem bize ne öğretti? Ben sandım ki mahşeri yaşadık. Yarın mahşeri yaşadık. Bir şeyler öğrendi insanlar diye düşünürken maalesef zerre kadar hiç ne merhamet, ne korku, ne dehşet insanlarda maalesef kaybetmişler benliklerini, insanlıklarını. Bu gidişat nereye gidiyor? Rabbim insanlara hidayete erdirsin.
0: Misafirimiz depreminden sonra insanlar bir şeyler öğrendi diye düşünürken zerre kadar merhamet, korku yok insanlarda. İnsanlıklarını kaybetmişlerdi. Yaşanılan musibetlerden ders çıkartmak önemli midir? Elbette. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede musibetleri insanlar ders alsınlar, Allah'a yönelsinler ve Allah-u Teala da onları mutluluğa ulaştırsın diye veriyor. Burada da iki grup insan var. Hangi konuyu incelersek inceleyelim, iki grup insan söz konusu. İşte bu musibetlerden ders almayanlar. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama musibetlerden ders alanlar da var. İşte Allah-u Teala Bakara 155'te biz onları korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyen imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olanlar, ruhlarını Allah'a teslim eden ve Allah'a döneceğiz diyenler. Onların üzerinde selavat ve rahmet vardır. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala musibet isabet ettiği zaman Allah ve masabı musibetle illa bizine Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Ve men yumillahi yati kalbu, ama kim Allah'a amin olursa Allah-u Teala onun kalbine hidayete ulaşır. Bakara 156-157'de açıkça bunu ifade ediyor. Musibet insanı acıtan, inciten, sıkıntıya sokan, onun huzurunu kaçıran bütün olayların adıdır. Kime bir musibet isabet etmişse orada mutlaka Allah'ın izni vardır. Allah o musibet ve musibetin isabet ettiği kişiye bir ders vermek istiyor. Onun bir şeyi öğrenmesini istiyor demektir. Bu musibetlerde imtihan edilen insanlar ikiye ayrılırlar. Allah için yaratıldığının farkında olmayan insanlar Allah'a küser, hatta isyan ederler. Musibetlerden ders almamışlardır. Ama ötekiler musibetlerden pozitif netice çıkarıp da Allah'a ulaşmak için bir vesile sayanlardır. Allah-u Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlardır. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı onların üzerinedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimizin ümmetiyle, mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin ümmetiyle selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamu rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur? Evvela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyadaki bütün mutlulukların hepsini toplayın, cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki meşakkatlerin hepsini toplayın, cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ve gerçekten de Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Aslında kafir bu dünyada da cehennemde, öldükten sonra da cehennemde. Mümin de bu dünyada cennette ama ahirette de cennette. Ama az evvel ifade ettiğim gibi müminin yaşadığı bu dünyadaki mutluluk cennet mutluluğun yanında bir zindan hükmünde. Kafirin de ahiret hayatında yaşadığı azapla bu dünya azabı karşılaşında bu dünya onun için bir cennet hükmünde. Olaya böyle baktığımız zaman evet doğru. Mukayese yaptığımız zaman Allah Teala sonsuz ve bütün mutlulukların sinesine topladığı bir cennet hayatı elbette bu dünyanın sıkıntılı hayatından çok daha güzeldir buyuruyor. Bu sebeple dünya hayatı cennete göre gerçekten bir zindan sayılabilir. Evet. Hadis, dünya mümin zindanı, kafirin cennetidir. Tekrar ediyoruz. Bu dünyadaki bütün mutlulukları toplayın. Hepsinin cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca cennetteki mutluluklarla dünyada yaşanan mutluluklar mukayese edildiği zaman buradaki mutluluklar cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile olmadığı için bir zindan hükmünde mümin için. Ama kafir de o ölümden sonra yaşayacağı sonsuz azapla bu dünyadaki yaşadığı sıkıntılar mukayese edildiği zaman buradaki sıkıntılar ahiretteki yaşayacağı azap karşısında bir cennet hükmünde. Ama ikisi de aslında olayı bu şekilde ifade edilebilir. Dünya mümin zindanı, kafirin cenneti. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Balıkesir'den birkaç muhterem hocam. Birinci suali vuslatla beraber ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi beka makamına ulaştığında taati için farklı bir ruh mu yaratılıyor? Evet. İndi ilahide olan bir ruh. Artık o namazları bekadaki olan kişi namazı huzur namazına iştirak ettikten sonra o seccadesinden tahtına gidiyor ve namaz vakitlerinde oradan iniyor. Ama her halükarda o indi ilahide kendisine verilen tahtın üzerinde. İkinci suali vuslattan sonra kişi fıska düşerse Allah'ın zatında yok olan ruhu tekrar yaratılıp iade ediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Yani fıska düşen kişi eskiden hali neyse aynı haline avret ediyor. Ama bu da yine Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirdiği için. Zalike bi enneme estahabel hayatı dünya ilal harite. Yani ahiret hayatı var, dünya hayatı var. Dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçiriyor. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kalem suresi 4. ayet-i kerimeyi nasıl idrak etmeliyiz? Kalem 4'te Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah Teala Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok üst seviye bir ahlak ile yaratmıştır. Evet. Ve enneke alâ hulikin azîm. Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Din ahlaktır. O zaman Allah Resulü üst seviyedeki bir ahlak üzere yaratılmıştır. Kalu bela gününde ezelde ilk Allah'a teslim olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesi olsun. Diğer birçok ayetlerde ben teslim olanların milkiyim. Kul eni ümürtü enne abdullah muhlisen lehuddin. 12'de Zümer 11'de 12'de ve ümürtü illa nekune evvelen müslümin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundu. Öyleyse evet doğru. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ibadetlerimizi hakkıyla ve severek yapmak için nasıl zevk haline getirebiliriz? Zikrimizi arttırarak. Sevgili kardeşlerim, her türlü güzelliği size mutluluğa çevirecek olan şey zikirdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dualarımızın kabul olması hangi şartlara bağlıdır? Kişinin liyakatına bağlıdır. Muhterem Efendimiz her zaman bize iki tane üçlüden bahsediyor. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. İşte en seviyedeki Allah'ın kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Ama liyakat ve mükafat kanunu kesinlikle şuna bağlıdır. Gayret, himmet, nusret ve iştiyakımıza iştiyak Allah yolunda Allah için yapılan hizmetlerin, hizmet talebinin muhtevasını içeriyor. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çocuklarımızı güzel ahlaklı görülürsün. Başkalarını seven, saygı gösteren kişiler olarak yetiştirmek nasıl mümkün olabilir? İslami terbiye ile yetiştireceksiniz. Allah Teala Tarim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evladı yanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun diyor. Ulaşmayı dileyen yakıtı insanlar ve taşlar onu ateşten kendinizi ve evladınızı koruyun. Neyle mümkündür? İmanla. Allah Resulü diyor ki eski toplumun derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse ahiret saadeti cennet kesinlikle imanla Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam hangi hocaya hidayeti sordumsa doğru yol dedi. Doğru yol nedir bu yolda? Nasıl ilerleyen açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'a muhalif veya kavramı için boşaltarak söyledikleri tanımlamalar hepsi zandır. Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tahtında yaratmıştır. Sonuç hedeftir. Sebep de bizi o hedefe ulaştıran vasıtalardır. Olay buysa o zaman istisnasız yol varsa o yol bizi bir hedefe ulaştırıyor. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere yolun yani Allah'a ulaştıran yol. Bir yol varsa yolcuları da var ve bu yol yolcularını bir yere bir hedefe ulaştırıyor. Örneğin bir misal vermek gerekirse Ankara-İstanbul yolu bu yol üzerinde olan yolcular hedefleri Ankara ise Ankara'ya ulaşıyorlar. Hedefleri İstanbul ise İstanbul'a ulaşıyorlar. Ama bir yol var ve yolcular var. Öyleyse doğru yol deyince bir hedefe ulaştırmıyor. Yuvarlak bir laf. Ama sırat-ı müstakim sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan yol. Ve bu yol Allah'a ulaştıran yol. Bunu nereden anlıyoruz? Yunus 25-26'dan anlıyoruz. Vallahi yed'u ila dar-ı selam. Allah Teala teslim yolda olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı bütün insanlar için hedef. Davet ediyor bu hedefe. Ve bu daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani kendisine ulaştıran yola. Kim onun davetini kabul etmişse Allah Teala onu söylüyor. Allah'ın zatı hedef ve Allah zatına davet ediyor. Daveti kabul edenleri de kendi zatıyla o kişi arasında fizik ötesinde mevcut olan sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu yolda zikirle ilerleyen. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Çevremdeki insanlarla anlaşamıyorum. Başkalarının yaptıkları hatalar rahatsız edici. Davranışlarını affedemiyorum. Mutlu bir insan olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim şartsız affetmen lazım. Şartsız ilk yapman lazım. Yani din sevgi ve hoşgörüden ibarettir. Mutlu olmak istiyorsan bu. Affedemiyorum diyorsan o zaman henüz nefsindeki afetler sebebiyle. Ama zikrini arttırarak o afetler azaldığı zaman yavaş yavaş onları affetme oranının arttığını göreceksin. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah ve zikrimizi yapmadıkça, arttırmadıkça katların.
9: Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbi, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz. Fatiha.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe gibi Kur'an'daki İslami yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hemen akla bir sual geliyor. Şu an Kur'an'daki İslam yaşanmıyor mu? Evet, şu anda Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Yaşanan İslam, geleneksel İslam tatbikatı içerisinde İslam'ın 5 şartı söz konusu oldu. Yunus'un da ifadesiyle söylemek gerekirse sevmü selam, haccü zekat ve kelime-i şehadetle sanma ki biter zahid işi, insanın kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfansız Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hiç kimse için mümkün değil. Allah Teala Necir suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ Biz sana mesani ikinciden yediyi, yedili yedili olarak ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani Kur'an-ı Kerim bir lafzın manası ve yedi ruhu söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarıdır hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O zaman günümüz geleneksel İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır. İfade ettiğimiz gibi İslam'ın 5 şartıyla bir din yaşanıyor. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerin tamamını değil, bir kısmını muhtevasına alıyor. Ama vasıta emirlerin içerisinde hayati öneme haiz olan ibadetlerin sultanı zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğretenler var. Her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler var. İşte Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk kıyamete kadar var olacak. İşte bu Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar, onlar Kur'an öğreten topluluğu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an'daki İslam'ı Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisiyle 7 safa 4 teslim olarak bize sunuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, ihlas irşada ulaşmak 6. safa ve iradenin teslimi 7. safa. Yani Kur'an-ı Kerim 7 tane hedef emri muhtevasını alan, mucize-i baki Allah'ın korumasında olan yegane kaynak, yegane kitap. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki hadiste de kaynak olarak, birinci olarak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim zikredilmiş. İster ehli beytim, ister sünnetim desin, bu da Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, tatbikatıdır. Hem öğrenilmesi hem yaşanmasıdır. Ama sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne işaret ediyor. Ne diyor? Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani emanet olan Kur'an-ı Kerim'in tatbikattan çıkacağını bize haber veriyor. Evet, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet Allah'ın kitabı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu kitabın gelecekte Mehdi Aleyhisselam döneminde tatbikattan çıkacağını bize hatırlatıyor. Onunla birlikte huşu da din tatbikatından çıkacak. İlk kaldırılacak şey emanet ve huşu. 14 asır evvel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam ne diyor? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehassü hazel Kur'an-ı mahşûle. Resul dedi ki ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Acaba Kur'an-ı Kerim nasıl terk edilmiş? Kur'an'daki İslam neden yaşanmıyor? İşte sevgili kardeşlerim, birileri bir araya gelmiş ve demişler ki İslam, İslam'ın beş şartından ibarettir. Ve kim bu İslam'ın beş şartını yerine getirirse o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, az evvel de ayetlerle sabit ki Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 tane hedef emirden oluşuyor, 7 safayı ihtiva ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e 23 sene boyunca tabi olan sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar, insan-ı kamil oldular. Hepsi veli mürşit oldular. Veli mürşit olduklarını nereden biliyoruz? Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinden Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve men ittabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o yoldur. Sahabe 23 sene boyunca acaba bu seviyeye nasıl ulaştı? Hemen kısaca bir kere daha ifade edelim. Hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı
1: hiçbirine ruhumuza ulaşamaz. Allah'a ulaşamayız. Öyleyse
0: dilediler. Hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Hepsi Rad 21'ye göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Hepsi Zümer 18'e göre nefs teslimini yaptılar. Hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. İrşada ulaştılar. Hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. İşte Yusuf 108 bu hülasanın, bu hayatın özetini ifade ediyor. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek. Kimdir Allah'ın zatını gören? İrade teslimini yapan. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Ey sahabe, müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette, aynı cennette beraber olacaklardır. İşte hepsi an cennetin sahipleri. Kim ki Allah'ın zatını görüyor veli mürşitse, kim ki doğmadan evvel seçilmiş Allah'ın veli resulüyse, kim ki bunların içerisinden seçilmiş en üst noktada Allah'ın tasarrufunda devrin imamıysa, bunların hepsinin gideceği cennet an cennetleri ve bunlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. İşte bu sebeple Allah Resulü ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennete birlikte olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan 8 milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insan da hayattayken Allah'ın zatını görme potansiyeline sahipler mi? Evet. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala herkesi Hicr 26'da belirtildiği gibi bir fizik bedenle yaratmış. Herkesi Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Herkesi Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla mücehhez kılmış. Herkes serbest iradenin sahibi, herkes aklın sahibi. İşte üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde hayatı yaşayan insanlara daha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki bütün insanlar şu anda slaytta görüldüğü gibi üç vücut serbest riyada aklın muhtevası içerisinde ve şeytanın %100 tesir sahası içinde hayatı yaşarlar. Yani her olayda şeytan devamlı nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle aklı kandırıyor ve kişiye şer işlettiriyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında yaşadığımız her olay ya bize derecat kazandırıyor ya bize derecat kaybettiriyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz ama belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki siz şer zannedersiniz, hoşunuza gitme gider ama onlar şerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanı her an değerlendirme sistemine baktığımız zaman derecat sistemini görüyoruz. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَا عَمِلُوا her amelin bir derecat karşılığı vardır. En'am 132. وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَا عَمِلُوا sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah-u Teala'nın Mahkeme-i Kübra'da kıyamet gününde bizi hesaba çektiği zaman amel defteri üzerinden değerlendiriliyoruz. Bu amel defterinde de ne var? Kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler var. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla ise o kişinin gideceği yer cehennem. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise o kişinin gideceği yer cennet. Öyleyse Allah-u Teala bizden ne istemiş oluyor? Her saniye, her an Allah'ın kullanma kılavuzu, kutsal kitaplardaki 7 sava 4 teslimi yaşama açısından kullanma kılavuzuna uygun bir hayat yaşamamızı istiyor. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Derecat kazandığımız her olay bizi mutlu eden bir haldir. Derecat kaybettiğimiz her olayda bizi mutsuz eden azabı yaşadığımız olaydır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki her şey. Allah bütün insanları çok seviyor. Herkesin mutlu olmasını istiyor. İnsanlar için vaaz ettiği hedef mutluluk. Bütün insanlar da mutlu olmak istiyorlar. Ama gelin görün ki manzara-i ümmiye hiç de öyle değil. İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Acaba neden? İşte iblis denen insanların baş düşmanı Kur'an'daki İslam'ı insanlara unutturmuş ve insanları zanlarına tabi bir din hayatı içerisinde mahkum etmiş. Onları esir kalmış. Öyleyse her devirde iki grup insan var. Allah'ın vahyine tabi olan kutsal kitaplardaki dini, tek dini yaşayanlar, bir de zanlarına tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanlar. İblis Allah'ın emrine asi olunca, Allah'tan aldığı müsaade gereğince bana kıyamete kadar müsaade ver. Allah Teala müsaadeyi veriyor ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِقٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana tabi oldular, zanlarına tabi oldular. Zanların hepsi şeytan kaynaklı mı? Evet. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu şöyle veriyor. وَمِنُّ مُؤْنُونَ لَا يَعْنَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَهُمْ يَزِنُّونَ Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece insanların zanları olan emaniyeyi, kuruntuları verirler. İşte sevgili kardeşlerim, günümüzde Kur'an'daki İslam yaşanıyor, emaniye ile bir din tatbikatı yaşanıyor. Bu sebeple de İslam alemi her nerede varsa bir kavga içinde kaosu yaşıyor. Sıcak çatışmaların olduğu coğrafyaların hepsi İslam coğrafyası. Halbuki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe en dipteki bir durumdayken 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde asr-ı saadette ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, size Ütopya gibi gelebilir ama günümüz için de bu geçerli. Çok kısa bir süre içerisinde bu dünyada asr-ı saadeti yaşamak mümkün. Ama neyle? Allah Teala'nın kullanma kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'le. Bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan devrin imamıyla. Evet. İnsanlar Kur'an'daki İslam'ı unutmuşlar. Çünkü din öğreticileri Kur'an'daki İslam'ı bilmiyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın terk edildiği bir zaman diliminde ne buyuruyor? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Fitne oradan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim diyorsunuz.
1: Muhteva herkes için açıktır. Çok zikir, çok infak.
0: Din öğreticileri fitne kaynağı. İşte açık ortada hadis. Onun için Allah Resulü bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimdir kalbiyle cahil olanlar? Her saniye her an Allah kalbe bakıyor. Kalptekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İnsanların ne cinsleriyle, ne mallarıyla, ne şan ve şöhretleriyle Allah'ın ilgilendiği şey değil. Allah'ın insanda devamlı nazar ettiği yer kalptir. Ve kalbe baktığı zaman 7 ayet gereğince eğer o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir Yunus 7'ye göre ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Bu kadar kesin mi? Evet bu kadar kesin. Çünkü neden? 2 ayet-i kerime dikkat edin. Yunus 7'ye göre kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ayetlerden gafil. Yunus 45'e göre kim kalpten ulaşmayı dilemiyor ayetlerden gafilse o hüsrandadır gideceği yer cehennem. Yunus 45. Kad hasirellezine kezebu bilika Allahi ve mekanu mutedin. Sevgili kardeşlerim hakikat bu kadar açık ortadayken yıllardan beri muhterem Efendimiz Beyti Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an unutulmuş, Kur'an'daki İslam yaşanmıyor, İslam alemi tamamen zanlara mahkum olmuş demesine rağmen insanların kılı kıpırdamıyor. Bir kere sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu. Gerçekten bütün insanların dostu. İnsanlar hangi azgınlığın içinde olursa olsun Allah onların da yardımcısı. İşte Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Ne diyor? وَمَنْ لَا يُجُبْ دَعَيَ اللّٰهِ Kim Allah'ın davetine icabet etmezse وَلَيْسَ مِنْ مُجِزْنِ فِلَرْدِ O Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اَوْلِيَا Onların da Allah'tan başka dostu yoktur. اُلَٰيكَ بِدَلَانِ مُبِينَ Onlar apaçık delalettedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu, onları çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor ve mutlu olmalarından başka bir şey istemiyor. Mutlu olmak nedir? Bir dilektir. Sevgi mutluluğun anahtarı ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin alameti farikası mı? Evet. Sadece bir dilek. Bütün insanlar akil ve bağlı olduğu noktadan itibaren hayatta olan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı devrin imamıyla, veli resullerle, veli mürşitlerle, vekil mürşitlerle devamlı Allah'a davet olunuyor. İşte Resulullah'ın ve sahabe konu, konferans konusu ise Yusuf 108 bu açıdan çok manidar. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte kim bu daveti kabul ederse o da Allah'ın dostudur, Allah da onun dostu. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin dostunuzsa hiç dostun cehenneme gitmesini ister mi? Ne diyorsunuz? Allah'ın sevdeki dostunuz. Allah sizin cehenneme gitmenizi istemiyor. Hepinizi cennetine almak istiyor. Ve cennete gitmek o kadar kolay ki bir dilek. İşte bu sebeple diyoruz ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem Kur'an'ın giriş kapısıdır hem de cennetin giriş kapısıdır. O zaman kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Gideceği yer cehennem. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gideceği yer cehennem ve asla ve asla Kur'an kursağından geçmez. Ama sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları çok seviyor, mutlu olmasını istiyor ve biz de diyoruz ki kim ki insanı severse, insanları mutlu ederse en üst seviyede mutluluğa ulaşır. İşte bu sebeple hepinizi çok seviyoruz. Mevla'nın ifade ettiği gibi 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikati asidir. Biz şu dünya üzerinde 8 milyar insana sevgi gözüyle bakıyoruz ve diyoruz ki gelin, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ne diyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Kalpten dileyip dilemediğimizin bir sağlaması var mı? Var. Şu anda kaç kişi Allah'ı zikrediyor? Evet. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Evet, Allah Allah diye kalbinden bu zikri yapan kişi o kesinlikle kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. İblis denen insanların baş düşmanı öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara kurtuluşa ulaştıracak hayati önemi haiz olan İki şeyi din tatbikatından çıkartmıştır. Bir kere daha söyleyelim. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Kur'an'ı unutturmuş ve zikri unutturmuş. Zikri din tatbikatından çıkartmış. Şu anda İslam'ın beş şartının içerisinde yetmez. Ne 32 farzın ne 54 farzın içerisinde zikir yok. Bundan önce hayatı önem haiz olan ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi ayetlerden gafil, Kur'an artık onun için söz konusu değil. Zikir yoksa huşu yok. Ve bakın dikkat edin, 14 asıl evvelinden Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani Kur'an unutulacak ve zikir din tatbikatından çıkacak. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an yoksa, zikir yoksa din yoktur. Neden öyle diyoruz? İsterseniz beraberce ayetlere bakalım. İşte Zümer 65. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Ulaşmayı dilemeyen şirkte mi? Evet. Rum 31'e göre münibine iley ve takku ve aklimü selam ve la takku minel müşrikin. Yani ulaşmayı dileyen takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Diğerleri şirkte olan dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet sevgili kardeşlerim, siz kalpten ulaşmayı dilerseniz Allah Teala şirkten kurtarır ve mutlaka ama mutlaka sizi Allah'ın sizin için tayin mürşide ulaştırır. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden herkese Allah'ın mürşid gösterme garantisi Kur'an'da yer almış durumda. Yetmez, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Onun ruhunu da Allah kendisine ulaştırmayı garanti altına almış durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu gibi bedava dostlar, bedava, bedava yaşıyoruz. Bir dilek: Allah insanların dostu ve Allah insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Yani Allah insanı, herkesi cennetine almak istiyor. Ama insana da serbest irade vermiş. O serbest irade sahibi insanın da Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Evet, ben cennete gitmek istiyorum diyen kişi cennete gidemez. Ama kim kalpten ulaşmayı dilerse cennet ona bedava. Mutlak surette. Çünkü Allah Teala men kâne yercu lika Allahi fenni acelâil ahad. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah Rahim esması ile tecelli eder, 7 Furkan'ı verir. Allah Rahim esması ile tecelli eder, mürşidi ona gösterir. Allah Rahim esması ile tecelli eder, zikri ona sevdirir ve onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle 3. cennet ve dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona verir. İşte Allah herkesi kendisine veli mürşid, Allah herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Nereden biliyoruz? Yunus 62-64. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu kanu yettekun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar aminu, takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler yaylar kadar olan Allah'ın cennetine koşun tek bir dilekle. Allah hepinizi, 8 milyar insanın 8'ini de cennetine almak istiyor ve sadece bir dilek: Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse 7 ayet gereğince onu delalette bırakır. Ve 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem.

de sahabenin Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın da onların ruhunu kendisine ulaştırması, veli kılması, peşinden de veli mürşit kılması, Resulullah'a tabi olmaları ve Allah'a davet etmeleri bu kısa öğretinin muhtevası içerisinde gerçekleşiyor. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'ın bir lafzı manası ve bir ruhuna ulaştılar. Ve onlar devrin imamıyla adeta yek vücut oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Hadid 21 ve Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesi. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'ın ve onun Resulü'nün insanlar için inanç hazırlanmış cennete koşun. Ali İmran 134, 133, 133. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Mağfiret bir dilektir, günahların örtülmesi bir dilektir ve kalpten ulaşmayı dilemeniz halinde bunların hepsi Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah söz vermiş. Hem Şura 13 hem Rad 27'ye göre kim dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sizi sahip kılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın giriş kapısı bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Peşinden zikir. Zikirsiz bir huşu olabilir mi? Hayır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu garanti altına almış. أَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ. Her devirde insanların %10'dan azı insan tağutlar, cin tağutları oluşturuyor. Allah onları seçmiyor. Ama geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de kim kalpten ulaşmayı diler, zikre başlarsa onlar kurtuluştadır. Ama bakın Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? Fe la tekunu kellezine util kitabe min qabli fetale amhamet ve kaset kulubuhum. Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları, kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Demek ki zikri unutanların kalbi katılaşıyor. O zaman bu kalbi katışan insanlar Kur'an'ı öğrenebilirler mi? Hayır, Kur'an kursaklarından geçmez. Çünkü artık onlar şeytana bağlı kişilerdir. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْ عَلَى مَا يَقُلُفْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlayanlarla kalbi hasta olanların üzerinde tesir sahası içerisindedir. Öyleyse kalbi kasiyet bağlayanları kullanan kimdir? Şeytan. Kalbi hasta olanları kullanan kimdir? Şeytan. Şeytan da insanları zanlara mahkum etmek suretiyle onları Kur'an'dan ve zikirden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi, 8 milyar insanı Kur'an'a, Kur'an'daki İslam'a ve Kur'an'daki İslam'ın öğrenmesi için Allah'ın en büyük ibadeti olan zikre davet ediyoruz. Zikir, zikirle huşu sahibi olursunuz. Hadid 16, zikirle mürşidinize ulaşırsınız. Hacet namazı kılmanız halinde Bakara 45-46, Allah size mürşidi gösterir. Kimlere gösterir? Huşu sahiplerine. Zikirle ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kalbiniz mutmain olur. Zikirle fizik vücut teslimini yaparsınız sahabe gibi. 18 saat zikirle. Allah'ın bütün emir ve nehirlerine itaat edersiniz. Zikirle nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bu zikir daimi zikir. İşte daimi zikre ulaştığınız an artık yerin göğün melekütünü Allah-u Teala sırlarını size gösterir. Ve zikirle irşada ulaşırsınız, ihlasa ulaşırsınız ki Allah Resulü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Ve zikirle iradenizi Allah'a teslim ederek sahabe gibi siz de Allah'a davet eden ama nasıl? Allah'ın zatını görerek Allah'a davet eden Allah'ın veli müşrikleri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah'ın zatını görme potansiyeline sahip olduğunuzu hiç unutmayın. Tek bir dilek,

0: hakikaten ulaşmayı dilemeniz ve Allah'ın hacet temasıyla huşu sahiplerine gösterdiği mürşide tabi olmak ve çok kısa süre içerisinde 4 teslimi gerçekleştirerek sahabe gibi, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Allah'ın bütün dostları gibi en yakın Allah'ın dostu veli mürşidi olmak ve böylece mutlu ederek en üst noktada mutluluğu yaşamak hakkına herkes sahip. Sadece bir dilek. Hepinizin sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamanızı, 7 sabah 4 teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini, sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Siz de bu konuşmalardan nasibini almış. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kur'an'ı unutmak istemiyorum. Ayetlere iman etmek istiyorum. Ben de zikri hayatı tatbik edip zikri unutanlardan, kalbi kasiyetlerden kasiyet bağlayan insanlardan olmak istemiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman ayağa kalkın, sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının bir sene daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun darılmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim?
0: Allah razı olsun.
1: Onu kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nankörlük ve şükür. Birinci sual, Allah'a karşı nankörlük etmenin önüne nasıl geçebiliriz? Nankörlük nefsimizin 19 hasletinden bir tanesi, ruhun 19 hasletinden bir tanesi de şükürdür. İnsanoğlu bu 19 afetle yaratılmıştır. Yani nankör olarak yaratılmış. Nefsindeki afetlerden biri de nankörlüktür. Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere ait olduğu yere oturmamaktadır. Daimi zikrin sahibi olana kadar da derece derece hep bu afetin mütevası içinde olacaktır. Allah'a karşı nankör olmamamız için Allah'ın bize verdiklerini, o vasıta her ne olursa olsun, bu vasıtaları Allah'ın emrinde kullanmak durumundayız. Bizde olanı başkalarına mutluluk vermek için değil, nefsimizin bir afetini tatmin etmek için kullanıyorsak, o zaman yanlış yapıyoruz demektir. Bize verilenlerin hepsinin başkasının mutluluğu istikametinde kullanmamız gerekir. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ı bize verdiği nimetlerden dolayı seviniz. Biz her ne veriyorsak başkasına, o bize Allah'tan gelmiştir. Allah bize veriyor ki biz de başkasına verebilelim. Öyleyse bunu gerçekleştirdiğimiz an biz o zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin İbn-i Seleme'ye söylediği bir husus var. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak Allah'ın bize verdiklerinin şükrünü eda etmemiz söz konusu. Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ حُيَ اِلَيْكَ وَلِلَّذَنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيْبَتَّنْ اَعْمَالُكَ لَنْ تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden, cehennemliklerden olursunuz. Zümer 66'da ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Bellillahi fe'bud ve kun mine şakirin. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Öyleyse kim ki Allah'a kul olmuşsa o şükredenlerdendir. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte bu standart içerisinde Allah Teala olaya bakmamızı buyuruyor. İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkir ve immâ kefûre. İkinci sual, şükredenler kimlerdir? İşte Değer Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onu yola ulaştırdık. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Ne zaman nefsimize uyarsak küfredenlerden, Ne zaman ruhumuzun talebine uyarsak da şükredenlerden oluyoruz. Şükretmekle nankörlük birbirinin tamamen zıttıdır. Şükür ruhumuzun bir hasreti, nankörlük ise nefsimizin bir afeti. Hamd etmemenin de karşılığı gene nankörlüktür. Allah Teala'na bize verdiği manevi nimetlerinden dolayı hamd ediyoruz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlerden dolayı da şükrediyoruz. Nasıl Allah Resulü Allah'ın katına şükürle çıkılır? Hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse hamd etmesek şükretmemiş oluyoruz. Nankörlük ediyoruz. Allah'ın verdiği fiziki nimetlere şükretmemiz, fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Nefsimizin, ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi şükürdür ve hamddır. Şükreden nankörlük etmeyendir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şükredenlerden olurlar. Şükür onların davranış biçimlerini teşkil eder. Zikir o kişiyi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona getirir. Onun için Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde "Veskurûni yeskurkum veşkurûlü velâ tekfurûn." Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, nankörlerden olmayın. Allah'ın bize verdiği rahmete karşı şükretmemiz için hamd etmemiz, faziletlere hamd etmemiz, selavata, selavat nuruna hamd etmemiz, sekinet nuruna hamd etmemiz, bize verdiği bütün nurlara Allah Teala'nın hamd etmemiz ki bunlar manevi nimetlerdir. Hamd etmemizi Allah Teala mi buyuruyor? Ama Allah Teala'nın bize verdiği maddi nimetlere de şükretmemizi emir buyuruyor. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesi midir? Evet, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesidir. Küfrani nimet diyor Allah Teala. İmam-ı Ebu Azam Mani Hazretleri ile ateist kişi arasında geçen köprü kısasına baktığımız zaman nankörlük kelimesi, inkar kelimesi aynı kökten geliyor. Örtmek anlamına, reddetmek anlamına, hakikatleri gizlemek anlamına kullanılıyor. Ne yazık ki insan tabiatı hep böyle yapmıştır. Allah'ın insanlarına nankörlük etmiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini inkar etmiştir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَالْلِكَائِ حَبِدَتْ اَعْمَالَهُمْ. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Onlar, amelleri boşa gidenler küfrani nimette bulunanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, şükretmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği nimetlere karşılık nankörlük etmemizi değil, Allah'a ulaşmayı dileyerek şükredenlerden olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Yani Allah'a ulaşmanın yolu sadece şükür değildir. Biraz da gönül ve kalp güzelliği de çok önemli. Bazı insanlar vardır, hani ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a olan inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşmanın bence mümkün olduğunu da ben düşünüyorum yani.
3: bana göre Allah'a ulaşmak şurada biten bir durum. Ama bunu gerçekten isteyen yapabiliyor. Şuradan gelen bir durum.
4: Annemiz sofra kuruyor mesela. Bizim her şeye şükretmemiz lazım. Nankörlük etmememiz lazım. Allah'a şükür edip daha Allah'a yaklaşmış oluruz.
3: Zaten bizim en büyük problemlerimizden biri şükürsüzlük. X bir araba aldınız veya Y bir ev aldınız. Şimdi bununla mutlu olamadığımız için, buna nankörsüzlük yaptığımız için zaten biz hep bu durumdayız.
1: Böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de ermiş evliyalar gibi sana dost olmak istiyorum.
2: Herkesin olabilir. Benim ama öyle bir talep hiç olmadı.
3: İsmim Gökhan. Finalde öldüğümde Allah-u Teala'ya kavuştum. Arkamda bir iz bırakayım. Yunus Emre nasıl bir iz bıraktıysa ben de aynı izi bırakabilirim.
2: Onların yükseldiği mertebeye yükselebilmek bana göre çok da mantıklı bir şey değil. Yani bu duayı yapmak çok mantıklı bir şey değil.
4: Çok isterim. Yani namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun bunların hepsini yapıyoruz ama daha katını yapmak çok isterim. Ona yaklaşmak isterim yani. Allah'ım ben ölmeden önce sana ulaşmak, evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için kalp güzelliği çok önemlidir. Bazı insanlar vardır, ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşılabilir. Allah'a göre kalbi temiz insan kimdir? Allah'a göre kalbi temiz insan, daimi zikrin sahibi olan kişidir. Bir insanın o daimi zikre ulaşabilmesi için evvela ruhun teslimiyle 3 saat zikre, fizik vücut teslimiyle 18 saat zikre, nefsim teslimiyle daimi zikre ulaşması lazım. Bunu da ancak 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmakla gerçekleştirebileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değildir. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla doludur. Ve kalpte küfür kelimesi vardır. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girersin, nefs seskesine başlarsınız, zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlarsa, ancak bu standartlar içinde yavaş yavaş nefsimizin kalbinin zulmetten nura doğru çıktığını göreceğiz. İşte Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu avliyâme tağute. Ama kafirler dostu, kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Hadis-i şerifte temizlik imandandır. En nezafetü minel iman. Bir başka hadiste öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa kalbine iman yazılacağı için o noktadan itibaren nefs eskesine başlar. Ve nefs eskesiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi en sonunda nefsin teslimiyle kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbi tertemiz birisi olur Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın nimetlerinin bilincinde olup ona şükrümüzü göstermemizi sağlayan en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Her zaman Allah'ın varlığının bilincinde olarak yaşamak, onu unutmamak, onun koymuş olduğu bütün her şeyi kabul etmek anlamına geliyor.
3: Zikir yapmanın en büyük faydalarından biri Allah'ı hatırlamak.
4: Allah daha bir gönül bağlılığıyla yaklaşıyorsun Allah'a. Allah'ı daha hatırlıyorsun her yerde. Onun gönül bağ sevgisini kazanıyorsun, şükrediyorsun.
1: Ha, mutlu olur mu? Ne hisseder?
2: Olacaktır bence. Olabilir. Bazen böyle kendinize baş başa kaldığınız zaman bir yaratıcının olduğunu, hani değil mi? Onun farkına varıyorsunuz ve ondan, ona tapıyorsunuz yani. Ondan bir imdat bekliyorsunuz. Bana göre bu da çok güzel bir şey yani.
3: Allah'ın ismini zikretmek insanı zaten kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şey. Birinin arkasından konuşacaksınız. Bir dedikodu yapma yani. Öyle bir ortamın içerisiniz. Ya yüce Rabbim sana sığınıyorum, ondan sonra sen bana günah yazma dediğiniz takdirde o ortamdan bulunup dışarı çıkıyorsunuz zaten.
4: Ne bileyim, bütün kötülüklerden arınmış hissederim kendimi. Sanki başka bir dünyada, öyle hissederim.
3: Korona sürecindeyken hani hepimiz dükkanlarımızı kapatır hale geldik. Diyordum ki hani ne olacak, ne yapabiliriz, ne olur vesaire. Allah'ıma hamdolsun ben ne zaman dükkanımı Enzü Besmele ile açtığımda hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim size, krizde atlattım, batakta verdim ama hiçbir zaman evime bir ekmek alamadan gidemedim. Allah'a hamdolsun.
0: Misafirimiz Allah'ın ismini zikretmek insanı kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şeydir. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir mi? Evet. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs seskesine, mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Kişi mümin olmadıkça, küfürden kurtulmadıkça ne kadar zikretse etsin, kalbinde hiçbir şey gerçekleşemez. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ennezafetü minel iman diyor. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldıkça kişi nefs seskesine, temizliğine başlar. Mürşitsiz nefs eskisi mümkün değil ama insanlar öyle inanıyor. Ben kendi nefsimi tezkiye ederim. Nefs eskisi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz. Bu da başka bir hürafe. Her ikisi de kesinlikle Kur'an ayetlerine uymuyor. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Bakara 121, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, nefsinizi tezkiye etsin diye. Arben 164, onlar tezkiye eder. Yuma 2, onları tezkiye eder. Nisa 49, o kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğini nefsini tezkiye eder. Öyleyse başlangıçta hiç kimsenin kalbi temiz değildir. Kalp %100 karanlıklarla, afetlerle doludur. Ama Allah dilediğin nefsini tezkiye eder olayı. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de mürşidine tabi olduktan sonra yapılan zikirlerle kişi nefs tezkiyesine ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Şura 48'e göre kendisine musibet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesi midir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Şura 48'e göre kendisine musibet isabet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Şura 48'de ben aradu, bundan sonra eğer yüz çevirirlerse ve marsennake aleyhim hafize, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. İnne aleyke ilal vela, senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve enne izâ azaknel insâne minnâ rahmetin, bir yâbiye biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onun ferahlarını sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman da insan mutlaka kefur olur, inkar eder, nankör olur. Yani Allah-u Teala'nın kendi tarafından bir rahmet tattırması noktasında onunla sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse o zaman da insan mutlaka nankör olur. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Şura 48'e göre tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla seviniyor. Hayır ulaştırsak onunla seviniyor. Gerçekten de Emine Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde mümin her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder, bu da hayırdır. Ama Allah-u Teala tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla sevinir. Ama elleriyle yaptıklarından dolayı başına misafir ederse bu da üzülür. Her iki halde de aslında biz olaya sebep oluyoruz. Allah-u Teala'nın kanunları var. Men dakka dukat ki tepki prensibi gereğince. Allah-u Teala nefslerini henüz tezkiye etmemiş olan insanlara seslendiği zaman diyor ki onlara bir güzellik tattırdığımız zaman bundan mutlu olurlar. Ama aynı zamanda başkalarına rahat rahat kötülük edebilirler. Bu kötülük dolayısıyla o nasıl başkasını üzmüşse onu da üzecek bir olay kendisine ulaşacaktır. Böyle bir şey yapıldığı zaman kişi neden nankördür? Allah'ın kanunundan haberi olmadığı için. Bu kötülüğün kendisine onun başkalarına yaptığı bir yanlıştan dolayı ulaştığını bilmediği için. Onu kendisine yapılan bir haksızlık olarak telakki eder. Oysa ki realitede Allah-u Teala diyor ki size gelen her musibet seyyiatinizin bir neticesidir. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur, azmıştır. Allah-u Teala da vazifeli meleklerle sol tarafına kiram-ı katibe melekleri bu yapmış olduğu azgınlıktan dolayı kaybettiği derecatı yazmıştır. Ama Allah-u Teala o kaybettiği derecatı telafi etmek babında kendisine başkasından gelen bir zulüm söz konusu olduğu zaman da buna ben ona bir şey yapmadım, o niye bana yaptı diyerek karşı çıkar. Halbuki o unutmuştur kendisine daha önce bir başkasına yaptığı haksızlığı. İşte Allah'ın kanunu var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tayin ettiği Resuller, mürşitler de Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah şükrümüzü eda etmemiz için o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostları, evliyalar, peygamberimizden sonra gelen bu dini, bu İslam'ı unutturmayacak ve hala günümüzde böyle yaşayan mürşitler mevcuttur yani.
4: Allah karşılaştırsın bizi o dostlarla. Eğer biz o dostlarla karşılaşırsak doğru yolda ilerleriz. Öyle düşünüyorum.
3: Bu irşat dostları şu an günümüzde öyle birini göremiyorum açıkçası.
1: Peki onlara tabi olmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan eğitim almak, Allah'a daha yakın olmak bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bizden daha çok yakın Allah'a mesela, değil mi? Artık biraz keramet sahibi olmuş. Çok güzel bir şeydir yani. Onları ben çok isterim mesela. Böyle bir evliyanın karşısında durup merak da ederim yani. Nasıl konuştuğunu, neler konuştuğunu, dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, aslında bu dünyanın ne kadar işte geçici olduğunu, misafir olduğumuzu. Bir de mesela ondan ben dinlemek isterdim yani.
3: Namaz kılan adam camiden çıktıktan sonra meyhaneye gidebiliyorsa meyhaneden çıkan adamla namaz kılmaya gidebiliyorsa bu onların kendi şahsi görüştür. Ama şu an Türkiye'nin temel toplum yapısı benim nezdimde bozulduğu için ben mesela Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Nasıl buluruz? Bir fikriniz var mı?
3: Bunu da tamamıyla kalbimizden dilememiz gerekiyor. Zaten hani bunu laf olsun diye dilediğimiz zaman zaten bir aşamaya gelemeyiz. Tabii ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Türkiye'nin temel toplum yapısı bozulduğu için Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Allah-u Teala mürşitleri nereye gönderir? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah-u Teala bir veli resul tayin etmesin. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ard arda göndeririz. Eğer insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın ona Allah'ın Resul göndermesidir. Nasıl Allah'ın kullar üzerindeki hakkı var, kulların da Allah üzerindeki hakkı varsa, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların şirk koşmaması ama kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte bu sebeple kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesi. İbrahim 4'te Allah-u Teala İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. İbrahim 4'te her kavmin içinde o kavmin ananın sayede mutlaka tebliğ yapan Resuller göndeririz. Nahl 36'da tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerine delalet hak oldu. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olan müminlerden olurduk diye. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbim bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olsak. Bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Her kavmin içinde o kavmin anasıyla ardı ardı kesilmeksizin Allah Resuller gönderiyor. Al-İmran 164 o gönderilen kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var ki o da diğer bütün insanlar için bir nimet vekaleten devrin imamıdır. Zümer 75'te, 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavetinden bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Nahl 113'te ise Nahl suresinin 113. ayet-i kerimesinde لَقَدْ جَاءُمْ رُسُولًا مِنْهُمْ فَكَزَبُوهُ فَخَزَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Andolsun ki onlara kendilerinden, kendi işlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimdirler. Yani Resul göndermesem azap etmem. Resul geliyor fakat onu yalanlıyorlar. O zaman azap onların üzerine hak oluyor. Allah-u Teala'nın istediği dizayn bu. Allah-u Teala eğer diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. O zaman hiçbir devrede, hiçbir zaman, hiçbir kavimde Resul gönderilmemesi mümkün değildir. Bu durumda Allah Teala açık bir şekilde söylemiş oluyor ki her devirde, her kavimde mutlaka Resul vardır. Şu anda da bütün dünyada her kavimde Allah'ın bir Resulü yaşamaktadır. Bütün kavimlere Resulleri onların dilleriyle gönderilir. Yani Resuller o kavmin içindedirler. O kavmin lisanıyla onlara tebliğ yaparlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Evet. Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا بَنِيَمَتِي رَبِّكَ فَحَدِّسِ ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek gerekir. İkincisi Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsü de nimetlerin sahibi olan Allah'a olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmaktır. Demek ki şükrün üç etabı var. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek. Yani her şeyin sahibi o. İkincisinde Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsünde nimetlerin sahibi olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kuluna bir nimet verdiğinde onun eserini kulu üzerinde görmek ister diyerek şükrün bir söz ve düşünce olmaktan çok bir amel olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Nimetlerinin sahibi olan Allah'a mutlu olmamız meyanından nasıl nimetlerini kulların hizmetine veriyorsa biz de kulların da Allah'ın bize verdiklerini Allah için diğer kullarla paylaşmamız gerektiğini açıklayan yüzlerce ayet-i kerime vardır. Allah şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin tasfiye olma kademesine hangi nur oranında ulaşıyoruz açıklayabilir misiniz? %100 nur oranında açıklıyor, tasfiye oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Daha sonra ihlas ve irşatla Allah Teala yerin göğün melekütünü bize gösteriyor. Ve arkasından da bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçenlerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Meled suresi 14, 15, 16, 17. ayet-i kerimelerinde geçen akabeyi aşmak ne anlama geliyor? Dik yokuşun bizi vücut teslimiyle bir ilişkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Dik yokuş aslında fizik vücudun da Allah'a teslimidir. Allah Teala ruhun bir emanet olduğunu, nefsin bir rehine olduğunu, fizik vücudun da bir köle olduğunu buyuruyor. Beled 13 ayet-i kerim tefsirinde kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. İnsanın iradesini kullanarak şeytanın son kalesi olan fizik vücudu Allah'a teslim etmesidir. Onun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde 2-3 saatten 18 saate çıkarabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dik yokuştur. Meled 17'de Allah'a ulaşmayı dilemek amenu olmanın ilk kademesidir. Akabe'yi aşarak köleyi azat edenler ikinci aşamada müşriklerine tabi olanlar, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, sonra dik yokuşu fizik bedenlerini Allah'a teslim ederek aşanlardır. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Onlar önce daimi zikre ulaştıktan sonra muhlis olmuşlardır ve daha sonra iradenin Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılmış mürşitler olmuşlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, amel ile salih amel arasında farkı açıklayabilir misiniz? Her yaptığımız amel nefsimizin talebi istikametini ise bize derecet kaybettiriyor. Bir mutsuzluğu yaşıyoruz, şer işliyoruz. Her yaptığımız amel hayırsa derecet kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Ama salih amel derecet kazanmanın ötesinde nefsi de ıslah eden ameldir. Yani her yaptığımız zikirde evet zikirle birlikte gelen iki çift nur rahmet, fazıl ve selavat, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat iki çift nur, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak iman kelimesinin etrafında biriken fazıllar sebebiyle nefs ıslah oluyor, karanlıklar, afetler azalıyor, o da ıslah oluyor. Dolayısıyla zikir amel-i salihattir. Islah eden ameldir. Ama hiçbir amel zikrin yerini tutamaz. O sebeple ibadetlerin sultanı zikirdir. Erzincan'dan bir kardeşim muhterem hocam, hangi durumda gerçekleşirse fısk durumu olur? Fıskı hazırlayan olaylar nelerdir, açıklayabilir misiniz? İster mürşitten şüphe etsin, ister Allah'tan şüphe etsin, ister ayetlerden şüphe etsin, her halükarda o kişi fıska düşer. Allah'tan şüphe edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kişi buna inanıyor ama dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyorsa o zaman mürşitten şüphe eden kişidir. Çünkü mürşit tabi olup mürşide tabiyet olmadıkça ruhumuzun bizden sırat-ı müstakim üzerine seyri sürükle Allah'a ulaşması mümkün değil. Ayetlerden şüphe etmek de aynı şekilde bizi fısk sonucuna ulaştırır. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, hayvanların ruhu, nefsi ve aklı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Hayvanların nefsi vardır, ruhu yoktur, aklı da. Çünkü akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda etmektedir. Ne kadar kullanabiliyor bilemiyorum ama hayvanların nefsi var ve fizik vücutları var. Kırıkkale'den bir kardeşim Utram hocam, eşler arasındaki tartışmaları acaba nasıl engelleyebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman çözüm merci Allah'tır. A ile B. A, ailenin reisi erkek olsun, koca olsun. B de evin hanımı, eşi olsun, hanımı olsun. Şimdi bir ihtilaf varsa tek taraflı değildir. Mutlaka ikisinde. Birisinin haklılığı %1, diğerinde %99. Hiç önemli değil. Efendimiz de böylesi tartışmalarda her iki tarafta karşı tarafın haklı sebeplerini, kendisinin de haksız sebeplerini bulmakla mükelleftir. O zaman A evin reisi %100 ben haksızım. Eşime karşı bu yanlışı yaptım. Ondan özür dilemeliyim. Özrünü diler ve bir daha yapmaması istikametinde Allah'tan da yardım talep ederek barışı, huzuru sabit kılar. Evin hanımı da aynı şekilde eşinin %100 haklı tarafını, kendisinin haksız taraflarını düşünür, ona göre adam atarsa, o zaman ikisinin arasında ihtilaf yoktur. Şeytanı devreden çıkartmışlardır. aile reisi yaşından özür dilediği yaptığı kırıcı davranış sebebiyle, evin hanımı da eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle ve her ikisi de Allah'tan yardım alıyorlar, zikrediyorlar ve böylece bir mutluluğu birlikte yaşıyorlar. Ama şeytan aralığına girmesi halinde her iki tarafı suçu onun diğerinin üzerine, mesela aile reisi ihtilaflı olan noktada bütün yanlışın eşinde olduğunu görmesi, ona iblis göstermesi, eşinin de bütün nakiselerin sahibi eşi olduğunu ona iblis kabul ettirdiği zaman, o zaman bitmez, tükenmek bilmeyen bir dış kavga söz konusu. Bu kavga aslında içteki kavganın bir yansımasıdır. İşte nefse ruh arasındaki kavga vardır. Her iki taraf nefsine uyuyor ve böylece nefsine uyması halinde herkes ben haklıyım diyerek biteviye bitmeyen bir diyalektik kavgayı devam ettiriyorlar. Halbuki herkes başkasından yana olursa, ki %100 hatayı kendisine görmek, karşı tarafı %100 doğru masum görmek, o da başkasından yana olmayı ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zümer Suresi 71 ile İsra Suresi 15. ayet-i kerime arasında net raptası var mıdır? Bu ayetlerde geçen azap, mürşidine devrin imamına tabi olanlar için geçerli midir? Hayır, devrin imam tabi olanlar için geçerli değil. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taati mürşidine tabi olsa, devrin imamının ruhu boşluğun üzerinde yer alıyor ve onun talebiyle günahlar sevaba çevriliyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir azaptan bahsetmek mümkün değil. Tabi olmayanlar için bu azap söz konusudur. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu

Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programı sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Müslüman hocam, her elimize gelen paradan %2,5 zekat, %2,5 bir olarak çıkılma gerektiğini yakınlarıma anlatıyorum. Ama bunlar zekatın yılda bir defa verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu onlara nasıl ispat edebilirim, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eskiden kalan bir gelenek. İnsanlar çoğunlukla çiftçilikle meşgul oluyorlar ve aylık bir sabit gelirleri yok. Öyleyse kazancı olan işte çiftçiler senede işte elde ettik ürünlerden bir sene veriyorlar. Ama şartlar değişti. Ve dikkat ederseniz eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar arasındaki tedavüldeki para birimi altındı. Ve Allah Teala faizi yasaklıyor. Neden? Bir kişi bir altın karşı tarafa borç veriyorsa bir sene sonra bir altını sana veririm, sen bana 2 altın vereceksin. Altındaki değer kaybı da olmadığı için o bir altın faizdi ve Allah Teala onu haram kılmış. Parayla para kazanmanın o haram olduğu bir dizaynı Allah Teala ayetlerde ifade ediyor. Ama şimdi günümüze bakalım. Günümüzdeki tedavüldeki para birimi altın değil. Kağıt para birimi. Ve kağıt para birimine de baktığımız zaman onun üretimi insanların elinde olduğu için piyasaya üst seviyedeki para tedavüle soktuklarında paranın değeri düşüyor. Şu andaki Türkiye'deki enflasyon oranına baktığımız zaman neredeyse bazı kaynaklar %100'e ulaşıyor. O zaman bunun manası ne? Bunun manası diyelim ki bir kişi birisine borç verdi. 1000 lira, 1000 TL borç verdi. Aylık faiz miktarı nedir Türkiye'de bilmiyorum ama yıllık olarak kabul edelim. %100'se demek ki o zaman bir sene sonra verdiği zaman aynı parayla onun parası 0 noktaya geliyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde sanıyorum ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. La tezlimune ve la tüzlemun. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Ne zaman? Eğer o günümüzdeki enflasyonun olduğu bir ortamda birisi, mesela şu anda birçok kişi parasını bankaya yatırıyor. Bankada o parayı işletiyor. Banka enflasyon oranının altında bu kişiye bir paranın tazminatı veriyorsa o faiz değildir. Enflasyon oranının %100. Bankada o parayı işletiyor, %80 faiz veriyor. Verdiği faiz miktarı faiz değil, paranın tazminatı ve %100 de değil. %20 değer kaybı, o kişi ona razı oluyor, olsun diyor. Yani %100 kayba değil de %80 kayba razı. %20'ye kayba razı. Öyleyse olayları bu şekilde düşünürsek o zaman nasıl söylememiz lazım bu kardeşimizin? Bir defa verilmesi değil. Şu anda insanların çoğu aylık bir gelirleri var, maaşları var. Ve kazancının Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim

0: Kazancın %2,5 zekat. Mesela şu anda kabul edelim ki bu kişi ihtiyaçlarını aylık olarak karşılıyor. Adam zor durumda, kursağına alabilecek bir lokması yok. Hayır, ben bekliyorum, bir sene sonra ona vereceğim. Bir sene sonra verdiğin zaman zaten o açlıktan gidecek. Öyleyse Allah kanunlarını ait olduğu zaman dilimine üzerinden açıklıyor. Onun için devrin imamı farz. Eğer bugün devrin imamının bu açıklaması, faiz konusundaki açıklaması olmasaydı, insanlar, ben özellikle Müslümanlar, paralarını bankaya koyuyor, ben faiz almam diyor. Halbuki incelediğin zaman faiz almıyor ama faiz veriyor. Ne demek? Bir Müslüman kardeşim, diyelim ki 10.000 TL'si var, gitti bankaya yatırdı. Enflasyon oranı %80. Öyle kabul edelim. Adam diyor ki ben faiz almıyorum. Bir sene sonra o parayı aldığı zaman bankaya %80 faiz vermiş oluyor. İşte devrin imamı Allah'tan aldığı bilgiyle bunu açıklıyor. Diyor ki bu faiz değil aldığınız zaman. Paranın tezminatı. O zaman o parayı bankaya koyan kişi, banka o parayı işletiyorsa mutlaka o %80'lik nesneyi bankadan almalı, paranın tazminatı olarak. Yine bir kaybı yok mudur? Vardır. %20'lik kaybı vardır. Ama %100 kaybı yoktur. Öyleyse Allah'ın emirlerinin ait olduğu zaman dilimleri içerisinde her devirde devrin imamı açıklıyor. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'in lafzın manası ve yedi ruhunu açıklıyor. Biz ona müracaat etmeliyiz. Onun açıklamaları Allah'tan olduğu için ona itibar göstermeliyiz. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali: tebliğ konusunda zayıfım. Tebliğ yapmaya yatkın başarılı kardeşlerimizden yardım almam veya onlara danışmam uygun olur mu? Ve nasıl? Evet. Tebliğ konusunda başarılı etrafında kardeşlerimiz varsa onlarla bir iki kere, üç kere, belki bir ay, belki iki ay katıl ve onlardan da sana yardım etmesi noktasında izin iste. Ha, ben de sizin gibi tebliğ yapmak istiyorum ama görüyorum ki henüz zayıfım bu konuda. Zaman zaman beraber gidelim. Bana da bazı noktalarda izin ver ve beni de denette hangi tarafta zayıfım, o konuları birlikte telafi edelim. Bana yardımcı ol diye söylesen daha güzel olur. Hedef herkesin en güzel şekilde tebliğ yapması. Allah razı olsun. İkinci suali: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kaynaklar öyle diyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarında kişinin amelinin Perşembe gününün Allah-u Teala'ya arz edildiği. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu gerçek olarak görüyoruz: Allah serül hesap, anında hesabı gören. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse güzel amellerin Perşembe günü Allah'a arz edildiği, müjdelerin genellikle Allah'tan verildiğini görüyoruz. Mesela bir kişi Allah'tan gaybi bilgiyi sormak istiyorsa Perşembe'yi Cuma'ya bağlan gece istiharema ve hacet namazıyla soruyor. Öyle değil mi? Neticesini alabilmesi için. Öyleyse bugünün bu özelliğine binaen Allah-u Teala'dan bir gaybi bilgiyi sormak isteyen herkes, eğer Allah'ın Resulü böyle açıklamışsa hacet namazını, istihare namazını Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılın, Allah'tan sorun. Huşu sahibiyseniz neticeyi mutlaka Allah'tan alırsınız. İşte bu geceyi diğerlerinden farklı kılan olay bu. Her gece de sorulamaz mı? Her gece de sorulabilir ama Allah-u Teala'nın özellikle buna işaret etmesi, o kişiye sonucu çabuk vermesini bildirebileceğinin de işaretini içeriyor. Diğer gecelerden farklı tarafı bu inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, önceki evliyanın yaşantısına baktığımızda zikir yapılan odacıklar var ve buralarda çok küçük yerlerde zikir yapmaya çalışmışlar. Bundan yola çıkarak biz de virdimizi örtü altında yaparken küçük yerlerde, küçük alanlarda, mesela secdemizde görevlerimizi yapmalıyız. Böyle yapmak daha iyi koruma sağlar. Veya uyku kaçırmak, nefsi eğitmek için mi bu yola girmiştir? Sevgili kardeşlerim, onlar o dönemde onu yaptı. Ama bizim için şu anda bu dönemde en üst seviyedeki örnek Efendimiz'dir. Efendimiz Allah'ın tasarrufunda devrin imamı gerçekten baktığımız zaman eğer bu yolla Allah'a en yakın olunabilme olsaydı Efendimiz muhakkak ki bize bunu söylerdi. Ben %100 iman ediyorum. Ama Efendimizin en çok üzerinde durduğu nokta zikir ve sadece zikir değil. İnsanın kendisini o odacığa hapsetmesi sabahtan akşama kadar zikir değil. Başka insanları mutlu etmek. Nitekim Nebriya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Eğer kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? İnsanlarla ilişkilerini en üst seviyede tutan, onların mutluluğu için çalışan. Öyleyse ölçüler belli. En hayırlınız dünyası için ahiretini, kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ahireti için dünyasını terk etmeyen kişi, başkalarının mutluluğu için çalışan kişi. İkisini Allah Teala denge içerisinde tutuyor ve mutlak surette hedefe bu şekilde ulaşmamızı istiyor Rabbimiz. O zaman Efendimiz hangi şartlar altında bize bildirmişse örtü altında ve bu şekildeki zikir biz onu muhafaza edeceğiz. Yeni yeni yollara gitmeyeceğiz. Onlar kendi dönemlerinde bunu yapmışlar. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime'de Bakara 141'de Allah Teala ne diyor? Bugün çok kişi siz hemen onu Allah'a davet ettiğiniz zaman diyor ki benim babam şeyhti. Benim oğlum şöyle, benim bunun böyle. Yani birileriyle övünmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah Teala Bakara 141'de ne diyor? İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandığı şeyler sizedir. Onların yapmış olduklarınızdan siz sorulmazsınız, sorumlu değilsiniz. Onlar yapmışlar, geçmiş onların devirleri. Biz de bugün en üst seviyede örnek olarak Efendimiz'i almak durumundayız. Efendimiz'in bize verdiklerini harfiyen korumak, hayatımıza tatbik etmek durumundayız. Bize düşen bu Allah'ın izniyle. Bundan sapmamak. Zaman zaman kardeşlerimiz bu konularda aklına bir şeyler geliyor. Ha bunu yapalım mı? Hiç düşünmüyor Efendimiz bunu yapmış mı? Efendimiz bunu bir başkasına anlatmış mı? Sohbetinde belirtmiş mi? Çünkü Efendimiz alelade birisi değil. Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapan. Öyleyse ondan daha üst seviyede bir örnek olamaz. Bize bir miras bıraktı. Bu mirası A'dan Z'ye kadar en üst seviyede korumamız lazım. Koruyabilmek, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmekten geçer inşallah. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir olayla karşılaştığımızda zanda bulunmamak için ne yapmalıyız? Evet, hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz. Kur'an'da iki tür zan var. Birisi hüsnü zan, diğeri suizan. Hüsnü zanı Allah-u Teala kapıyı açık tutuyor. Ama suizan hayır. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Bu zancılar kimler? Yani iki tür insan var bu dünyada. Allah'ın vahyine tabi olanlar, zanlarına tabi olanlar. Ona bakalım beraberce. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala vahye tabi olun. Ve zana tabi olun. Şimdi kardeşim bu olayla karşılaştığında zandan bulunmamak için ne yapmalıyız? Hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat et. O konunun dayanaklarını, köklerini Kur'an-ı Kerim'de ara. Zanlarına tabi olanlar. Öte yandan Resulullah'ın ifade ettiği zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Öyleyse zan yalandır. Zancılardan önce ilmiyor. Kimdir bu zancılar? Bakara 78, 79, 80. Kur'an-ı Kerim'in arkaya atılması, zanların öne çıkarılması işte bu zancılar sebebiyledir. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdıkları kitaplar bile, yani kendi zanlarını kitaplaştırmışlar. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Zanlarını kitaplaştıranlar elleriyle kitap yazıyorlar. O zanlarına da diyorlar ki iftira ediyorlar Allah-u Teala'ya. Bunlar Allah'ın indindendir derler. Şimdi 19 tane bidatla insanlar din yaşıyor. Ve bu bidatları da söylerken insanlar diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır. 19 tane bidatı karşımıza çıkarsın kardeşimiz. Bu 19 bidat Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Geleneksel din tatbikatı şu anda bu 19 bidatla yaşanıyor. 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane zan. 19 tane hürafe. Hakikat ne? Hakikat Allah'ın ayetleri. Öyleyse zanda bulunmamak istiyorsanız mutlaka o nesnenin Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılması lazım. Kur'an hakikati bildiriyor, insanların zanları yalanı söylüyor. Hak doğruyu, zanlar yalanı. İkisi aynı olamaz. Nitekim nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de hakikattir. Hemen o sıralamaya baktığımız zaman nerede işte bakın 15.si zan ama hasletler itibariyle 15.si hakikat. Öyleyse Allah'ın hakikatlerine, Kur'an ayetlerine tabi olacağız. Zanna tabi olmayacağız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok sevir. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Bir kere Allah gıybeti yasaklamış. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Başka bir açıklamada Resulullah buyuruyor ki insanlardan bahsetmek hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Öyleyse ister adına dedikodu, ister gıybet, ister iftira deyin, bunlardan uzaklaşmalıyız. Ya bunlardan uzaklaşmak için ne yapmak lazım? Aramızda Allah'ı konuşmalıyız. Allah'ın zikir sohbetine çağırmalıyız. Şimdi bir kişinin kusuru sorulduğunda, bize bir kişinin kusuru sorulduğunda, tamam o kardeşimizin kusurunu anlatıyor, o kendisine sorulan kişi de nefsin afetleri varsa kusurlu değil midir? Kendi kusurlarıyla meşgul olacağına, başkasının kusuruna el uzatıyorsa bu Kur'an-ı Kerim'e göre aykırı bir durumdur. Şeytan bile diyor ki yahu siz, ben sizi davet ediyorum, siz bana icabet ediyorsunuz İbrahim 22'de. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ne demiş oluyor o? Niye beni kınıyorsun be sevgili kardeşim? Sendeki bu nefsin afetleri dururken bana niye ulaştırıyorsun? Eğer kınayacaksan kendi nefsini kına. Hani kendisine anlatılan kişi, kabul edelim bize bir kusur adına. Kusur kendisine anlatılan kişi irşat makamındaysa 19 afeti temizlemiş, 19 faziletin sahibisi Allah-u Teala kendisini irşat makamında vazifeli kılmışsa anlatabilirsin, anlattığın zaman da o da iki taraftan yana olur. Çünkü o adalet mevkindedir. Allah-u Teala يَهْتُنَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Öyle insanların kusurlarını alıp fırsata çevirmezler. Allah razı olsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Nasıl tavır almalıyız? Hemen onu Allah'ın zikrine çağırmalısın. Ben şu anda Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Allah bana diyor ki ya hakkı konuş ya sus. Öyleyse kardeşimizin gıybeti söz konusuysa ben burada susmak durumdayım. Ama konuşmak durumdaysam bak şu ayetlere göre bu gıybettir. Olmaması lazım. Bunun yerine şu tavrı almamız lazım. Ayetlerle ona cevap vermek gerekiyor inşallah. Gıybet, dedikodu, zan vesaire bunlar hepsi nefsin afetleridir. Ve Allah-u Teala kesinlikle suizanı yasaklamış, hüsnü zanda bulunmamızı. O kusur sahibi kişinin kusurunu görmek yerine kendi kusurumuzu görüp o kusur sahibi kişiye de af dilemek ve dua etmek gerekir bizler için. Allah razı olsun. Buradan bir kardeş muhterem hocam, zayıf iradeli ve güçlü iradeli insanlar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre irade 7 safhada teşkil ediyor. Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? İradeyi güçlendiren fazıllardır. Yani dikkat ederseniz iradenin güçlenmesi diye Yedi tane şeyden bahsediyoruz. Yedi nimet. Hayır, ihlasın yedi şartı. Bunlardan bir tanesi iraden. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhun hidayeti başlar. Fizik ucunun hidayeti başlar. Nefsin hidayeti başlar ve iradenin hidayeti başlar. İradenin güçlenmesine baktığımız zaman kalbine ulaşan nurlar iradeyi güçlendiriyor. Çünkü iki zıt kuvvet var kalbimizde. Karanlıklar bir tarafı, aydınlıklar bir tarafı çekiyor. İrade güçleniyor. Aslında irade sabit güç. Ama irade ne zaman güçleniyor? İradenin karşı koyduğu güç, karanlıklar azalırsa güçleniyor. Yoksa irade sabit bir güçtür. O zaman Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? Yapmamız gereken her gün zikrimizi arttırmak suretiyle daimi zikre ulaşmak yetmez, külli zikre ulaşmak yetmez, irademizi tamamen Allah'ın emrine koymak, tesbihe ulaşmak asıldır. Allah razı olsun. Nahçıvan'dan birkaç muhterem hocam, Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde ölüm güzel şey budur. Perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun. Müjdeler olsun, ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun buyuruyor. Bu şiirinde bahsettiği ölüm müjdesi ölmeden önce ölmek müjdesi midir? Evet. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Evet. Yani bir bu zahiri alem var, bir de ahiret alemi var. Ahiret alemini hayatı neyle başlıyor? Ölmeden evvel ölmekle başlıyor. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet, her yönüyle gerçekten de öyle. Ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldürün, Rabbe secdeler olsun. Evet, secde emrini yerine getirenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali 14 bin zikrimizi bir örtüsün altında tamamladıktan sonra geri kalan zikrimi iş yerinde zikir matikle tamamlamaya çalışıyorum. Masa başında sürekli evrak akışıyla uğraşırken her 100, 500, 1000 zikir sonunda okumuş olduğumuz İlahi'nde maksud-ı rızayı kelmetubi duasını Kur'an'a uygun yapamıyorum. Aklıma geldiğinde hemen okuyorum. En kolayını nasıl yapabiliriz, açıklar mısınız? Tamam, kendine göre bir yol izlemişsin. Zaman içerisinde Allah-u Teala zikrini arttırarak kalbine Allah'ın ulaştığı nurlarla daha fazla Allah'ın yardımıyla karşılaşırsan ona hedefe ulaşırsın inşallah. Sen bazı noktalarda yapmıyorsun diye önemli değil. Ama şartlarına uygun olarak zikri yapmak üzere kendini koordine et, kendini kontrol et inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali, zikrin kalbe inmesini engelleyen negatif faktörler nelerdir? Bu negatif faktörler nasıl ortadan kaldırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Allah Teala Şuara Suresi'nin 193-194. Ayet-i Kerimesinde ayetlerden bahsediyor. Nezzele bi ruhle min ala kalbike li tekunu minel müzirin. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine ruhul min Cebrail aleyhisselam indirdi. İnzar edenlerden olman için. Öyleyse zikrin kalbe inmesini sağlıyorsan etraftaki insanlara hizmeti götürmen lazım. Bir, ayetler var. İlmin öğrenilmesi ilim ibadetinin imamıdır. İki, bu ilmin kalbe inmesini sağlamak zikir. Üç, bunun artışını gerçekleştirmek, insanlara bu hizmeti götürmekle mümkündür. Allah Teala sana neyi veriyorsa başkalarına vermen içindir. Öyleyse hangi oranda insanlara hizmet ediyorsan o oranda da Allah'ın yardımına karşılaşırsın inşallah. Zikrin kalbe indiğini nasıl anlayabiliriz? Zikir artışından. Evet, zikrin hangi oranda artıyorsa o kadar da kalbe iniyor demektir inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şaşmaz bir terazinin önünde hayat filmimizi izleyeceğimizi buyuruyor. Peki ya hayat filmimizi izlerken ne gibi hislere, duygulara varacağımızdan Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. Açıklayabilir misiniz? Daha ölümle başlıyor kaybedenler ve kazananlar. Allah Teala Nahl Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen suyu kötülüklerin, şerlerin sahibi insanlar, bakın melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman, nefslerine zulmedenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Yani hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de devamlı nefsine zulmetmiş olan bir kişi zulmettiği için hiçbir zaman zikir yapmamış. Her zikretmediği noktada kayıplar var. Biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduklarımızın kötü amellerini en iyi biliyor. Çünkü amel defterinin hepsini kaydetmiş durumda. İşte burada ortaya çıkıyor. Gelelim, eğer güzel amel yapmışsa Nahl Suresi'nin 32. ayet-i kerimesi, Allah Teala ne diyor orada da Nahl 32'de? Melekler onları tayyip en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. Bakın ikisine de melekler bir şeyler söylüyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlara melekler biz bir kötülük yapmadık diye savunmaya geçerler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müjdenin sahiplerine de ise selam olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Bazıları için melekler bir azap, bildirgesinin sahibi, ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştiren için müjdenin sahipleri cennete girin diyor. Dolayısıyla evet, İsa hayat filmi önünde olsa negatif hisler devreye giriyor. Ulaşmayı dilemeyen müşriğine tabi olmayanlar için. Diğerleri için de huzur ve mutluluk. İyi ki biz bu hayatı böyle yaşadık. İkinci suali, biz hayat filmimizi izlerken diğer insanlar da bizim hayat filmimizdeki işlediğimiz günah ve sevaplardan haberdar olacaklar mı? Hayır, herkes kendisiyle meşgul. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
2: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, Efendimiz himmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Muhterem hocam, tövbe ne demektir? Tövbe eden kişinin namaz borçları bağışlanır mı? Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin, bunların amel defterimizdeki karşılıkları eksi derecat olarak ifade ediliyor. Öyleyse her zaman amel defterimizde iki rakam var. Eksi dereceler ve artı dereceler. Öte yandan diğer kutba da ister hayır desin, ister sevap desin, ister hasenat desin, ister amel-i salihat desin, hepsinin karşılığı pozitif dereceler olarak zikrediliyor. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتِ مَمَّا عَمِلُوا, herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Demek ki ne yaparsanız onun karşılığı derece olarak var. Şimdi tövbe ne demektir diyor kardeşimiz. Kişinin yaptığı günahlardan nedamet duyması ve bir daha o fiili işlememesi demektir. Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Nefsin tövbeyi bozması nefsin manevi kalbindeki afetlere şeytanın tesiriyledir. Tövbe eden kişinin namaz borçları da bağışlanır mı? Evet, kişinin amel defterinde Allah-u Teala namazı farz kılmışsa ve namaz kılmadığı zaman, namaz kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa, namaz kılmadığı zaman o derecatı kaybediyor. Sonunda diyelim ki tövbe etmeden önce o kişinin amel defterine baktığımız zaman, öyle söyleyelim, bir misal olsun diye, açıklansın diye söylüyorum. Nedir? Eksi 1 milyon sevabı var, şey pardon günahı var. Artı 500 bin derecatı, pozitif derecatı var. Aradaki fark eksi 500 bin eksi derece sebebiyle eğer bu şekilde ölürse gideceği yer cehennem. Ama böylesi bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eksi 500 fark yani eksi 500 farkın karşılığını Allah Teala örtüyor. Yani günahını sıfırlıyor. Enfal 29'a göre ya vezina menu intettakullah yecalekum furkanen. Takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin günahlarınızı örter ve sizi furkanlar sahibi kılar. Günahların örtülmesi ister namaz kılmaması sebebiyle iş başkan zulmetmesi sebebiyle başka birisinin hakkını yemesi sebebiyle ne olursa olsun hepsi amel defterine eksi derecat olarak var. O zaman eksi 500 bin derecatın karşılığını Allah-u Teala artı 500 bin sevap vermek suretiyle günahı sıfırlıyor. Bunun içinde namaz borçlarından dolayı kaybettiği derecelerde var mı? Var tabi. Ama eğer kişi mürşidine ulaşırsa o zaman da bunları Allah sevaba çeviriyor. Onun için Efendimizin daha önce sohbetlerinde anlattığı gibi menzildeki şeyhin yanına gelen bir kişi önünde tövbe ederken yaptığım günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. O da diyor ki keşke bu günahları yapsaydım. En sonunda tövbenin bitiminde niye bunu söylüyorsun? Allah-u Teala o noktada günahların nasıl sevaba çevrildiğini kendisine gösteriyor. Rabia Sultan'a soruyorlar senin eskiden cemazül elini bilirsin nasıl günahkar, nasıl insanları eğlendiren bir kişi olduğunu biz biliyoruz. Ama bugün Allah katındaki senin derecen üst seviyede bir evla önümüzdesin. Bunu neye borçluyorsun? Cevap veriyor. Benim senedim seyyiatımdır diyor. Öyleyse o seyyiatler kayıpların hepsini Allah Teala sevaba çevirdiği zaman gerçekten o kişi en üst seviyede öne geçiyor. Namaz borçları da bunun içinde var mı? Evet var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavatı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Mutlu musunuz?
4: Değilim.
3: Değilim. Mutluyuz.
5: Mutlu değiliz kızım. Nasıl mutlu olalım?
3: Neden mutlu değilsiniz?
4: Toplumda mutsuzluğu olunca sirayet ediyor herkese.
5: Hayat pahalılığından.
6: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
4: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum şükür Rabbime diyorum.
6: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor hiç kimse mutlu değil.
7: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da bu sıkıntı da para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. İsteyen herkes cennete girer konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Allah Teala insan vücudu şeklinde olan kainatı 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alemden oluşturarak yaratmıştır. 6 alemin altısını da insanlar için yaratmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. İnsanı da kendisi için yaratmış. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olması, başkaları için yaşaması söz konusu. Ama Allah Teala'nın da kendisine teslim olan insanlar için, teslim-i külliyle teslim olan insanlar için gerçekleştirdiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz bir ahiret ve dünya saadetidir. Öyleyse Allah bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ahiret saadeti cennettir. Kıyamet gününden sonra insanların sonsuz bir hayatı geçireceği yer Allah'ın...
1: Bununla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah Teala zikirsin.
0: Cennetleridir. Ve Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Al İmran suresinin 133. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün cennetleri insanlar için hazırlamış. Ama cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı takva sahibi olmaktır. Muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. 7 safa takvaya tekabül eden 7 tane cennet var. İşte 7 safa takva ve buna mukabil 7 tane cennet. Birinci safa takva için hazırlanan cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva sahibi kişiler için cennetil firdevs. Üçüncü safa takva sahibi kişiler için cennetil hul. Dördüncü safa takva için cennetil hurafa. Beşinci safa takva için cennetin meva. Altıncı safa takva için cennetin naim. Ve yedinci safa takva için cennetin adn. Evet, Allah Teala herkesi cennetine davet ediyor. Evet, Rabbimiz herkesi Allah'ın cennetine davet ediyor. Ahiret saadeti tek bir dileğe bağlı insanoğlu için. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Sahabe sual soruyor, cenneti istemeyen var mı ya Resulullah? Evet, diyor, beni istemeyen cenneti istememiştir. Bir kere daha hadisi zikredecek olursak, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiştir. İşte Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, bu üç grup insan, yani Allah'a isyan eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Şeytana itaat eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Dünyaya meyleden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâti dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve tmûnne bihâ. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla tatmin olanlar. Onlar için kazançları sebebiyle cehennem vardır. Cennete gitmek bir dilek olmasına rağmen bu insanlar cehenneme gideceklerdir. Sebebi ne? Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar mutluluğu dünya hayatında arayanlardır. Dünya ile mutluluk peşinden koşan insanlardır. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bütün insanlar yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu, huzuru arıyor. Herkes Allah'ın cennetine gitmek istiyor. Ama cennete gitmek istemesine rağmen dünya hayatıyla cennete gitmek mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve dünyaya meyledenlerin kazançları sebebiyle cehenneme gideceği Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Şeytana itaat edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. لَخُدَنْ لَكِمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Resulü? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat eden isteyenlerdir. Bana isyan edenler de istemeyenlerdir. İşte Allah'ın Resulüne isyan eden, şeytana itaat eden kişidir. İblis de bunu söylüyor. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblisin bir insana sağdan, soldan, önden, arkadan ulaşabilmesi ancak devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmamasıyla mümkündür. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa istisnasız Allah-u Teala onu koruma altına almıştır. Yani dört cepheden Allah onu koruyor. Hicr suresinin 88, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamına hitap ederken Allah-u Teala onlara kanatlarını ger. İşte devrin imamının ruhu bir kişinin basının üzerine gelmişse sağdan soldan artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Sağdan soldan yaklaşamayan bu kişiye iblis önden arkadan ulaşabilir mi? O da hayır. Çünkü Hicr suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kişiye bu garantiyi veriyor. Dört cepheden Allah'ın korumasının garantisi kim için geçerlidir? 12 tane insanla mürşidine tabi olan insanlar için geçerli. Önden arkadan muhafaza eden insanlar, sağdan ve soldan, Şuara 215'te de devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelen kişiler. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Sevgili kardeşlerim, günümüz geleneksel din tatbikatında tabiyeti insanlar din tatbikatından çıkartmış vaziyette. Allah'a ulaşma dileğini de din tatbikatından çıkartmışlar. Ve böyle olunca herkes iblisin tuzağına düşmüş vaziyette. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Allah'ın katından Allah Teala insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında Allah her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin belli Resuller tayin ediyor. 7 ayet-i kerimede bildirilen belli Resuller bize şu hakikati ifade ediyor ki evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki o kavimdeki insanlar Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olmasın. Ama Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olan bu insanlar İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resul'den sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Her Resul'e o kavmin lisanıyla Allah Teala tebliğde bulunuyor. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştirak etsinler diye Allah Teala Resuller bahsediyor. Nahl 36. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve ma kunna muazzibina hatta nebesa Resul'e. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. O zaman Hazreti Ömer'in adeta Kur'an-ı Kerim'in bir özetini verdiğini görüyoruz. O insan ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın Resulleri ilahi iradeyle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar itaat edenlerdir. Dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayet-i kerimede de Allah Teala farz kılıyor. 12 ayetten bir tanesi de Şura 47'de İstecibe rabbikum min kabli en yetemmin la merade lehu min Allahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İşte bu davete icabet edenler Allah'ın Resulüne davetini kabul etmeleri hasebiyle itaat edenlerdir. Ama daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede onlar isyan edenlerdir. Daveti kabul etmeyen, Resul'e isyan edenler. İşte Resul'e isyan kişiyi cehenneme hazırlıyor. Yunus 7-8 onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatını seçerler. Yunus 11 onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah Teala ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Yunus 15 Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler kayıpları kazançlarından çok olan insanlar. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler onlar kibirlenenlerdir. Rum 8 mülaki olmayı inkar edenler ve secde 10 mülaki olmayı inkar edenler, şüphe edenler. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de bunları delalette bırakıyor ve 7 ayet-i kerime gelince ulaşmayı dilemedikleri için delalette olanlar 7 grup ayet gereğince gidecekleri yer cehennem. Evet, delalette olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169, Araf 178, Mümin'in 103, Araf 179, İsra 97, Furkan 34, Yasin 62, 63 ve Kamer 47. Halbuki konferansımızın başlığı neydi? İsteyen herkes cennete gidebilir. Allah Teala bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar tek bir dileğe cennet saadetini indirgemesine rağmen insanlar acaba herkese cenneti istemesine rağmen neden cennete gidemiyor? Bunun arkasında tabii ki şeytan var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede bizi şeytana karşı uyarıyor. İlk insan Adem babamız ve eşi Havva annemiz Allah Teala onları cennete koyduktan sonra şeytan sana apacık bir düşmandır. Ve bu acı da sana yasaklıyorum. Bundan yeme. Tembihte bulunuyor. Ama bir müddet sonra düşman olan şeytan harekete geçerek onların ayağını kaydırıyor. Kişi Allah'a itaat etmemesi sebebiyle kime itaat etmiş oluyor? İsyan eden kime itaat etmiş oluyor? Şeytana. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın cennetini istemiyorsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o otomatikmen şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Bir tarafta kötülük var, bir tarafta da iyilik var. İyilikle kötülüğün muhatabı insandır. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın her şeyi uğruna yarattığı insanın Hicr 21'de zikredildiği gibi, 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenle Allah-u Teala halketmiş. Zahiri aleme ait olan vücudumuzdur bu. Ama bir berzah alemine ait olan nefsimiz var. Şems 7'de zikrediliyor. Bahsi geçen nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 etki edebileceği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Allah Teala'nın ahiret saadeti insanoğlu için bir tek dilekle garanti edilmişken, her devirde insanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında

Nefsinize davetiye çıkarttım. Siz de davetimi kabul ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta kötülüğün menbaı nefsimiz şeytanın davetine uyuyor. Öbür tarafta da Allah'ın temsilcisi olan ruh secde 9'a göre zatından bize ruhu fürüyor ve ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesidir. Kin ve nefret de nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen cennet, herkes cennete gidebilir. Ama öbür tarafta Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte nefretin olmadığı, hasetin olmadığı, düşmanlığın olmadığı bir muhteva kişinin ruhun talebine uyduğu bir durumu ifade ediyor. Ruhun muhtevasındaki sevgi, sevginin insan hayatındaki yeri 19 hasletten daha önde gelir. Kısacası 18 hasletin hepsi sevgiden doğmuştur. Ama sevgiyi oluşturan muhteva nedir? O da itaattır. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Allah'ı bilip de Allah'a itaat yerine isyan eden kişi kin ve nefret muhtevası içinde nefsine uyuyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi yine nefsine uyuyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi yine nefsine uyuyor. Öyleyse bir tarafta nefsle bir hayatı yaşamak var. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak, öbür taraftan da ruhun talebine uyarak bu dünyayı da mutluluk içerisine geçirmek, ahirette de 3 tane cennetin garantisini elde etmek var. Mümkün mü? Evet. Çok basit, çok kolay. Evet, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor, dünyayı biliyor, meylediyor. Nefsimizin 19 afetinin de 19'u dünyaya meyleden bir dizayn içerisinde. Şeytan da devamlı bunları körüklüyor. Ama Allah'ı bilip isyan eden kişi Allah'ın katından vazifeli kılınan Resul'ün davetini kabul etmeyendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Evet sevgili kardeşlerim, cennetlik amel işliyor ama cehenneme gidiyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeyen kişi. Öyle bir insan da vardır ki cehennem ehlinin amellerini işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken yine kitabın hükmü devreye girer ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmesinin ölçüsü de ömür boyunca kazandığımız hayırların şerlerden fazla olmasını gerektiriyor. İşte bu Mü'minin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla ise o mutlaka felaha erendir, cennete giden kişidir. İslam'da niyet amelden üstündür. 500 yıl ibadet yapan bir insan ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemediyse, yani Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedef, niyeti yoksa ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Amel

0: demiş, neler neler yapmamış. Ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için ameller boşa gidiyor. Öte yandan ömür boyu her türlü günah işlemiş. 99 kişinin katili bir insan, İslam'da niyet amelden üstün olması hasebiyle o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenü olanlar, eğer takva sahibi olursanız, ki cennetler kimler için hazırlanmıştır? Takva sahipleri için. Birinci kat cennet, birinci safa takva ile eşdeğerdir. Birinci safa takva da Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşim, gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi isteyen herkes cennete gider. Hal böyle olmasına rağmen günümüzdeki insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidiyor. Sebep bilmediği için. Neyi bilmediği için? İrşat kademesini bilmediği için. Kimdir irşat kademesini bilmeyen? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bir insan din hayatından mürşidi çıkartırsa, günümüzdeki geleneksel din tatbikatında zikredildiği gibi kullarla arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir diye bu safsataya, bu iblisin tuzağına düşmüşse, 19 zanın peşinden giderek dinini yaşadığını zannediyorsa, bu kişinin ömür boyu ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtarması mümkün değil. Onun gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Çünkü niyet amelden üstün, ameller niyete tabi. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet midir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş mudur? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluk mudur? Evet. Nereden bakarsan bakın, adeta bu dikkati nazardan insanlara baktığımız zaman kurtuluşun bir dileğe bağlı olduğunu Allah Teala bütün ayet-i kerimelerde bize ispat ediyor. Sevgili kardeşlerim, kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve bu cinsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz tam kalbinde yaşıyoruz. Kalbinde yaşayan bu insanlar serbest irade sahibi varlıklar olması hasebiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman her gün biraz daha kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Şimdi bir slaytımız var. Kişi ulaşmayı dilemediği için yedi cehenneme nasıl yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde indiğini görüyoruz. Ters bir piramitle Allah Teala o kişilere yedi cehennemi hazırlıyor. Ama kim ki şu anda gördüğünüz gibi, evet, bütünü de şimdi size göstereceğiz. Birinci cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri inkar edenler, satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Yedi tane cehennem. Herkes bu yedi cehenneme gidenler, bu dünya gezegeninde yaşayan insanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Yedi cehennemde bu şekilde sıralanıyorlar. Ama kim ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onları ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Her kim bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşıp zikrini arttıran herkes zahitlerden oluyor. O zaman da Allah'a ulaşmayı dileyen insanla Allah arasındaki hiyerarşik sisteme baktığımız zaman en zirve noktada hidayete erdiren her devirdeki Mehdi vardır. Devrin imamı. Devrin imamı aynı zamanda Mehdi huzur namazının da imamıdır. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu hidayete erdirendir. Aynı zamanda Allah'ın Nebi Resulü'dür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir. Ama her devirde Nebi Resuller yok. Nebi Resullerle Veli Resulleri mukayese ettiğimiz zaman birbirinden farklı tam 12 tane, 10 tane özellik söz konusu. Son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. 5 görevin sahibidir. Şeriat kitabının sahibidir. Ama fetret dönemi olması hasebiyle bu dönemde yoktur. Ama her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller vardır ve o nebinin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. Nebiler aynı soydan gelmesine karşılık bütün kavimlerde veli resuller vardır. Sadece insanlardan seçilmesine karşılık veli resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor ve bu farklılık sebebiyle her devirde mutlak surette Allah'a davet eden 7 grup varis var ki o piramidin içerisinde bu 7 grup varisi görüyoruz. Bir kere daha o piramidi görebilirsek bütünü, hem cehennemlikleri hem de cennetlikleri, çünkü hepimiz bu dünya gezegeninde yaşıyoruz ve hiçbir saniyemiz boş geçmiyor. Ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyoruz. Kaybettiği dereceler, kazandığı dereceden fazla olanlar 7 cehennemde sıralanıyorlar. Ama kazandığı dereceler, kaybettiği dereceden fazla olanlar, onlar Allah'ın cennetine gidenlerdir. Nebi Resuller, Veli Resuller doğmadan evvel seçilen, Allah'ın iradesini teslim aldığı Allah'ın Resulleridir. İlahi iradeyle teslimdedirler. Onların yetiştirdiği bir tevadür teslimi yaşayan veli mürşitler de, onlar da Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kılınanlardır. Muhlisler var, ulelbab var, muhsinler var, zahitler var. 7 grup insan bu vazifeyle vazifeli. Hatırlayın bakalım Allah Resulü her devirde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. İşte bu bahsi geçen grupların hepsi Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte o Allah'ı bilip isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da şerlerde yarışanlardır. Ama Allah'a bilip itaat edenler, onlar da hayırlarda yarışanlardır. Böylece her iki grup arasında mücadele kıyasıya, kıyamete kadar devam edecektir. İblisin insan ve cin şeytanlar, onlar Allah'ın 7 grup varisiyle mücadele ediyorlar. İlimleri yok, hidayetçiye tabi değil, bir kitaba da dayanmadan devamlı bir mücadele halinde insanları cehenneme sürüklüyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. Kişi kalpten ulaşmayı dilemediği açıdan devamlı kendisi mutsuzdur, etraftaki insanlara mutsuz ediyor. 7 sebep muhtevasında bu şekilde. Yani mutsuz olan insan etrafı mutsuz eder 7 açıdan. Başkalarına zulmettiği için, arkadan ruhu nefsine azap ettiği için, çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, intikam aldığı için, ruh nefsine azap ettiği için bir kere daha, Şuuraltı bir kimlik stresi olduğu için kişi devamlı intikam peşinden koştuğu için hep huzursuz ve mutsuzdur. Ama cennete gitmek isteyen kişi, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o Allah'ın garantisinde mutlu bir insandır. Ankebut 5'e göre o hangi aile içinden yer alırsa ailedeki fertleri de mutlu eder. O hangi cemaatin içine yer alırsa o cemaat içerisinde mutlu bir huzurlu insan olarak vazife yapar. Onun içinde yaşadığı toplum mutlu toplumdur. O ülke mutlu bir ülkeyi muhakkak ki gelecek günlerde gerçekleştirecektir. Ve o mutlu ülkelerin bir araya gelmesiyle mutlu bir dünya ve mutlu bir kainat. İşte Allah'ın bütün insanlar için gösterdiği hedef budur. Hepinizin hem ahiret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin müteveccüh Rabbimizden dileyerek bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik, tamamlıyoruz. Eğer siz de size anlattıklarımızdan ders çıkarttıysanız tek bir dilekle hem mutlu olmak hem de etrafı mutlu etmek isteyen Allah'ın sevgili bir kulu, dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ekranlarda bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de kalbinizden katılabilirsiniz. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan
0: kendisine
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. İsteyen herkes cennete girer. Konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli, ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeş, muhterem hocam, ailemin tavsiye ettiği bir mürşide bağlıyım ama hiç feyiz alamıyorum, bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin kendi mürşidini kendisinin seçme hakkı yoktur. Ailenin tavsiyesi üzerine de mürşit seçimi söz konusu değil. Allah-u Teala Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَعَلَى kasse sevili. مِنَا جَائِرِ لَهُ شَاهَ شَاهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah'a ulaştıran sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Öyleyse mürşidin tayini Allah'a aittir. Ondan sapanlar da var, yani sırat-ı müstakimden sapanlar da var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Şimdi tekrar o Nahl 9'a bakalım. Demek ki sırat-ı müstakimden sapan yollar var. Fırkalara ait olan yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaştıran yollar, mürşidin tayini. Öyleyse mürşidin seçimi ne kişiye aittir ne ailesine aittir. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki hem mürşidin tayini Allah'a aittir, hem vesileyi de Allah'tan istememiz lazım. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamı, sırat-ı müstakim sahibi. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaşan yollar, vesileler vardır. Bütün insanların devrin imamına ulaşması imkansızdır fiziki açıdan. Ama bütün insanların yanı başında onu sırat-ı müstakime ulaştıran sebiller üzerinden vesileler vardır. İşte hacet namazıyla perşembe cumaya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah-u Teala mutlaka hacet namazıyla bizi o mürşide ulaştıracak ve mürşidi gösterecektir. 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe cumaya bağlayan gece boy abdestiyle kılınır. Geceden 12'den sonra kılınır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatta Fatiha ile Esfelaknaz. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra ile Esfelaknaz. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra ile Esfelaknaz. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-i kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan sağ taraf üzerine yatılıp Allah'ı zikir ederek uyunur. Huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mürşid gösterir ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunur. Öyleyse elbette senin kendi kendine seçtiğin mürşitten feyz almayabilirsin. Ailenin tavsiye ettiği mürşitten de feyz almayabilirsin ama Allah'ın hacet namazı sen Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursan feyz alacağın muhakkaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nazara karşı ne yapılmalı, nasıl dua edilmeli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği nazara karşı bir ayet-i kürsi okuyun. Özellikle sahip olduğunuz güzel değerler insanın nazarı, kendi nazarı bile kendisine değebilir ama onun sahip olunan bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ifade babında maşallah derseniz ve kalbi niyetlerinizin de Allah'ın hedefleriyle birleşirse korunursunuz. Ama en güzel korunma ise 10 tane insanla Allah'ın sizin için tayin müşküne ulaşıp tabi olmaktır. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüz insanların en büyük hastalığı stres ve manevi rahatsızlık. Bu durumdan kurtulmak için acaba neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus 57'de ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad caukum a'izetem rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan lima fisuduri ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin, bu aynı zamanda müminler için hidayettir ve rahmettir. Rahmettir kim için? Allah'a ulaşmayı dileyen için. Hidayettir mürşidine tabi olan insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fiziki hastalıklar var. Bir de manevi hastalıklar var. Fiziki hastalıkların şifası için doktorlara müracaat edilir. Ama manevi hastalıkların, nefs hastalıkların doktorları da Allah'ın mürşididir. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Nasıl fiziki hastalıklar için doktora müracaat ediyorsanız, nefs hastalıkları için de mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrı, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları ve talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmak istemiyorsan bolca salih amel zikredin. Ahiretin talipleri kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dünyanın talipleri kimlerdir? Dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse onlar da Allah-u Teala'yı zikredenlerdir. İşte diyor ki siz amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Nitekim çelendiklerin en çok hayıflandıkları şey zikirsiz geçirdikleri zamandır. Resulullah'ın bu konuda bir hadisi var. Öyleyse en büyük hastalık stres nasıl oluşuyor? 19 tane hastalık nefsimizin mani, tuğlu emel ahirette unutturuyor. Heva da haktan ayırıyor. Evet, ölüp pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan Allah'a ulaşmayı dilemediğine, iyi yolda olan da zikretmediğine pişman oluyor. Çünkü zikirden daha üst seviyede derecat kazandıran bir amel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size ibadetlerinizin en temizini, en güzelini, derecatınızı, amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ifaktan daha kıymetli, her şeyden daha kıymetli olan bir şey söyleyeyim. Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse herkes pişman oluyor. İyi olanlar zikretmediklerine pişman oluyorlar. Kötü olanlıkları da Allah'a ulaşmayı dilemediklerine pişman oluyorlar. İşte başlangıç noktasında herkesin kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. Kin, nefretin kalpteki kalıcı halidir. Ve bu kin arttıkça strese dönüşüyor. Kinin artması demek, kişinin her olayda nefsine uyması demektir. Kişi nefsine uymaktan kurtulmak, stres, depresyona dönüşüyor. Bundan kurtulmak istiyorsa, mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu durumdan kurtulmak için ne acaba ne yapılabilir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek, Allah'a yönlenecek inşallah. Eskişehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, cehenneme giren günah bittikten sonra çıkılabilir mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kesinlikle cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Nitekim bu iki hadisi birleştiren, bir ayetle birleştiren, evet şu ana Şuara 214. En yakın olan aşiretine uyar emrini alan Peygamber Efendimiz derhal her kabileye sesleniyor, Allah'a davet ediyor. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kaboğulları. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları. Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Yani tuğlu emelden kurtulup Allah'a ulaşmayı dilemek. Ahiret hayatını dilemek. Kimden dileyeceğiz? Allah'tan. Ama arkasından başka bir noktada Hazreti Ali'yi yanına çağırarak bütün akrabayı talukatı topla. Ve Peygamber Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kureyş kabilesini Safa tepesine davet ediyor. Şöyle, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Şimdi buna kadar yalan söylemedin. O zaman Allah Resulü diyor, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap olduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksin. Mükafat da ebedidir, ceza da ebedidir. Öyleyse cehenneme giren, günah çektikten sonra cennete girme olayı söz konusu değil. Zaten 58 tane ayet-i kerime de bunu söylüyor. Cehennemden cennete giriş mümkün değil. 58 ayet-i kerime. Cehenneme giren kişi orada ebedi kalıyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. İslam'a göre beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranış biçimleri nasıl olmalıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü şey iki cihan saadeti. Ve İki cihan saadetinin en zirve noktasında başkalarını mutlu etmek, Allah için yaşamak, başkalarını mutlu etmek var. O zaman sosyal hayatın küçük birimi aile, karı kocadan oluşuyor. Buna çocukları ilave edebilirsiniz ama özellikle aile içerisinde karı koca arasındaki ilişkiye baktığınız zaman İslam'a göre Allah'ın ahlaki layıklarından bir kişinin beyine, İslam'a göre beyin, Allah'ın ahlakıyla aklanan bir beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranışını nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimi açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 davranış biçiminden bahsediyor. Nefs sezgisi yapmayanlar şeriata göre kısas, nefs sezgisini yapan, tarikatı yaşayanlar af ve daimi zikrin sahipleri için kötülüğe karşı haliyle mukabele etme. O zaman kısas genellikle adaletin tahakkuku içindir. Ama Yunus Emre diyor ki biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. O zaman aile içerisinde beyin eşine karşı davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayla mukabele etmektir. Yani ondan sadır olan kendisine karşı yanlış davranış biçimlerinin hepsini affedecek. Ama yetmez. Onlara karşı eşine kötülüğe karşı hayırla mukabele edecek. Ne diyelim? İşten yorgun argın eve geldi ama eşi başka bir olayla üzülmüş ve gelen eşi onun tesiri altında her türlü hakareti söylüyor. Beyin bu noktada affedici ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edici davranışını sergilemesi lazım. Bitiminden sonra da ondan özür dileyip sanki bütün haksızlıkları kendisine aitmiş gibi kabul edip bu şekilde davranması lazım. Eşinin de durumu böyle. Böyle olursa bu ikisi yukarıya doğru müminleri birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Birbirlerini Allah'a yakınlıkta vasıta olurlar, sebep olurlar. Davranış biçimine böyle olması lazım inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kalü bela ne demektir açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah-u Teala hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Kainat yoktu. Ama Allah Teala kainatı yaratacağını, hayatı var edeceğini, emr alemde melekler, gayb alemde cinler, zahirimde insanlar, en çok insanı sevdiği ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın zahirinde o bütün zürriyetini yaratarak huzurunda topluyor ve onlara dünya hayatını yaşarken ev ödevleri veriyor. İşte insan vücut serbest irade ve aklın sahibi. İnsana verdiği görev Allah'ın zatına üfrelen ruhun hayattayken Allah'a teslimi, fizik vücuda verdiği görev dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi, ahd, nefsin Allah'a verdiği yemin dünya hayatını yaşarken kalpteki afetleri tamamen temizlemek ve en sonunda iradenin de Allah'a teslimi. Yani zamandan evvel bu gerçekleşiyor ve dünya hayatını yaşarken hepimizin bu evdelerini yerine getirmesini istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kesinlikle en üst seviyede mutlulukları yaşarız. Zaten Allah'ın insanlar için dilediği şey bu inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur İslam'da diyebiliyorum. Ama İslam'ın 5 şartı üzerine yaşayan insanların gördüğümüzde mutlu olmadıkları fark ediliyor. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Arap-İsrail Savaşı'nda gazeteciler o gün Savunma Bakanı Moshe Dayan'a diyorlar ki bu Müslümanlardan korkmuyor musunuz diyor. O da zaten bir gözü kapalı. Diğer gözüyle şöyle işaret ediyor, bana bir Müslüman göster diyor. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin İslam'ı yaşamayacağı gün gibi açıklar. Neden? Çünkü İslam'ın 5 şartı sevmu serat, hac, zekat, kelime-i şehadet tamamen fizik bedenle alakalı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik bedene emirler vermiyor. Allah Teala kalü bela günde ruhumuzdan misak almış, Allah'ın zatına üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini istiyor. Kalu bela gününde nefsimizden yemin almış, dünya hayatını yaşarken tezkiye ve tasfiye ile kalbimizin tamamen temizlenmesi, ikinci bir ruh olması ve 19 faridin sahibi olmamızı istiyor. Şimdi bunlardan eser yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde hiç eser yok, bunlar yok. Bunlar olmayınca kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyor insanlar. Kayık kıyıya bağlı. Ama sürekli kayık çekiliyor. O zaman bu ameller hepsi boşa gidiyor. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Her şeyden evvel ruh emanettir. Dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Ama ruhun Allah'a teslimi, ruhun yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin de 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiye olabilmesi için de kesinlikle kalp şartının sağlanmasına bağlı. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki 3. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan'la ve 10 tane de ihsanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazının kılınması, mürşidin göstermesi ve mürşide tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. O zaman da mürşide tabiyetle kişi İslam'ı yaşamaya başlıyor. İlk insan olan babamızdan kıyamet gününe kadar kim Allah'ın dinini İslam'ı yaşamışsa ancak o Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidle yaşamaya başlamıştır. Mürşidsiz hiç kimsenin mutlu olması, İslam'ı yaşaması mümkün değil. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, pişmanlık duyarak kendi kendimize yaptığımız tövbe bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Yok. Yani Hazreti Ali diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Çünkü akıl tövbe eder, nefs de o tövbeyi bozar. Mevlana ne diyor? Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman bir çoban. Şimdi sevgili kardeşlerim, çobanın güçlü olması lazım. Güçlü olabilmesi ancak mürşidin devreye girmesi lazım. Mürşidin himmetinin devreye girmesi lazım. İşte Yunus Emre Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Diyor ki ben buğday almak üzere geldim. Hacı Bektaş Veli de himmet mi buğday mı? O da himmetin ne olduğunu bilmediği için buğdayı dolduruyor ama yarı yolda aklına ilhamlar geliyor. Geri dönüyor diyor ki Efendimiz himmet benim çocuklarımın karnını doyur mu, koyunlarımı güder mi? O zaman diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun ve koyunlarını güdersin. O zaman diyor ve himmeti diliyorum. Hacı Bektaş Veli anahtarım bende değil taptukta. İşte kim 12 tane insanla mürşidinde tövbe ederse Allah o tövbeyi kabul buyurur. Nisa 64'e göre. Ama kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbede derecat kazanabilir fakat kabul edileceğine dair bir garanti de yok. Nitekim 2 ayet-i kerimede 1 Fatır 5 Lokman 33 Ya eyyühen nâsü ennânu vâdallâhi hakkın felâ tegurânem kül hayâtü dünyâ. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İki şeye dikkat çekiyor. Dünya hayatı ve şeytan. Kimdir şeytanın kendisini aldattığı dünya hayatını kendisine aldattı kişiler, hidayet yerine Allah'a ulaşmayı dileme yerine dünya hayatını seçenler, mürşide tabi olma yerine kendi hevasına tabi olanlar. Kendi hevasına tabi olanlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Dünya hayatını seçenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte bundan kurtulmak için de ne lazım? Kişinin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bunlar iblisin tuzağına düşen insanlar. Zonguldak'tan birkaç muhterem hocam, insanları Allah'tan korkutarak terbiye etmeye çalışmak Kur'an'a göre doğru mudur? Hayır. Kur'an'a göre müjdeyle terbiye etmek söz konusu. Allah Resulü buyuruyor ki Yesuru ve la tuhasuru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse insanları müjdeleyerek terbiye etmek asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Himmet ve nusret nedir? Ne şartlarda bize yardımcı olur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, himmet ve nusret nedir? Ne şart altında bize yardımcı olur? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, himmet, mürşidimizin, tabi olduğumuz mürşidin bize Allah'tan yaptığı duadır. Nisa 64'te biz Resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْزَلَ مُحَمْفِسَمْ O nefsine zulmedenler, جَاوْكَ Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Resulün tövbe edeyin için mağfiret talebi himmettir. O kişi için Allah'a yapılan duadır. Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Yani kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Mürşidi de onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın talebini kabul eden Rabbimiz onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ondan sonra Allah'ın yardımı devreye giriyor. İşte bütün bunları bir tek ayet-i kerimede Allah Teala Zümer 54'te açıklıyor. Vani bi rabbikum maslimu lehu min qabliyatikum la azasum la tunsarun. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce onu Allah'a teslim olun. Ruhunuzu teslim edin. Beşinizi teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Yani bütün bu teslimlerin hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başka bir deyimle de himmetle gerçekleşir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Mürşidimiz de bizim için mağfiret teminde oluyor. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Fizik vücut teslimi için de mürşidimiz himmet ediyor, dua ediyor bizim için. Onun tesliminden sonra biz nefsimizi Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Mürşid de himmet ediyor bizim nefsimizin Allah'a teslimi için. her seferinde mürşidimizin bizim için yaptığı himmet talep üzerine Allah yardımını bina ediyor. Ve Allah'ın yardımıyla. Yani bir nevi himmet Allah'ın bize gönderici yardımın anahtarıdır. O anahtarı kullanmadan Allah Teala o yardımı vermiyor. İşte ancak bu şartlar altında hedeflerimize ulaşabiliyoruz. İşte onun için ruhunuzu ve içinizi, nefsini, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Yani Resul'ün mağfiret
3: talebiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun bir
0: yoksa, himmet yoksa, ne ruhunuzun teslimi, ne fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin, iradenizin teslimi açısından Allah'ın yardımı gelmez ve siz hedefinize ulaşamazsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasirevat.

0: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
2: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
3: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
1: Ölümden sonraki hayat.
4: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
5: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
6: Ölünce.
1: Öldükten sonra.
7: Ölünce mesela evet.
8: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
1: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
9: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader taatinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz İslam'dan kopan bir kavram, sırat-ı müstakim. Günümüzde geleneksel din tatbikatı Kur'an'dan İslam öğretilmediği için Kur'an'da geçen 19 tane temel kavram ne yazık ki Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış. İşte bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Devrin imamının öğrettiği marufu emretmek ve münkerden nehyetmek 19 tane kavram söz konusu. Delalet kavramı, abd ve abid kavramı, amin olmak kavramı, Allah'a ulaşmak demek, takva sahibi olmak, sırat-ı müstakim. İşte bu 19 kavramdan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Birinci sual, sırat-ı müstakim ne demektir? Sırat-ı müstakim, En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde tarif ediliyor. وَمِنْ عَوَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَاَخْوَانٌ وَاَشْتَ بَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ruhun sırat-ı müstakimi, ruhun vücuttan ayrılarak bu yolla, seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ama fizik vücudun da sırat-ı müstakimi var. Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَنِيَبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَكِمِ İşte bu sırat, bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir de nefsin sırat-ı müstakimi var. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde 39'da İblis diyor ki bütün dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala Hicr 40'ta muhlis kulları müstesna. İşte bu sırat-ı Hicr 41 bu bana ulaşan yoldur inşallah. Şöyle buyurdu, işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Ve tabii ki

0: Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar bütün insanları hidayete ulaştıran tek bir yol vardır. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim'dir. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tanımlandığı cihetle Sırat-ı Müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol insanların kurtuluşudur. Sırat-ı Müstakim, Allah-u Teala'nın bizlere en güzel hediyesidir. Hidayet de Sırat-ı Müstakim'de doğru yoldur diye söylüyorlar. Bu doğru değil. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ayetlerde ifade ettiğimiz gibi inşallah. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Biz üzerinize 7 tane tarik yarattık. Biz onlardan gafil değiliz. 7 tarik, tarik-i müstakimi oluşturuyor. İkinci sual, sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakime ulaşanlar, devrin imamına Andergan'dan, ruhu vücuttan ayrılan, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 aleme geçen, Allah'ın zatına ulaşanlar. Bu ruhun sırat-ı müstakimi. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakim var. Fizik vücudun sırat-ı müstakim, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul eden yol. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerden temizlendiği, tezkiye ve tasfiyenin gerçekleştirdiği yol ve iradenin sırat-ı müstakimi, iradeyi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda birinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah artık onu teslim ifadesiyle anar. Bu iradi bir teslim değil tabii. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir Allah. Bizi koruması altına almıştır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. İkinci sırat-ı müstakim hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametinde ise mürşit ona mürşide ulaşma ve bu devrenin muhtevası içinde kişinin mürşidine tabi olduğu durumu ifade ediyor. Ruhun sırat-ı müstakimi dört sebilden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de daha altı tane sırat-ı müstakim var. Bu dediğim gibi ruhun sırat-ı müstakimi, yedi safı sırat-ı müstakim var. Kişinin yedi safı sırat-ı müstakimden birinci safı sırat-ı müstakim Ehac 54'te, ikinci safı sırat-ı müstakim Fatiha 5-6'da, üçüncü safı sırat-ı müstakim Nisa 175'te ve ruhun vücudumuzdan ayrıldığı sırat-ı müstakime ulaştığı yer kişinin mürşidine tabi olduğu noktada gerçekten Nisa 175. Yani ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Nisa 175'te tarif ediliyor. Fizik vücudu teslim eden sırat-ı müstakim Yasin 61 ve nefsi teslim eden sırat-ı müstakim En'am 153, diğerleri de bu ayetlerde yer alıyor. Üçüncü sual, sırat-ı müstakim üzerinde ilerlemenin yolu nedir? Sırat-ı müstakim üzerinde yolculuk nefsimize bağlı bir yolculuktur. Nefs tezkiyesi Allah'ın hepimize farz emridir. Nefsimizi tezkiye edecek olan ve tasfiye edecek olan sistem vasıta emir zikirdir. Ama hiç kimse Allah'ın kendisi için taati mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıcına teşkil eden dergaha sebil adı verilen yollar vardır. Sırat-ı müstakim başların üzerinde nimet olanların yoludur. Böyle bir nimetin gelmesi halinde kişinin ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Nisa 175. فَمَنْ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسْتَدْخُلُوا فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَضْلٍ وَيَأْتِيهِمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ Ne demiştik? Sırat-ı müstakim 7 safhada teşekkür ediyor. Ve tek tek söylemiştik. Bir kere daha görelim. Bir de ruhu Allah'a ulaştıran dört bölümden oluşan yolun ikinci bölümü, dikey bölümü Tarik-i Müstakim'dir. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek sırat-ı müstakim üzere olsunlar. Allah'a ulaş

0: deyince ne anlıyorsunuz?
1: İbadet, huzur.
2: Allah'a ulaşmak deyince kurtuluş.
1: Güzel işler yapmak, dinini, ibadetini yerine getirmek.
0: Ki bunları yaptığımızda Allah'a ulaşabilir miyiz?
1: Ha, Allah'a kimse ulaşamamış ki kızım, bilmem ben. Yani içten yapmak önemli. Her ibadetle Allah'a yakınlaşılacağını zannetmiyorum.
3: Namaz kıldığım zaman ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum. Çünkü o an, özellikle o namazın bittikten sonraki tesbih elimi aldığım zaman ettiğim duayla ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum.
0: Peki Allah'a neyimiz ulaşır?
1: Maneviyat, ruh.
2: İnsanlara iyiliklerimiz, hepsi Allah'a ulaşır.
3: Düşüncemiz, fikrimiz, kalbimiz. Bir depremde bizim evimiz yıkıldı. Deprem esnasında ben Allah'ın ismini zikrederek kurtulduğuma inanıyorum. Çünkü bizim evimiz yıkıldı depremin. İkinci depreminde, ilkinde gidiyormuş depremde ve son dakikada ben sürekli Allah'ın ismini zikrettim ve kurtulduk. İyi ki de hep böyle gece yatarken duada hep onu çağrıştırdığım için ona her şekilde ulaştığıma inanıyorum ben ya.
0: Siz de ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
1: Evet. Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
4: Bir misafirimiz Allah'a kimse ulaşamamış ki dedi. Allah'a ulaşmak imkansız bir olay mıdır? Tabii ki hayır. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim Allah'ın ermiş evliyası olmuşsa, ki bu bir dilektir, onların hepsinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmak kul cephesinden bir dileği, ama Allah cephesinden ruhumuzu kendisine ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Dolayısıyla şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın da 8 milyar ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ama bu dileğin kalpte olması lazım, anında Allah Teala 8 milyar insanın ruhunu kendisine ulaştırmaya kadirdir. O her şeye kadir. Öyleyse Allah'a ulaşmak imkansız bir olay değil, en kolay olaydır. Ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Ölümle Allah'a ulaşır, ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şirksiz ruhun Allah'a ulaşmasına cennet, şirkli ruhun Allah'a ulaşmasına cehennem. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa serbest iradesiyle ona Allah Teala cenneti, ama ölümle, hayattayken değil de ölümle ruhunu Allah'a ulaştırırsa, daha doğrusu ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Kişinin şirkten kurtulması mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Her devirde insanların bir kısmı mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırırlar. Ermiş evliya olurlar. Allah'ın evliyası olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Allah Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor. 12 kere de Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. O zaman eğer olay buysa, mutlak surette bu 12 farz emre uyarak bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hem Rad 27 hem de Şura 13'te. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
0: Allah-u Teala her devirde insanları sırat-ı müstakime davet eden Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Din konusunda öğretici, önder olan kişiler mi?
2: Mürşit yol gösterici. Allah'a ulaşmak için birilerinin insanlara bir şeyler öğretmesi diye biliyorum ben.
3: Ben açıkçası her ettiğim duanın ve Allah'ın ismini zikredince zaten ulaşıyorum bir şekilde. Yani bir mürşit gelmesi ya da vesaire değil benim için. Ben şu an bile hissedebiliyorum bazen, ya da yolda yürürken bile hissedebiliyorum.
1: Mürşit Peygamber Efendimiz. Biz Peygamber Efendimizin kullarıyız. Ona eşlik ederiz. Ona dua ederiz.
2: Mürşitlerle olursak zaten Allah'a daha yakın oluruz. Daha iyi ibadet ederiz ve mutlu oluruz. O şekilde düşünüyorum.
0: Siz peki bir mürşit aramak ister misiniz?
1: Onu ben kendim bulmak isterim ya.
0: Hacet namazı ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da herhangi bir gecede Allah-u Teala'dan sorabileceğimizi söyle.
1: Bence şah damarımız kadar yakın Allah. Tabii ki bilmediğimiz şeyleri de sorma ihtiyacı duyarım birisine.
0: İsterim tabii ki de.
2: Olabilir aslında. Neden olmasın ki? Allah'a ulaştıktan sonra her şey mübah yani Allah'a ulaştıktan sonra.
3: Biraz daha zamanım var öyle diyeyim. Tamamıyla yerine getirmek adına.
0: Öyleyse siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
1: İnşallah arıyorum.
4: Misafirim mürşit konusunda Allah'ın ismini zikrettiğimde bir şekilde zaten ulaşıyorum. Bir mürşit gelmesine gerek yok benim için dedim. Mürşidin insanlara etkisi nedir? Peygamberlerin yaptığı her şey devrin imamına miras olarak bırakılmıştır. Her ülkedeki rasuller de kendi ülkelerinin kişileri için peygamberin varisleridir. Yani devrin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisidir. Her ülkedeki rasuller de o ülkenin insanları için peygamberin varisleridir. Ve görevleri insanları icrada ulaştırmaktır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmasa o kişinin Allah'a Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Bir insanın 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olması halinde 7 nimetin sahibi olur ki bu 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Devrin imamının ruhu devrin imamı dünyadaki bütün insanlar için peygamberin varisidir. Kavim Resulleri de o kavimdeki insanlar için peygamberin varisidir. Devrin imamının 5 görevine karşılık o ülkedeki veli Resullerin 4 görevi var. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle buyurmuşsa mürşide tabi olmak herkes için farz. Bana mürşit gerekmiyor diyen kişi aslında şeytanın tuzağına düştüğünün farkında bile değil. Ama kişi şeytanın kulu olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bütün sahabe Zümer 17'ye göre kalpten ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hanımlar Mümtehin 12, Beyler Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine göre Resulullah'a tabi oldular. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına mı gelir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına gelir mi? Evet. Nitekim İbn-i Safa sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Yunus 25 Allah'a teslim yordulan zatına davet ediyor. Ama daveti kabul edenleri sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nisa 175, keza öyle Yasin 4, Sen sırat-ı müstakimdesin. Muminun suresinin 73. ayet-i kerimesi. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve Şura 52. Sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanların vasiletle Allah'a davet ettiğim sırat-ı müstakim yolu işte bu yoldur. Bütün bu ayetler bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet. Allah'a davet etmek aslında bir yönüyle sırat-ı müstakime davet etmek arasına geliyor ki Muminun 73 Beynneke le tedavu mila sırat-ı müstakim. Sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet. Sadece Allah'a ulaşmaya iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kutupça ulaşanlardır. Onların ruhları sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır. Bütün Resullerin özellikleri, özellikle huzur namazının imamı olan Resulün yapacağı tek şey budur. Sadece Allah'a davet ederler. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Allah'a yani sırat-ı müstakime davet ediyordu. İşte Yusuf 108 bunu ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve mene tabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Şura 52 sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben babana tabi olanlar sırat-ı müstakime davet ediyoruz. Allah'a davet manasında ve bütün bunlar hepsi bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet, Allah'a davet etmek aynı zamanda sırat-ı müstakime davet etmek manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
0: Allah-u Teala bizi sırat-ı müstakimden men etmek isteyen şeytanın etkisinden kurtulup Allah'ın yolunda ilerlememizi devamlı ve Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
1: Mertebe yükselir. Allah'a karşı görevlerimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum.
2: Zikir yapmak çok güzel bir şey yani. Allah'ı zikretmek her dakika, her şeyi Allah'a zikrediyor. Dua zaten Allah'a zikrediyor. Biz zikretmişiz çok mu?
3: Yolda yürürken bile başıma o an bir şey geleceğini hissediyorum. O an zikrettiğim zaman tamam orada bir huzura erdiğimi, o an önüme bir şey geldiğini görüyorum yani.
1: Kalbimizi temizler, içimizi temizler, bizi rahatlatır.
0: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
1: Evet. Bazen tesbih çekiyorum kızım.
2: İnsana mutluluk verir. Her zaman Allah'ı anmak bundan güzel bir şey olamaz.
1: Manevi bir rahatlama oluyor. Dünya bir tarafa, o huzur, o maneviyat çok başka bir şey.
0: Allah-u Teala kendisini her an zikretmemizi istiyor ve bunu üzerimize farz kılmış.
1: Her anda edemiyorum, ne yalan söyleyeyim.
3: Hani başörtüsü belki yok ama niyetle şey çok farklı ya. O zikretmek benim için, ben her an zaten oturduğum an, şurada bir şey dinlediğim an sürekli zikrediyorum zaten.
0: O zaman sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için şu anda da Allah'ı zikredelim mi inşallah?
2: İnşallah.
0: Allah, Allah, Allah.
2: Allah, Allah.
0: Allah, Allah.
1: Allah, Allah, Allah, Allah.
4: Misafirimiz zikir konusunda Allah'a karşı görevimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum. Bir başka kardeşim mertebem yükselir dedi. Allah'ın indindeki mertebelerin yükselmesi zikre mi bağlıdır? Evet. Zikir cennetlerin ölçüsünü ifade eder. En üst cennetlere girecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikir dünya saadetinin de bütününü içerir. Öyleyse daha üst cennete girmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey vardır. Zikrimizi artırabilmek. Yunus Emre açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün cennetlerin kapısı zikirle açılıyor. Birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. Ama zikir olmasa o rahmet gelmez. İkinci kat cennet nefs zekesiyle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle. Dördüncü kat cennet Müslüman olan merhametiyle. Beşinci kat cennet daimi zikirle. Altıncı kat cennet ihlasla. Yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Geçtiği ayetlere baktığımız zaman cennetin aliyetin gâşiye 10, cennetil firdevs kef 107, cennetil hulb furkan 15, cennetil hurafa ankebut 58, Cennetin Mevva Secde 19, Cennetin Naim Yunus 9 ve Cennetin Ad Rahat 23. Bütün bunlar hepsi 7 cennetin 7'sini de Allah Teala bizlere zikirle veriyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok severiz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar ediyoruz. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Gerçekten iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Kâle fe bimâ gâyteni La hudanenekim sirat-ı müstakim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. Summa la atiyenim ben beyni yediğim ve min halfi mâna imani ve an şimali ve la tecrübelekim zara şakirin. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları sirat-ı müstakimden saptırıyor. İşte şeytan nasıl insanları sirat-ı müstakimden alıkoyuyorsa bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Nisa suresinin 167, 168, 169'da da şeytana hizmet edenlerden bahsediyor. Ennellezine keferu ve saddu an sebilillahi kaddalu dalalen ba'ide. Ennellezine keferu ve zelemu. Lem yekunu lahu liyagfir lehum ve la yatim tarika ila tariki cehennemi halidin fiha abada. Öyleyse bu ayet-i kerime bize neyi söylüyor? Bu ayet-i kerime insanları sırat-ı müstakimden ayıran insan şeytanlardan bahsediyor. Sebe 20'de 73 fırka setefriku min ümmeti selase ve sabine fırkaten kulla finnari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o 72 fırka şeytan ve insan şeytanlar tarafından sırat-ı müstakimden saptırılanları ifade ediyor. Resulullah'ın sırat-ı müstakim babında yere bir düz çizgi çizdiğini biliyoruz. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu birincisi Allah'a ulaştıran yol diyor. İkincisi de sırat-ı müstakimden sapan yol diyor. Ve her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse şeytana hizmet edenler, insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve Allah Teala onların sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yolların üzerinde insanları hep yanlışa davet ettiklerini biliyoruz. İnsanları Allah ile ilişkiler açısından ikiye ayırabiliriz. İki grup insanla karşılaşırız. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Allah'a hizmet edenler mutlak olarak bunun bilincinde olanlardır. Şeytana hizmet edenler de bilincinde olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. İnsanların çoğu şeytana hizmet ediyorlar ama şeytana hizmet ettiklerinin bilincinde değiller. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman olay zaten bitiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'ın yolundan men edenler, insanların sırat-ı müstakim ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytana çağırmıyorlar ama bunun yaptıkları için şeytan ve tağuta hizmet ediyorlar. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadisi söyledim. Allah'a ulaştıran yol olduğu gibi bu yoldan sapanlar, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ki Allah Teala Enam 153'te ve nahaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetebelakü bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O halde her devirde gerçekten şeytan insanları Allah'ın yolundan nasıl saptırıyorsa şeytan gibi ona hizmet edenler de insanları sırat-ı müstakimden sapan insanlar var ki Nisa 167, 168, 169 ve Arap 146-147'de Allah Teala bu kişilerden bahsediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaknel insan emin salsalin min hamain mesnun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir yuvarlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde bizi vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz üç vücutla serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah-u Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet, hiyanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmışsa, 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmışsa, 12 kere üzerimize farz kılmışsa, o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan
zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Nefsin fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9 ise Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehileri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehileri var ve akıl bu emir ve nehilere göre Allah Teala kutsal kitaplar indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim desin, bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetine sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, bu bizi 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa etmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil.
Bakın oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor ve Allah Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından bu tevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah-u Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır, iman varsa emanet vardır, ama küfür varsa yalan vardır, yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani
insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah Teala bu şekilde, bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci cennet. Vazifemizi yerine getirip mürşidimize tabi olursak hakkımız olan ikinci cennet. Vazifemizi yerine getirir ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan üçüncü cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslim yaptığım zaman hakkımız olan dördüncü cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek, huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا لَخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyorum. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerini mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidin hacet namazıyla soracak, daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde şüphesiz ki emanet İnsanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede
insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mab olur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasiyet bağlar. Dilemezseniz dinde fırkalar ayrı. Dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımıza, görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor, cennete gidiyorlar. Onlar hilalekten kurtuluyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan

0: yaptıkları yeminleri taahhütleri.
1: birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl birisi?
0: Saati bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğeridir. Misakin yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok mana vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Rad 21'de vellezine Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hiyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hiyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete ihanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve ihanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru, kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf 100 suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah Teala'ya teslim etmemizi Allah Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakin hatırlatılması, Ra'd 20-21, fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması, Yasin 60-61, yeminin hatırlatılması, Müddessir 38-39-40. Öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse,

onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِيهِ. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, müştidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazdıran kişi gerçek imanın sahibidir. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz'in nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi
sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak, irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alarde birisi değildir. Mürşid ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Evet, siz dört teslimle Allah tarafından inşada memur-i mezun kurumdan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğu belli değildir, siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere, biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi, Yunus suresinin 62-64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya, hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı, ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah-u Teala, onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbim onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık sure içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor Allah Teala. Onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu, dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması mürşide, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek,
ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı yasın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet eden. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّنِ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ سَاهُونَ Öyle o kimseler ki namazlarında sev içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sehv içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açık emin. Evet. Fizik vücudun ahde ile ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözü izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla, iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. İkinci Sura Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü uyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz.
hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz, açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları adlı sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Muhterem Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Selah nuru bir nurdur. Vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Evvela kesin bilirim ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz. Bu 7 safanın öğretildiği ve yaşandığı 28 basamak İslam merdiveni söz konusu. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin bütününü ifade ettiğini bilmeliyiz. En son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve 7 ruhu. İşte lafzı mana ilmel yakini ifade ediyor. Ruh hem aynel yakini hem de hakkal yakini de içeriyor. Birinci sual, yakın kademelerinin Kur'an'daki karşılığı nedir? Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün 28 basamaktan oluşur ve 28 basamağın bütünü ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini ihtiva ediyor. Çok büyük bir kısmı da ilmel yakine aittir. Fizik standartlarda sahip olduğumuz ilmi vasıflar ilmel yakin kademesini ihata ediyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi aynel yakin ile ilmel yakin arasında bir köprüdür. 5 duyu organıyla duyuyla ulaşılamayacak şeylerin sahibi olma imkanının o kişiye verilmesi hali kişiyi aynel yakin sahibi kılar. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman kişi hakkul yakinin de sahibi olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bütününü ifade eden ve Hasr suresine baktığımız zaman "Vel asr asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr" insanlar hüsrandadır. "İllellezîne âminu ve amilü salihâti tevâsav bil hakki ve tevâsav bil sabr." Allah Teala birinci ayette yemin ediyor. Her söylenen sözün hak ve hakikat olduğunu, insanlar başlangıçta hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler amin olanlardır. İlmel yakini ihtiva ediyor. Ve amilü salihat, istahidici amel işleyenler yine ilmel yakini ifade ediyor. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler yine ilmel yakini muhtevasını alıyor. Sabrı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler hem Kur'an'ın ruhunu aynel yakini ve devam edilirse hakkal yakini de muhtevasını alıyor. Özellikle tekasür sürüsünün 5, 6, 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala cehennem için diyor ki siz muhakkak ki cehennemi ilmel yakinle göreceksiniz. Kelle lev te'alemune ilmel yakin. Kesin bilgiyle. Keşke siz ilmel yakinle kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cehimi, alevli ateşi de göreceksiniz. Öyleyse başta ilmel yakinle olayın bilinmesi ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman da kesinlikle aynel yakin mertebesinde yerin melekütünü ki 7 tane cehennem ve zemin kattaki ana dergahatı ihtiva ediyor. Aynel yakinle gözünüzle göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakin ile gözünüze göreceksiniz. Sümme le tes'elinne yevmeyizin anen ne'im. Sonra size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Tekasül suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen her şey evvela ilme yakinle biliniyor. Ondan sonra aynel yakindeki yerin melekütü, 7 tane cehennem, zemin kattaki ana dergah, kalp gözüyle Allah-u Teala gösteriyor. Yani yerin melekütünü Allah-u Teala gösteriyor. Kime? Daimi zikrin sahiplerine, hikmetin sahiplerine. İhlas'ta da gökler gösteriliyor, 7 kat gökler. Ve böylece Allah-u Teala yerin ve göğün melekütünü o kişiye göstermekle üzerindeki, o kişinin üzerindeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlıyor. Allah-u Teala Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Elem tere ennallaha sahara lekum mafise maati mafiler. Göklerde ve yerlerde her şeyi size emrinize müsahar kıldığını görmedi mi? وَاَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَأَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً Ve üzerinizdeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlamıştır. Öyleyse zahiri ve batini nimetlerinin tamamlandığı yer ilmel yakin ve aynel yakinin de bütününün hem bilindiği hem de yaşandığı yer. İkinci sual, ilmel yakinin sahipleri ile aynel yakinin sahipleri arasında ne fark var? İlmel yakinin sahiplerinin henüz kalp gözü, kalp kulağı açık değil. Sadece beş duyu organı ile kişinin bu dünyaya ait olan hakikatleri öğrendiği muhteva ifade ediyor ilmel yakin. Kalbin fizik aleme dönük olan kesimine fıkıh deniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Fıkıh diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama kalbin fizik ötesi idrakine de fuat diyor. İşte fizik ötesini muhtevasına almıyor. Sadece kalbin bu dünyaya dönük olan idrakine fıkıh diyor. Fıkıh seviyesinde bir kişi ilmin sahibi oluyor. Şu fark var, aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. İkinci özellikleri ise bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afetin kalmamasıdır. Aynel yakin sahipleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakin de yok olur. İlmel yakin bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine gelemediği için kişi ilmel yakin huzurlarında kalmıştır. Kişinin geçen zaman parçasında bir taraftan zikri artarken giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi annel yakine eklenmiyor. İlmel yakin ilaveleriyle arasındadır. Hikmete ulaşmadan evvel kişi annel yakinin sahibi olamaz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim bir ruhun teslimiyle gerçekleşiyor. İrfan fizik vücut teslimiyle, hikmet nefsin teslimiyle, hikmetin ötesi iradenin teslimiyle kişi sahip oluyor. Öyleyse böyle bir sıralama söz konusu. Kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir Allah-u Teala ama henüz daimi zikrin sahibisi değilse, o zaman o kişinin kalbinin fizik ötesi kısmına Allah-u Teala irfan diyor. İrfan muhtevası içerisinde o bir şeylerin sahibidir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse ne hikmetin sahibi olabilir ne aynel yakinin sahibi olabilir. Yetmez tövbe-i nasuhla tövbe edip Salah'a ulaşmadan da hiç kimse Hakkal Yakin'in sahibi olamaz. Üçüncü sual, Allah Teala insanları neden Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemediniz diye uyarıyor. Allah Teala ayetlere yakin olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiştir. İlim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek ilme sahip olmaktır. Allah Teala Enam 82'de kıyamete yakın bir zamanda yerde bir dabbe çıkartır. İnsanlara o mukaddes kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler buyuruyor. Bu dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. Allah'ın ayetleri ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemeden küfürdedir, delalettedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir, hüsrandadır, tağutun kulu ve dostudur. Bütün bunlar Allah'ın işaretleri ve bu söylenenlere insanlar yakin hasıl edemiyorlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yakin hasıl edemiyorlar. Ama eğer kişi Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde bahsi geçen hidayete erdiren vekaleten devrin imamı ise o aynı zamanda hakkul yakin seviyesinde ayetlere sahiptir. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Başlangıçta herkes negatif koşulların içerisinde ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu negatif koşullardan kendilerini kurtaramayanlardır. Öyle olunca onlar dini hürafelerle yaşıyorlar. 19 tane dinimize Kur'an'da yer almayan ama geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların el yazması kitaplarla devreye aldığı 19 tane hürafeyi görüyoruz. Günümüz geleneksel din tatbikatı ne yazık ki 19 tane hürafeyle yaşanıyor. Ama insanlar farkında değiller. Bu hürafelerin nasıl devreye girdiğini Bakara 78-79 açıklıyor. وَمِنُمُ الْاُمُّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَعَنِ Onlar diyor kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. 79'da ise وَيْلْ اُوَ اَلَّذ۪ي الْكِتَابِ yazanlara sonra derler ki bu Allah'ın katındadır. Sırf bir menfaat alabilmek için. وَيْلْ yazdıklara, وَيْلْ kazandıklarına. Ne diyor bu insanlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan etmesine rağmen insanlar değiştiriyorlar ve diyorlar ki bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında biz biraz cehennemde hafif tertip devlevi gibi yanacağız ama daha sonra sevaplarımız karşısında mutlaka Allah bizi cennetine alacak. Halbuki cehennemlik olarak cehenneme giren kişi Kur'an-ı Kerim'de cehennemin ebedi olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerinde de cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Öyleyse cehennemlik olarak cehenneme giren kişiler kazandıkları negatif dereceler pozitif derecelerinden fazladır. Onlar cehenneme giriyor ve ebedi olarak orada kalıyorlar. Cennetlikler de kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazladır. Onlar da cennete giriyorlar ve orada ebedi kalıyorlar. İşte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azamını görecek mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Hem hadislerde hem ayetlerde böyle bir bulunmasına rağmen İnsanlar sanki bunlar yokmuş gibi tamamen kendi zanlarına tabi olmuş oluyorlar. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman zaten konu onlar üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz hukuk bulunca onlardan arzdan dabbe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl edemediklerini. Kitaptaki ayetler yakin hasıl edemeyen. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği buyuruluyor. Evet. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablere mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Bunlar cehenneme gidiyor. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor 7 ayet-i kerimede. Mülaki olacaklarına yakin hasil edenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi ayetleri yakin hasıl etmeye başlıyor. Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilir, yakin derecesinde. Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler. Rablerine mülaki olmaya yakin hasıl ederler. Rablerine mülaki olmayı dilerler. Mülaki olmayı dilerler ve mülaki olanlar var. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse faydasız ilimden kurtulup ilim sahibi olmaya ilk adımını atmıştır. İlmel yakin içindedir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok imanın güçlü olacak. Kalpten de istediğin zaman her şeye ulaşırsın zaten. Allah'ı da bulursun. Her şeyi bulursun. Aşkı bulursun.
3: İmanımızı kuvvetlendirmek, aslımıza dönmek, Rabbimize dönmek.
4: Allah'a ulaşmak deyince dürüstlük, inançlı olmak.
5: Kur'an'ı okumak, namazını kılmak, ibadet etmek, şükretmek Rabbime.
1: Peki Allah-u Teala'ya ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Vallahi 5 vakit namazımı kılıyorum. Yani elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum. Zikirlere de katılıyorum.
5: Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Allah'a tevekkül ediyoruz. Rabbime şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız yavrum.
3: Rabbimi istersek, yani ilim olarak hani biliyorum ben de. İlmini istersek Rabbim onu da nasip eder inşallah. İlmini isteyene veririm. Malımı da istediğime miydi? Öyle bir şey vardı.
1: İsterdiniz değil mi Allah'a ulaşmak?
5: Ne demek? Ne demek? Ondan başka kimse yoktur.
1: Allah'a ulaşmayı dileme duasını daha önce duymuş muydunuz?
3: Nasıl tövbesi olarak mı?
1: Birlikte dileyelim mi? O güzel duayı birlikte yapalım. İster misiniz?
4: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına kat.
0: Film misafirimiz biz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız dedi. Allah'a ulaşmakta tevekkülün ve şükrün önemi nedir? Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani huslata nail olmak Allah'a tevekkülle mümkündür. Tevekkülü sağlayan şey imandır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. İnsanlar Allah'ın yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. İnne edeynâhu sebîle imma şâkire ve imma kefûre. Biz onlara iki yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. İşte Dehr Suresinin 3. ayet-i kerimesi bu. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse şükürle çıktığına göre biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsak şükredenlerden olmamız lazım. Tabi iblis de bunun tam tersi. Nasıl Allah bizim şükredenlerden olmamızı istiyorsa iblis de küfredenlerden olmamızı istiyor. Nereden belirtiyor Allah Teala? Araf 16-17'de beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, aynı zamanda şükür yolu. Aynı zamanda irşat yolu. Sırat-ı cahim, cehenneme götüren yol, şeytana götüren yol. ve küfür yolu. Eğer sırat-ı müstakim şükür yoluysa, o zaman gün be gün şükrümüzü arttırmak suretiyle Allah'a yaklaşacağız. Ama Araf 17'de iblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben onları küfür yolunda sürükleyeceğim. Bakara 46'da da şükür yolunu kesin yakın hasil edenler ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, kim olursak olalım ruhu ölümle herkesin Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Bu da ancak tevekkülle mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikir yapan ilm-i yakin sahibi bir insanın nefsinin kalbindeki fazıllar arttıkça ilmi algılama kapasitesinin de artacağını, aynel yakine doğru ilerleyeceğini söylüyor. Sizce zikrin faydası nedir?
5: Zikir vurmak Allah'ıma, hamdolsun demek. Hamdolsun zikrediyoruz, şükre gidiyor, elem rahşeke okuyoruz, Yasin okuyoruz.
2: Zikir hafiflemek. Yükselmek, kendini yüce hissediyorsun, çok hafifliyorsun, çok güzel. Aşkla, yine kalple, kalple yapacaksın, çok hafif hissedersin kendini.
3: Zikir imanımızı kuvvetlendirecek, kalbimizi temizleyecek. Zikirsiz olmaz tabii ki, Rabbimi zikredeceğiz ki Rabbime yakınlaşalım.
4: Kalbimizin, ruhumuzun yenilenmesidir.
1: Peki zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Vallahi kalp daha yakın tabii ki, o başka.
4: O diline zikrederiz, öbürü de gönlüne ibadetimizi Allah'a secdederek. Fark odur.
3: Kalp zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmasa, Rabbimi anmasak gerisi biraz daha zor gelir yani. Öncelikle zikir.
1: Ki siz Allah'ın ismini zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok, çok, çok güzel duygularla, çok güzel. Ulaşmak, ona ulaşmak.
5: Çok mutlu, çok sakin, Allah'ımıza daha yakın, daha güzel. Buluyoruz kendimizi.
3: Daha huzurlu. Rabbime daha yaklaşmış olarak tabii ki.
4: Güzel. Arınmış ve çok güzel hissediyorum. Kuş gibi hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz kalp zikriyle zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmasa, Rabbimi anmasak gerisini biraz daha zor gelir. Öncelikle zikir dedi. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın Allah'ın diğer emirlerine itaatimizi de arttırır mı? Evet. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْبَيْنُ قُلُوبُونَ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَيْنَ الْقُلُوبُ. Onlar amen ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hazreti 16'da ise اَلَمْ يَعْنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُونَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَيْهَ مِنَ الْحَقِّ. O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kalbinin ulaşmayı dileyen kişi dört kalp şartının sahibi olduğu an Allah ismini tekrar ederse, zikrederse yani Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl mutlaka gelir göğsüne. Ama kalbe iman yazılmadığı için fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet, çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'tan mürşidini isteyenlere ancak huşu sahiplerini Allah'a göstereceğini buyuruyor. Huşu sahipler için zor değil, diğerleri için zor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ayetlerin tilaveti var, bir zikirdir. Hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormak var, bir zikirdir. Ve arkasından tabi olduğumuz mürşitten ders alıp Allah'ın ismini tekrar etmek bir zikirdir. Bu üç zikrin içerisinde en büyük olan sonuncusu yani Allah isminin tekrarıdır. Bu Allah isminin tekrarı yedi kalp şartı yedi nimette yapılması halinde Kişi mutlaka yavaş yavaş Allah'a yaklaşacaktır. Allah'a, Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, en son Allah'a hayran olmak dizaynı içerisinde kişi Allah'a yakın olur. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlere şeytan tesir etme imkanı sahibidir. Ama nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarına davet edip de Allah'ın zikriyle iman kelimesinin etrafında o nurları yerleştirdikçe karanlıklar azalır. Karanlıklar azaldıkça buna paralel olarak şeytanın hakimiyet alanı da azalır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz veya şeytanın vücuda giriş yolunu daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunu daraltmak tezkiye ile, şeytanın kapısını zikirle kapatmak tasfiye ile mümkündür. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin Allah'ın emirlerine itaati artar. Yasak ettiği fiilleri işlemesi aynı oranda azalır. Hadis-i şerifte Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Evet, Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Yine bir başka adet, zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İster bu hadiste zikredildiği gibi Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir diyorsa, öbür tarafta da yine namaz ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Yani her halükarda Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Cabber Hocam. Sizi çok seviyorum hem de kalpten. İzniniz olursa bir sorum olacaktı. Allah yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesinde Allah'ın yoluna girmiş birisinin ilmel yakin arasında fark var mıdır? Allah razı olsun sizden. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah'ın yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesiyle Allah'ın yoluna girmiş birinin ilmel yakini arasında fark var mıdır? Vardır. Birisi faydasız ilmin sahibidir. Diğeri ise Allah'ın emrettiği ilim verilenlerden ilmin sahibidir. Câsiye 23'te Eferayte men ettekaze ilâhehu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Ve'alallâhu ilmin, bir ilim üzere Allah onu delalete bırakmıştır. Ve khatem alâ semî ve kalbihi, ve kalbini ve kulaklarını mühürlemiş. Ve ce'alâ alâ besâlim gışâve, ve basar asadı üzerinde gışâvet adlı perde yerleştirmiş. Öyleyse bu kişinin kitaplardan elde ettiği ilim, faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah yolunda olan kişinin ilmi cehaletten kurtulmuştur. İlim verilenlerdendir. Hatta mürşidine tabi olup da ilmin sahibi olmuştur. Ama ilim sahipleri de iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'ın zatını gören ilim sahipleri, diğeri de ilme yakın veya aynı yakın seviyesinde bir ilmin sahibi olması. İki ilme yakın kademesi arasında çok farklılık vardır. Sadece dünya işlerini kendilerine ilim edinenler hiçbir zaman Allah'a ile ünsiyet peyda edemez. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlar Allah'ın yolunda olmayan ilim sahipleri. İlme yakındadırlar. Allah yolunda olan ilme yakın sahipleri ise 25. basamağa kadar ilmel yakindedirler. Velayetin 4. mertebesine kadar ulaşırlar ve çok büyük bir kısmının kalp gözü, kalp kulağı mutlaka açılır. İlim sahibi olmanın mutlaka ötesine geçerler. İrfan sahibi de olurlar. Evet, ilim, irfan ve hikmet. Hadis-i şerifte faydası ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde hakkul yakin seviyesinde, yani en üst seviyede ilim sahibi olan ve insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah dostu, Hacı Bayram dostu, mürşitler deyince Kabe geldi aklıma.
4: Mürşit bizim için bir önder. Çok yüce, gerçekten yol gösterici.
3: Rabbime gitmeyi yol göstericiler. Peygamber Efendimiz'den sonra onlar yol gösterici. Onlardan tutmamız lazım ki bize daha yakın. Önce Peygamber Efendimiz'e, sonra Allah'ımıza yani göndermek.
1: Peki günümüzde de var mıdır?
4: Var. Tabii ki var. Tabii ki bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur.
5: Onların yüzü gözü hürmetine. Allah dostlarının yüzü gözü hürmetine yaşıyor. Şuna yoksa nerede yaşayacak?
3: Doğru olanı bulmamız lazım. Yani doğrusunu bulmamız lazım. Onu da kalbimiz ona bizi söyler inşallah, gösterir yani.
4: İstersek buluyoruz.
5: Ya Allah'tan istersen her şeyi kazandır Rabbim. Şükürler olsun, ne vermez ki Allah sana. Yeter ki kalpten iste güzel yavrum. Yeter ki kalbinden iste.
1: Sizce bir insanın ilim öğrenmesinde mürşidin etkisi nedir?
3: Dünyalığı biraz daha geride bırakırız. Ahiretliğe daha çok önem veririz. Ahiretliğe önem verir. Dünya hayatta zaten daha kolay gider. Her şeye dünyalık olarak bakmayız. Önce Allah için baktığımız için her şey daha bir kolay olur. Sabır olsun, iman olsun. Daha kolaylaşır yani hayatımız.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda, onu bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur. Mürşidine ulaşmak isteyen kişi nasıl bir yol izlemelidir? Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Baktığımız zaman Allah Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِينُ بِسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Kur'an-ı Kerim'de istihane ile tarif edilen Allah'ın özel bir yardımı, namazlarda günde 45 kere Fatiha okuyoruz ve özellikle اِيَّاكَ نَعْبُدُ sadece sana kul oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes tağutun kulu ve dostu iken, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu ve dostu olur. İşte yaratılış gayemiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'ın kulu ve dostu oluruz. Ve diyoruz ki sana kul olduk. Şimdi İyyâken isteyin, istihaneyi de senden isteriz. Günde namazlarda 45 kere okuduğumuz Fatiha'da Rabbimizden istihane talep ediyoruz. 7 ayet-i kerimede geçen bu istihane neyi ifade ediyor? Mürşidi ifade ediyor. İşte yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. Bakara 45'te sabır ve namazla istihane isteyin. Bu namaz haccet namazıdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle bu namazın kılınması lazım. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi. Zam-ı sure olarak okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra zam-ı sure olarak İhlas Felak nasıl okunur? 3. rekatta yine aynı. 4. rekat yine aynı. Ve görüyoruz ki 4 rekatlık bir namazla kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. Eğer huşu sahibi ise, yani kalbin ulaşmayı dileyen birisi ise, Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 tane farzdan, 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'ın gösterdiği mürşide, tayin ettiği mürşide tabi olmak. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, kim boy abdestini alıp hacet namazını kılar, Allah'tan ya Rabbi ben de mürşidimi bulmak istiyorum, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur bana mürşidimi göster tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala mutlaka kişiye mürşidini haber verir. Bütün insanlar için mürşide ulaşmak bu standartlarda gerçekleşir. Kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak ve böylece Allah'ın emrettiği kişiden cereyanı almaktır. Aynı şehirde 7-8 tane mürşid olsa bile Allah'ın o kişiye gösterdiği mürşid ona en uygun olanıdır. Allah razı olsun. İkinci görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cabal hocamız, sizi çok ama çok seviyor. Mübarek ellerinizden öpüyor. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin zayıflamasıdır diye buyurmuşlardır. Kalpten sevgi ve saygılarımı sunuyorum muhterem hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ümmetim için

dilden çıkarmışlardır. Allah Teala Allah'a ulaşma dili denemeyenlerin iktisap ettikleri derece itibariyle gidecekleri yer cehennem olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşmayanın da deralette olduğu söylüyor. O zaman hadis-i şerif gayet açık. Ümmetim için en çok korktuğum şey nefslerin hevasına tabi olmaları ve tuğlu emel peşine düşmeleri. Evet, ümmetim için en çok korktuğum şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Tuğlu emel ahireti unutturuyor. Hevaya tabi olmak ise haktan ayırıyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani dünyanın evladından olmamaya gücü yetenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ahiret talipleri de müşriklerine tabi olanlardır. O zaman ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bolca ameli salih işleyin, zikir yapın. Zira siz amel diyarındasınız, burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara göçeceksiniz. Evet, demek ki bu ümmet için en çok korkulan şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Hevaya tabi olmak şirkte bırakır insanı. Tuğlu emel de ahireti unutturur. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, dünyanın evlatlarından olmak istemezse ve ahiretin taliplerinden olmak isterse, mürşidine tabi olursa, o zaman bolca zikir yapsın diyor Allah Teala, Allah'ın Resulü. Programı sizden gelen suallerle devam, İstanbul'dan bir kardeşim. Salih amel nedir, açıklayabilir misiniz? Salih amel nefsi ıslah eden ameldir. 7 kalp şartıyla ıslah edici amellere başlayabiliriz. 7 kalp şartı, kalbe Allah Teala 2 neti almıştır. İhbat koymuştur 2. Kalp Allah'a dönmüştür 3. Kalbe gidenin yolu açılmıştır diyor. Kalbin mührü açılmış 5. Küfür kelimesi dışarı almış 6. Yani iman yazılmış 7. 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse gün be gün nefsindeki karanlıklar azalır. Fazıllar kalbe iman kelimesi esnafında birikmeye başlar, yaraşır. Ve böylece nefsi ıslah olmaya başlar. Almanya'da bir kardeşim, muhterem hocam, ben de tövbe almak istiyorum ama yapamazsam diye korkuyorum. Bana bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, bir kere sana düşen sadece bir dilek. Sen sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalan o yapamayacağım diyen şeyleri Allah sana garanti ediyor. Allah da bir söz verdi miydi o sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Mesela nedir? Ben namaz kılamam diye korkuyorsun. Allah sana namazı sevdirir. Sen öyle bir namaza başlarsın ki sen bile kendini hayret edersin. Mesela ne? Canın zikir yapmak istemez. Allah sana zikir sevdirir. Sen bu kadar öyle bir zikirden mutluluk duyarsın ki bırakmak istemezsin. Zekat, hiç cimrilik en üst safhadayken senin için Allah sana zekat vermeyi sevdirir ki sen mutlaka Allah için en güzelini yaparsın. Çünkü Allah söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyeni ben onun ruhunu kemine ulaştıracağım. Zikirsiz, namazsız, zekatsız, oruçsuz bunlar olmadığına göre, bunlar gerekliyse ve sen de sevmiyorsan, Allah Teala sana sevdiriyor ve sen hayretler içerisinde en güzelini yapıyorsun. Öyleyse seni korkutan, yani ben yola gireceğim ama korkuyorum, seni korkutan aslında iblistir. İblis insanları cimrilikle korkutuyor. Hangi ayet-i kerimede? Âl-i İmran 175'te. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَفَ اَوْلِيَا

فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dostlarını korkutur. Artık onlardan korkmayın. Eğer siz müminlerseniz benden korkun. Ne yapıyor iblis? Diyelim ki zekatı vermek istiyorsun. Geliyor sana tesir ediyor ve senin zekat vermene mani oluyor. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara 268'de İblis fakirlikle korkuyor. Şeytan yu'adukum el-fakra ve ya'murukum bil-fahşa. Vallahu ya'udukum mağfiretin minhu ve fadl. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Vermediğiniz zaman fakirleşiyorsunuz. Ama verirseniz Allah Teala artırıyor. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. 5 vakit namazımı kılıyorum. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Bunları bir türlü bırakamıyorum. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Kurtulmak için kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisin. Ve Allah'ın hacet namazıyla sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 90-91. Ayet-i kerimesinde şeytanın bize empoze ettiği kötü alışkanlıklardan kurtulmanın reçetesi veriliyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezlamu rüşün muhammeli şeytan feştenibu leallekum tüflühün. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapmak, dikili taşlar, fal okları şeytanın pis amelidir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki felah erersiniz, kurtulursunuz diyor. Kaçınmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerimede? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ. Tağut insan ve cin şeytanlar. Tağuta kulmamaktan içtinab edenler. Neyle? Allah'a ulaşma dileğiyle. وَعَنَا بِلَاللّٰهِ. Onlar için müjdeler vardır. Sonra Maide 91'de enneme yürüdü şeytan ve en yukuhan beynikum el adavete vel bagda fil hamri vel meysiri ve yusaddikum an zikrillahi ve an salat. Ne demişti Allah Resulü? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namazdan gafil olmak ki kalpleriniz katılaşmasın. Yine Kur'an okumak ve zikretmek imanı arttırıyor. Çünkü ikisi de zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim insanların mutluluğu için gönderdiğine göre Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı doğru anlayabilmek için ne yapmamız gerekir? Her devirde Allah Teala'nın Kur'an öğretmekle vazifeli kıldığı Allah'ın mürşitleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men taallemel Kur'an ve allemu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler Allah'ın mürşitleridir. Onların mürşitlerinden öğrenmişlerdir ve Allah'ın tayin ettiği şekilde de öğretmektedirler. O zaman kalben ulaşmayı diledikten sonra bize ait olan mürşidi Allah'tan talep etmemiz lazım. Hacet namazıyla. Bir izleyici muhterem hocam, çocuklarımızın huylarını güzelleşmesi için anne babaya itaat eden evlatlar olması için ne yapmalıyız? Mutlaka Allah sevgisi, Resul sevgisi. Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda bütüne harcadığı zaman sahabe diyor ki ya Ebubekir, çocuklarına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras Allah ve Resul sevgisidir. Çocuklarımıza iyi huyların sahibi, güzel şeylerin sahibi olması için ne lazım? Mutlaka Allah ve Resul sevgisine sahip olmaları lazım. Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Zikirle
afetler kontrol altına alınıyor. Çok zikir ve daimi zikirle afetler kalpten tamamen temizleniyor. Ağrıdan bir karışım muhterem hocam. Zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak bir yöntem var mıdır? Evet, Efendimiz saat yöntemini buyuruyor. Size işaret verecek olan bir saat alırsanız, 52 dakikayı ayırlarsanız ve her işarette zikre başlarsanız, birinci hafta 52 dakikayı ayarlayın, ikinci hafta 51 dakikaya, üçüncü hafta 50 dakikaya, dördüncü hafta 49'a, beşinci hafta 48'e ve böylece her hafta bir dakika geriye almak suretiyle 1'e 0'a geldiğiniz an o zaman zikir alanını birleştirmiş ve böylece daimi zikrin sahibi olursunuz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlası, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha sorular ve cevaplar programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Elbette. Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman özellikle Yakup Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Yakup Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda. Ama Allah-u Teala'nın ilmiyle evlatlarının kardeşlerine yapmış olduğu hatayı Allah'ın kendisine verdiğini biliyor ama Allah'ın dizaynı içerisinde sadece sabırla olgunlaşmalarını, neticesini bekliyor ki başlangıç noktasında Hazreti Yusuf'un kaybından dolayı üzülüyor. Bu üzüntüsü kendisinden yana bir üzüntü değil, zaten tasarrufta. Bu kardeşlerin, daha doğrusu evlatlarının nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında yaptığı hatalardan dolayı bir üzüntü. Öyleyse bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Evet. Ama birçok örnekler gösterilebilir. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali gördüğümüz rüyalar hayat filmimizde gösterilir mi? Normal standartlarda rüyadaki hal ve hareketlerimizden sorumlu değiliz. Yani rüyada yapmış olduğunuz bir günah sizin amel defterinize yazılmaz. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde ulaşan bir olayda birisi bir hanım hakkında farklı düşüncenin içerisine giriyor. Ve Resulullah'a konu aktarılınca ancak ihlastaki olan insanların düşüncelerinden sorumlu olacağı belirtiliyor. Nitekim ihlasın da 7 şartından bir tanesi düşüncelerinden hesaba çekilmek. O noktada olmayan kişi için böyle bir sorumluluk söz konusu değil. Normal akil ve bali olan bir durumla kişi talep sahibi olup iradesiyle yanlış bir fiili işlerse veya pozitif bir şey gerçekleştirirse amel defterine o şekilde yazılır inşallah. Amel defterine bizim kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler yazılıyor ki bu kaybettiğimiz dereceler orada rüyada işlendiği için biz onlardan sorumlu olmuyoruz ta ihlasa ulaşana kadar. İkinci suali, rüyalarımıza yaptığımız yanlışlardan da derece kaybımız oluyor mu? Hayır, işte onu ifade ediyorum. Allah razı olsun. Üçüncü suali, ağrıdan bir izleyici muhterem hocam, tabiyet sırasında mürşidin eli neden öpülüyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Resulullah daimi tecellide ve Allah Resulullah'ın eline de tecelli ediyor. O el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, işte bu ayette belirtildiği gibi biat edilen kişinin eli altta, diğerinin eli üstte ve el ele biat gerçekleşiyor. Öte yandan Mekke fethinden önce Akabe'de Resulullah'a biat edenler, sahabenin hepsi biat ediyor. Orada olmayan Hazreti Ömer elçi olarak karşı tarafa gönderilmiş. Olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elini sol elini üzerine koyarak, bu da Hazreti Osman'ın biatı diyerek biatı gerçekleştiriyor. Biatta veya bu şekildeki tövbede Allah'ın ceryanı biat edenin elinden biat edene geçiyor. Ceryanın geçmesi önemli mi? Evet. Onunla ancak ruhu vücuttan ayrılıyor. Onunla devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu sebeple tabiat, biat olayı kesin gerekli inşallah. Allah razı olsun. Dördüncü sual Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam. Allah Teala selah makamına ulaşan her kişiye irşat vazifesi veriyor mu? Yoksa Allah dilediği kişilere mi veriyor? Sevgili kardeşlerim, el-ulema ve rasetil enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle olunca en üst seviyedeki hidayete erdiren devrin imamı bir, kavim resulleri iki, veli mürşitler üç, daha sonra maruf nehyden münkerden nehyeden her dört, her sahilerden dört, muhlisler beş ve ulul elbab altı. Altı grup Resulullah'ın varisi var. Buna da muhsinleri de ilave edecek olursak yedi grup insan çıkıyor karşımıza. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar, onlar da yedi gruptur. Yani kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere yedi grup insan. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşid Allah'ın tasarrufunda. Ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkanı yok. Allah'ın kanunu, ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen herkesin yanı başında ona yakın bir yerde hemen devrin imamına onu ulaştıracak olan bir vesileyi ona göstermek. Çünkü Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtagu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibini ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Şimdi tekrar devrin imamı temsil eden yedi grup insana baktığımız zaman bunların hepsi vesiledir. İster kavim resulü olsun vesiledir, veli mürşitler vesiledir, salihler vesiledir, muhlisler vesile, ulul elbab vesile, muhsinler vesile, zahitler vesile, bunlar her birisi birer vesiledir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, ameller niyetlere göredir hadisinin Kur'an-ı Kerim'deki dayanakları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ondan sonra onun bu niyetine, o niyetini kalbinde gören Allah Teala Rahim ismasıyla tecelli ederek peş peşe onlara ihsanda bulunuyor. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü'nün için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü'nedir. Hicret olayı da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Evet. Hicret dediğimiz olay ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu iki hadisi desteklersek sonuç bizi oraya götürüyor. فَاَمَنَ لَهُ لُوتُ قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret eden Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ve bu tövbeyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimden seyri sülüke yani hicrete başlıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar devam ediyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Can boğaza gelince o zaman da tövbe sona eriyor. Ve kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun da hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada öncelikle niyet söz konusu. Ameller niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Bu sebeple niyetle kurtuluş olabilir. Ama sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyle olunca asıl olan niyettir. Mesela İslam'ın 5 şartını 80 yıl yerine getiren bir insan, 65 yıl yerine getiren bir insan, ameli boşa gittiği için kurtuluşa ulaşmayabiliyor ama hiçbir ameli olmayan, davet kendisine ulaştığı zaman kalpten anlaşmayı dileyen kişinin kurtuluşu söz konusudur. Bu da İslam'da niyet amelden üstün olduğunu bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ilk okan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan Amenü olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İsa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan amen olmak ve Allah'a sarılmayı dinlemek arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Femmen lezine amenü billahi ve atesemu bihi. Burada da ayette zikredildiği gibi Allah'a amen olanları, yani ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona Allah'a sarılanları, yani ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, ifna olan kişileri Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İlişki gayet açık. Evvela فَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Bu Allah'a inancı ifade ediyor. Ama وَعْتَسَمُوا بِهِ ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ifade ediyor. Tıpkı يَا اَيُوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Kişi Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Farz olduğuna inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmesi iradesini kullanarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle gerçekleşir. Burada da فَمَنْ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Ona sarılmayı dileyen. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri. Allah kendisinden bir fazla ve rahmetin içine koyacak. Gerçekten kalpten ulaşmayı dileyenin üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. ve dördüncü basamakta Rahim Esma'sının tecellisi, beşinci basamakta baş gözündeki hicabın mesturlarının alınması, basar halsası üzerinde kışlattığı perdenin alması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semi halsasının açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh halsasının açılması ve ihbatın konulmasıyla o kişi amen oluyor. Ama bu amen olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amen olan insan, Allah onu halde bırakmıyor. Rahim Esması kalbine hidayette ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nurunu açıyor. Ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi neyle huşu sahibi oluyor? Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmetin %2'lik kısmı kalbe nüfuz ediyor ve kişi huşu sahibi oluyor. İşte فَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ ve ona ulaşmayı dileyen. Bir, amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve ona sarılma isteyen kişi, yani ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişinin ilişkisi ile aynı sonuca bizi ulaştırıyor inşallah. Allah razı olsun. Altıncı sual, Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 3 aydan fazla görevini yerine getirmeyen bir insan, muhterem efendimizin de bildirmesiyle artık devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer almıyor. Alınıyor. Bu ayetler Enfal 53'te ve diye birçok ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiği, nimet olarak verdiği şey devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi. Devrin imamının ruhu o kişi için bir nimettir. Onunla nimetindirdiği şey, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, yani zikri bırakıyorlar ve birçok ibadetleri bırakıyorlar, o zaman değiştirmiştir kendi durumunu. Değiştirmedikçe değiştirici olmadığından, değiştirdiği zaman, zikri yapmaya bıraktığı zaman, ben görevlerini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala da devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişi fıska düşüyor. Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi. O zaman böyle bir durum söz konusuysa, o kişi bu özelliklerle bize ulaştığı zaman diyoruz ki, tekrar tövbe almak istiyorsan tövbeni tazele. Bunun da belli bir sınırı var. Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde iki hakkı var. اِنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا. Yani kişi amen olup ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. Sonra fıska düşüyor, سُمَّ كَفَرُوا. Sonra tekrar amen oluyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُ كُفْرًا. Sonra küfrünü arttırıyor. Allah onu mağfiret etmiyor. Artık o kişi kalbini tabi ediyor. Böylesi bir durum söz konusu. Hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir, açıklayabilir misiniz? Fısk olayı gerçekleşmişte. Ama bazen tövbe tazelemesi olabilir. Tövbe tazelemesi bir kişinin iştiyakının, şevkinin artması istikametinde başvurulan bir güzelliktir. Tövbe tazeleme bir negatif olay değil, o kişinin iştiyakını arttıran bir olaydır. Ama fısk olayı ise tamamen kişinin şeytanın tesiri altında zikri bırakarak, düşünden şüphe ederek, belli hali yaşayarak yoldan sapması halidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, Efendimiz sohbetinde Allah yolunda infak ederken çekinmememizi buyuruyor ve ihtiyaçtan fazlasını infak etmemizi buyuruyor. Diğer taraftan Osmanlı'da cami çıkışı bütün parasını sadaka taşına koyup günlerce iş bulamayıp zorluk çeken bir kimsenin kıssasını da anlatıyor. Bu kısayla Allah yolundaki infakta verirken çekinmemeyi nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, siz Allah için ne verirseniz onun karşılığını
2: alırsınız. Sürekli Allah'ı zikredersiniz ve bir tarzda yapmadığınız kötülükler
0: Allah'tan alırsınız. Bunun manası şu: hiç Allah'a inanmayan herhangi bir ateist bile bir hayır işlediği zaman Allah'ın kanunu 1:10'dur. Yani o bir veriyor, Allah-u Teala onun 10 katını kendisine veriyor. En'am 160. ayet-i kerimede men ca'a bil haseneti fellehu aşru amsaliha. Allah'ın kanunu bu. Eğer kişi mürşidine tabi olup da infak ederse o zaman 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar arttırıyor. 1'e 700 veriyor. Bakara 261. Eğer kişi daha üst seviyede daimi zikre ulaşırsa hesapsız, eğer ihlasa ulaşırsa sonsuz, eğer salaha ulaşırsa en üst seviyedeki azim ecri veriyor. Öyleyse çekinmeyin ben murat bu. Yani siz ne kadar verirseniz o kadar Allah-u Teala arttırır. Siz tabi kulca bir artışta bulunuyorsunuz infak açısından ama Allah Teala da Allahça bir karşılık veriyor. Öyle olunca o zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi infak ederken çekinmemeyi bize öğütlemesi gayet doğal. Çünkü ne kadar verebilirsek o kadar fazla Allah Teala bize veriyor. Nitekim insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci yedili basamağında zekat vermemizi, bu zekat verdiğimiz zaman Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. %2,5 toplam %5 vermemizi Allah Teala bizi rüşvetten korur. Sermaye sahiplerinin yatırımları gerçekleştirerek işsizlere iş sahası açmasını ve bunu yapmamız halinde Allah bizi faizden koruyor. Ve daha sonra da ihtiyaçtan fazlasını vererek Allah'ın bizi israftan koruması söz konusu. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her emir bizim için Allah'ın bir güzelliğidir ve yasak olan Allah'ın yasak ettiği fiillerden bizi net olarak korur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum, mutlu olamıyorum, sebebini bilmiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah iledir. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda 7 tane hedef emri bize farz kılmıştır. Bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının bütününü araştırdığımız zaman Allah'la aramızdaki ilişkide 7 tane hedef emir söz konusu. İslam'ın 5 şartı sevmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet 5 şartını ihtiva ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Baktığımız zaman hedef emirlerin içerisinde birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman kişi şirkte kalıyor. Şirkten kurtulamıyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitme sebeplerinden bir tanesi de şirktir. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَا عَمَالُكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse İslam'ın 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Gizli şirk varsa amel boşa gidiyor. İkincisi, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُ بِعَاتِ رَبِّهِمْ وَلِكَائِ. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Onların da ameli boşa gidiyor. Öyleyse amelin boşa gitmesine sebeplerden bir tanesi şirk, diğeri de Allah'ın emirlerini inkar. Her iki halde de amel boşa gidiyor. İslam'ın 5 şartını bu açıdan ne kadar yerine getirirseniz getirin, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, nefs seskesi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması yoksa, o zaman kaybedenlerden oluyorsunuz. Ve amel boşa gidiyor. Bingöl'den bir kardeşim, muhterem hocam, cennete girmenin ilk ve en kolay yolunu açıklayabilmişsiniz. Bir dilektir. Allah Teala garanti ediyor. Ankebut 5'te men kana yercu lika Allah fe ne acara lahat. İrşat yolu cennete ve Allah'a götüren yoldur. Gay yolu da cehenneme ve şeytana götüren yoldur. İrşat yoluna giriş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluştadır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceden fazladır. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemek o kişinin günahlarının örtülmesi, sevapların da sigortası oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilememek de amellerin boşa gitmesi, günahları sebebiyle cehenneme gitme sebebidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu bize ne gibi faydalar sağlar? Sevgili kardeşlerim, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu evvela ruhumuzun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. Yetmez, kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Yetmez, o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Yetmez, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasını sağlar. Ve aynı zamanda nefs eskesine başlamamızı sağlar. Ötesinde irademizin güçlenmesini sağlar. Devri imamın ruhu geldiği zaman onun dışında 7 nimetten 6 nimetle tanışmamızı, hemhal olmamızı sağlar. Bu faydaların hepsi bu ayetlerde de net olarak anlatılıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok sevim kalbimden. Bir sorum var, arz edebilir miyim inşallah? Hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Efendimizin sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok sevim kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olsak, muhterem efendimizin buyurdukları hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Açıklar mısınız? Evet, gerçekten de Allah Teala'nın biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. İki cihan saadetine ulaşmak. Ama iki cihan saadeti tekamüle yönelmekle gerçekleşir. Tekamül sırasıyla, ister kalü bela günde verdiğimiz yeminini sırasıyla yerine getirelim. İstersek zikrimizi gün be gün arttırarak evvela 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi, ihlas ve tesbihle de iradenin teslimi. Bu söylediklerim hepsi tekamül basamaklarıdır. Ruhun teslimi tekamülün birinci safhasıdır. Fizik vücut teslimi tekamülün ikinci safhası. Nefsin teslimi tekamülün üçüncü safhası. İhlas ve dördüncüsü iradenin teslimi tekamülün dördüncü safhasını bize söylüyor ki yedi safha döz teslim, yedi tane hedefimin hepsi tekamülün safhalarıdır. Tekamül ise güzele yönelmekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, güzel olan da Allah'ın zatıdır. Ahsen-ül Hüsna, Yunus 25 ve 26'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah teslim ürde olan zatına davet eder. Ve dilediklerini de sırat-ı müstakime ulaştırır. Lillezine ahsenel husna, ruhun Allah'ın zatına ulaşması ahsenel husnayı ve ziyadesi de Allah'ın zatını görmeyi dile getiriyor. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini, yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluğundan, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek, o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Birinci sual, ilmin insanlara sunulmasıyla İlmin verilmesi aynı şey midir? Allah Teala her devirde yarattığı bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın ilmi olmadan hiç kimsenin bu hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Öyle olunca da Allah Teala mutlaka Nebilerine vermiş olduğu kutsal kitaplardaki ilmi insanlara sunabilmesi için her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller tayin ediyor ve veli resullerin davetiyle ilim onlara sunuluyor. Ama sunulmasına karşılık ilim herkese sunuluyor. Fakat alanlar var, almayanlar var. Muhterem Efendimizin her zaman tekrar ettiği bir şey var. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse ilim herkese sunuluyor ama alıcılar farklı, alanlar farklı. Mutlaka Allah'ın ilmine sahip olarsak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Aslında herkese ilim veriliyor. Ama bu ilmi insanlardan kim anlayabiliyorsa, kendilerine ilim verenler aslında onlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten onda belli bir takım sonuçlar çıkartabilenler, işitebilenler, davete icabet edenler, onlar ilim verilenlerdir. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Gerçekten de sahip olduğumuz 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Ne demek istiyoruz cehalet? Birinci sırada Allah'ın ayetlerinden gafildirler yani. Ayetlerden gafil olanlar aslında cahillerdir. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Gerçekten de Nahl Suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hepiniz annenizin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya getirildiniz. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Nefs 19 tane afetten bir tanesi de cehalet. Ama Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor ve ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi de ilim. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, vefa vesaire. 19 tane haslet söz konusu ve bunlardan bir tanesi de ilim. İşte cehalet içerisinde hayata başlayan insanlara Allah Teala katından en üst noktada şeriat kitabı verdiği nebiler olmanın olmadığı dönemlerde de belli resuller tayin ediyor. Bu cehalet tabi Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Cehaletin perdesini yırtmış olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu noktada kişi artık idrak etmeye başlar ve idrakleri irşat makamının söylediklerini haktan inen sözler olduğundan kişi emindir. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا. Aslında Haç 52'den başlarsak söylemiş olduğumuz açıklamaları da içeriyor. Haç 52, 53 ve 54 birlikte. Ne diyor Haç 52'de Allah-u Teala? مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪ينَ اِلَّا اِذَا تَمَنَّ عَلْقَ شَيْطَانُ فِمْيَتِ. Senden önce de hiçbir Resul ve Nebi olmadı ki o bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen karşı telkinde bulunuyor. Ama Allah-u Teala Resul ve Nebi'de feyekullahu malik şeytanı şeytanın ilkalarını siliyor.
Nebi ve Resul'den niçin Allah'ın kontrolü söz konusu? Nebi ve Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir ve Allah-u Teala'nın emrettiği standartlar içerisinde 28 basamaklık yükselme ve yücelme merdivenini Allah'ın kontrolünde yaşarlar. İşte Allah'ın kontrolünde yaşayan bu veli Resuller insanlara ayetleri açıklarlar. Ama şeytan onlarla da uğraşıyor. Fakat Allah'ın kontrolünde bu gerçekleştiği için Allah şeytanın ilkalarını siliyor, ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kimler üzerine tesir vücuda getiriyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkaları tesir ediyor. Bunlar bir ve ikinci basamakta olanlardır. Ama üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da kendilerine ilim verilen insanlardır. İlim irşad makamı tarafından kendilerine verilir. Allah kendilerine ilim verilen bu insanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yani ilim verilenler mutlak surette onlar sırat-ı müstakime ulaşacak olanlardır. İkinci sual, insanlara verilen ilmin muhtevası nedir? İnsanlara verilen ilmin muhtevası ilmel yakın seviyesinde kişinin 7 kademedeki nefs seskiyesi, buna paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun Allah'a kul olmasını içeren ilmel yakini muhtevasını alır. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 sabah 4 teslim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basmak İslam merdiveni ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 3 yakini içeriyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İşte bu ilmel yakin bölümü bir dileği ifade ediyor ve onu içeriyor. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya abetti, ey babacığım, kad cani minel ilmi ma lem yetike, sana verilmeyen ilim bana verildi, ittebi'uni, bana tabi ol ki sirat-ı seviyaya, etikum sirat-ı seviyaya, seni sırat-ı seviyeye, sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bir taraftan Allah'ın dostları var. İnsanları Allah'a davet ederler. Bunların başında Allah'ın nebileri, veli resulleri, veli müşrikleri geliyor. Öte yandan şeytanın dostları, tağutlar var. Haç 8'de de onların özellikleri veriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan öyle kişiler var ki bir ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boşboğazlık yapıyor, zanlarla konuşuyor. Allah bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bütün ilimlerden murat insanın mutlu

üzere Allah onları delalete bırakmıştır. O zaman bu kişi hevasını ilah edinmiş, ilmin sahibi ama delalette. O zaman o kişinin sahip olduğu ilim onu delaletten hidayete erdirebilecek bir muhtevada değil. Yani faydasız ilim. Ancak hangi ilimle delaletten hidayete kişi kurtarabiliyor kendisini? Hidayetle ilmi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sanki bu olay gerçekleşir. Verilen ilim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Bu bir sunuştur. Allah'ın ilmi bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlere ulaştırılmıştır. Ama insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetini icabet etmeyen, daha doğrusu Resul'ün davetini icabet etmeyen Allah ve Resulüne asi olmuştur. Öte yandan başka bir hadis Allah Resulü buyuruyor ki faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse faydasız ilmin kişiye bir mutluluk sağlayabilmesi mümkün değil. Allah ilmi, Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. Allah Teala malı herkese veriyor. Rahman esması herkes için geçerlidir. Ve malın verilmesi de Rahman esmasının bir sonucudur. Ama ilim ancak hak edene, dilediğine ilmi Allah Teala veriyor. Bir insanın ilim sahibi olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişiye ilim veriyor ve o ilim verilenlerden oluyor. Tam 7 tane ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah ilim verilenlerden bahsediyor. Evet, bunların başında Nahl Suresinin 27. ayet-i kerimesi, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107'de kendilerine ilim verilenler kimseler, onlar şöyle şöyle derler. Haç 54'te kendilerine ilim verilenlerin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri için. Kasas 80 ilim verilenler. Ankebut 49 Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Rum 56 ilim ve iman verilenler. Örneğin Allah-u Teala Nebire Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Şura 52'de ne diyor? Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Bunun gibi sana emrimizden bir ruh vahyettik. Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Ve ma kunte tedimel kitabu vel imanu. Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Şimdi kitap nedir, iman nedir bilmiyordun olayı ilim ve iman. Burada ilmin de kitap olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala mali dilediğine, ki Rahman esmasının bir sonucudur, herkes bundan faydalanır. Havasından, suyundan, toprağından, her nesne Rahman esmasının tecellisiyle fiziki nimetlerin her hepsi herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması öyle değil. Rahim esması Allah'a tecelli ettiği kişiler, onlar o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ilim sahipleri kimlerdir? Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yol mu? اِنَّمَا يَتَزَكَرُوا الْاَلْبَابِ. Öyleyse bilenlerin, Allah-u Teala'nın ilim sahipleri dediği kişiler bilenler oluyor. En alt seviyede daimi zikrin sahipleridir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size susmayı, size hilmi, size ilim öğrenmeyi, sizinle ilimle amel etmeyi ve ilmi yaymayı söylüyorum diyor.
Evvela susmayı öğrenin diyor Allah.

0: Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse ilk etapta davranış biçimleri açısından bizim neye sahip olmamızı istiyor Allah Resulü? Susmayı öğrenin diyor. Sonra hilmi öğrenin. Ondan sonra da ilim öğrenin. Başlangıç noktasında herkes cehalet içerisinde. O cehaletten kurtulmak, ilim öğrenmekle mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır diyor. Hadis-i şerifte belirtilen bu hakikat, Kur'an ayetleriyle de destekleniyor. Kur'an ayetinde Allah ne diyor? Enbiya 7'de وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرِهِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse bilenler, onlar zikir ehli olan ulelbab, ihlas ve salah sahibi kişilerdir. Ve bilmediklerimizi onlara sorup cehaletten ancak o şekilde kurtulabiliriz. Öte yandan 7 Safa variste onlar da bize ilmi öğretebilirler. Allah Teala'nın bilenler sınıfında kaydettiği ulelbab, onlar 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Ve ilim, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin gibi 3 kategoride toplanabilir. Kendilerine ilim verilenler birinci grubu teşkil ediyor. Ama ilmin sahipleri ikinci grup olarak karşımıza çıkıyor. Kimdir ilmin sahipleri? İlmin sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Hangi ayet-i kerime Allah bunu söylüyor? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulul ilmi kaimen mekres. Allah şehadet etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim olurlar. Evet, melekler de ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Oldular ki ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlardır. İkinci grup teşkil ediyor. Birisi ilmin sahipleri, ikincisi irfanın sahipleri. İlim sahipleri sahip oldukları ilimle ancak fizik standartlarda amel edebilenlerdir. İrfan sahipleri ise sahip oldukları irfanla ilmin ötesinde de amel edebilenlerdir. İlmin sahipleri de irşada ulaşanlar ve irşad etmeye yetkili kılınanlar olarak gene arasında ikiye ayrılıyor. Her ikisi de ilim sahibidir ama birisi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmış, öbürü sahip olduğu ilmi insanlarla paylaşıyor, onlara öğretiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olmanın ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını, dilemeyen kişileri Allah'ın ilim sahibi saymadığını görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya ben aslında bütün dinlerin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kötü olmamaya inanıyorum. Bence dinler de insanlara kötü olmayı aşılamamalı. Ceza vermeyi, korkutmayı. İşte sen bunu yaparsan Allah seni böyle. Öyle bir şey yok. Allah kuluna çok ceza vermez.
3: Kur'an'ı ezberlemek lazım. Bakıyorum böyle, kişiye soruyorum ben. İslam'ın şartı kaçtır? Onu bilmiyor insan.
4: Allah sevgisi, Allah'a vasıl olmak, tevhid esasını kabullenmek ve ona göre bir yaşam biçimi kurup kendimi aydınlatıp ailemi, çevremi, hatta mümkünse bütün dünyayı aydınlatmaktır.
1: Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu Allah'ım? Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, sevgililerin gibi ben de senin dostun olmak istiyorum.
2: Evet, çok sık Mevlana'yı ziyaret ederim mesela. Fikirlerini çok severim. Hani böyle asla yobazlık olmayan ama insanlara çok iyi şeyler aşılayan ve onu, o grubun çok entelektüel ve kültürlü olduğuna inanıyorum ben.
4: Çok. Zaten Yunus Emre severim yaradandan ötürü diyor. Allah'a vasıl olabilmek için sen bir adım at, o sana daha fazla yaklaşır.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
0: Evet, bence dinler insanlara kötü olmayı, ceza vermeyi, korkutmayı aşılamamalı diyor bir misafirimiz. Allah kuluna çok ceza vermez dedi. Gerçekten de terbiye sisteminde müjdeleyerek terbiye etmek var, bir de cezalandırarak. Ama Allah Teala'nın ceza müessesini kullandığı noktada kullara, diğer kullar arasındaki ilişkilerde bu devreye giriyor. Allah Teala diyor kardeşimiz, insanları cezalandırmayı ister mi? Allah herkesin cennetine girmesini ister. İnsanları çok seviyor. O kadar seviyor ki hiçbirisinin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama istemez olmasına rağmen kula bir serbest irade vermiş. Ve serbest irade tahtında kul ya cehennemi seçiyor ya cenneti seçiyor. Cehennemi seçen de var mı? Var tabi. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm ne gay. İrşad yolu ve gay yolu. Yani cennetin yolu ile cehennemin yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış. Öyleyse Allah Teala cehennemin yolunu da açıklıyor, cennetin yolunu da açıklıyor. وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah Teala buyuruyor ki, kim tağutu? Tağut kim? İnsan ve cin şeytanlar. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o, Allah'tan kopması mümkün olmayan, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidinin eline sarılır. Birinci safa, tağutu inkar etmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Ve Allah Teala açıkça bunu kesinleştiriyor. Serbest iradenin önemi, elleriyle yaptıkları sebebiyle bir musibet isabet ettiği zaman derler ki bizi bir noktaya kadar tehir et, emanetini alma, davetine icabet edelim ve ayetlerini bilelim, müminlerden olalım. Öyleyse görüyoruz ki ikisi birbirinden farklı. Hala birçok insan Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünüyor. Oysa ki Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Cehennem Allah insanları cezalandırmak istiyor diye konulmamıştır. Bu kendilerini cezalandırmak isteyen insanların hakanet ölçüsünün bir gereğidir. Yani boşlukta duran bir kılıç düşünün. Kılıç hiç yerinden kımıldamıyor. Biz kılıca gidip kafamızı vurmazsak kılıç bizi asla kesmeyecektir. Tabi aslında böyle bir kılıç yok. Kılıcı cehennem olarak düşünün. İnsanlar yanlış yaptıkları davranışlarla kazandıkları günahlarla her gün biraz daha ona yaklaşıyorlar. Kafalarını kendilerine kılıca vuruyorlar ve kendilerini o cehenneme kendileri mahkum ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki karanlıkları zikirle yok ettikçe Allah'ın ilmini daha fazla algılamaya başlayacağımızı, şeytanın tesirini de önleyeceğimizi açıklıyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir çekmeyi ben de severim. Hani böyle onu çekerken işte şov yapar gibi ayılıp bayılıp yerlere düşüp onlardan hoşlanmıyorum.
3: Her türlü fayda sağlar. Seni kazalardan korur.
4: Zikrin önemi Allah'ı anmaktır. Bütün zikirler zaten Allah'ın bize tecelli etmesine faydalıdır.
1: Zikir yapınca ne hissediyorsunuz peki?
3: Cenab-ı Allah'a kendimi teslim olduğumu hissediyorum.
4: Bunu insan seviyorsa Allah'ı, zaten onu aşk ile şevk ile yapar. Gözünü açar, Allah'ı düşünür. Yatar, Allah'ı düşünür. Zaten Allah'a yakın olan bir kul asla gece uyuyamaz. Belirli saatte kalkar. O saatlerde duasını eder, Hak'la buluşur ve onlar yavaş yavaş o insanda tecelli ederler. O tecelli insana aşk getirir. O aşk da muhabbet getirir. Muhabbet Hakk'a vasıl olmaktır zaten. Zaten herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur, ne insan birbirini yaralar, öldürür. O insanlar hepsi birbirlerini severler. Neden? Yaradan'dan ötürü severler. Yani Allah o Kur'an-ı Kerim'i bize boşa göndermedi ama anlayana saz, anlamayana davul zurna az.
0: Misafirimiz konusunda herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur. İnsanlar hepsi birbirini severler dedi. Zikir yapmak toplumun yapısını değiştirebilecek bir ibadet midir? Elbette. Yani toplum fertlerden oluşuyor. Zikirle kişinin şeytanın pencerelerini geçirebildiği nefsin afetleri azalıyorsa, yerine Allah'ın katından faziletler yerleşiyorsa o zaman kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişmeye başlar. Üç tür davranış biçiminden Allah-u Teala bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki insanlar bir başkasının kendisine yaptığı kötülükte karşılık verebilir. Özellikle şeytanın tesiri altında ise şeytan insanların kötülüğe karşı kötülük yapmasını ve iyiliğe karşı da kötülük yapmasını onlardan istiyor. Kim istiyor bunu? Şeytan. Ama Allah devredeyse Allah Teala iyiliğe karşı iyilik yetmez, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemizi istiyor. O zaman hepimizin ne yapması lazım, neye sahip olması gerekir? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edenleri 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor ve insanlara bunu özellikle belirtiyor. Rad 22, Rablerinin meşini dileyenler, namazı ikame edenler, rızıklandırılmış şeylerden iyice açık ifade edenler, onlar seyyiat-ı hasenat ile savan kimselerdir. Müminin 96, seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, ecirleri iki kat verilir. Yani seyyiat-ı hasenat ile söndürdükleri için. Onlar sabırları sebebiyle ecirleri iki kat verilir. Onlar seyyiat-ı hasenat ile söndürürler. Sûret 34, yine hasenatı, seyyiat-ı hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan biri dost olur. O halde Allah'ın hepimizden istediği davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçimde değiştirebilmek. Kısas tamam herkese verilmiş ama bir Allah'ın emri yok. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evvela şunu kesinlikle bileceğiz. Nefsimiz doğuşumuzdan itibaren 19 afetle dop dolu. Biz nefsimizdeki afetleri temizlemek istemediğimiz süre içerisinde nefsimizin afetleri şeytanın da yardımıyla bize hep yanlış şeyler yaptıracaktır. Bir insandan topluma, toplumdan milletlere nefslerinin tesiriyle davranmak bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha büyüyecektir, artacaktır. İşte bu şer işlemini sıfıra indirgemek ise bir temel hedefimiz olmalıdır. Bu şer işlemlerden bizi kurtaracak olan şey daimi zikre ulaşmak. İhlasa ulaşan, salaha ulaşan insanlar kendilerini hiçbir zaman zorlanmaksızın güzel davranış noktasında kendilerine düşeni yaparlar. Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. 19 fazilet gelmiş yerleşmiştir. Ruhun talebini olgunlaştırmak, nefsin faziletlerini tamamlamak ve Allah'ın mutluluğunu yaşamak. Hepimize Allah'ın verdiği bir haktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem Cafer Hocam, mübarek ellerinizden saygı ve hürmetle öpüyorum. Bir sualim olacaktı müsaadenizle inşallah. Kişi bildikleriyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini de öğreteceği doğru mudur? Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi bildiğiyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini öğreteceği doğru mudur? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her mümin bulunduğu yerde vazifeli. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini. Gayet tabii. Bilen kimdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilenlerdir. O bilenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ben yapmayacağım, bunu Allah yapacak. Ben bunu bilirim, bununla amel ederim demesi, bu kadarını bilmesi yeterlidir. Sonra ne olur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, Allah yardım eder. Fizikini de Allah'a Teala teslim eder, Allah yardım eder. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaştığı andan itibaren Allah Teala mutlaka kalp gözünü, kalp kulağını açacaktır. Allah ona bilmediğini hem gösterir hem de söyleyerek öğretir. Öyleyse kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini mutlaka öğretir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmin sahibi olan ve insanlara ilim veren mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Onlar çok benim kalbimde ayrı bir yeri olan insanlar. Ama hani ben şeye karşıyım. Tekke, tarikat, şeyh, şıh. Bunlara karşı bir insanım. Ben isterim ki işte Atatürkçü bir nesil yetiştirip ama dinine de aynı zamanda bağlı olan, işte dua etmeyi bilen, büyüğüne küçüğüne saygısı olan bir nesil yetişsin istiyorum ben.
4: Şimdi mürşit Hakk'a beni getiren bir vasıtadır.
1: Mevlana bugün yaşasaydı onu gider miydiniz, koşar mıydınız?
2: Giderdim ama yani hiçbir şeye, Allah'ın dışında hiçbir şeye böyle gözü kör bağlanamam.
4: Mürşit lazımdır. Bütün tarikatlarda bunu görmekteyiz. Hepsinde vardır.
1: Hacip namazı kılıp bana sorarsanız diyor, ben o tabi olacağınız Mevlana Yunus doğru kişiyi, bana sorarsanız ben o kişiyi size göstereceğim diyor. Bu konuda ne?
2: Çok emin değilim yani. Her şeye, herkese bir güvensizlik var.
1: O rehbere ulaşmak istemez misin?
3: Tamam mı? Kişinin kendi hakkı varsa o rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir hanımefendi.
1: Ama Kur'an diyor ki bir rehber lazım bize.
3: Alakası yok. Benim beynim beni şey yaptır, yönlendiriyor. Rehbere gerek yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kişinin kendi aklı varsa rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir dedi. İnsanın sahip olduğu aklın, beynin, dinin yaşanmasında rolü nedir? O aklın, o beynin nasıl kullanmasını gerektiğini Allah-u Teala kutsal kitaplarda bildiriyor. Eğer o kişi Allah'ın bu emrini yerine getirmezse, o kendi beynini kullandığını zanneder ama aslında gerçekte onu kullanan şeytandır. Nitekim Allah-u Teala insanı yaratandır ve en iyi bilendir ve bunu öyle buyuruyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle nasıl kendini kurtarmışlar? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kimdir insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin diyor. Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli mürşitleri evrenin imamı söylüyor. Öyleyse bu kişi kendi haline bırakılırsa kimin kulu olur? Tağutun kulu olur. İnsan ve cin şeytanların kulu olur ve kendisi de zanneder ki kendi beynini kendisi kullanıyor. Hayır değil. İşte bu açıdan hem dinin iki kaynağı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu Ehl-i Beyt dediğimiz Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı kişiler Allah'ın kitabını insanlara bir bir Allah'ın emrettiği biçimde açıklıyorlar. O zaman kişi ancak onun sayesinde mutluluğa ulaşabiliyor. Allah Teala 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i o günün Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ilmini bilmeyen insanlara, o müşrik ve kafirlere 5 görev tahtında onlara öğretiyor. Bakara 151'de o size bir Resul gönderdi. O Resul size ayetleri tilavet eder. O Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. O Resul size kitabı öğretir. O Resul size hikmeti öğretir. hikmetin ötesini o Resul size öğretir. Öyleyse bu ayet-i kerimeden net olarak anlaşılıyor ki Allah Teala mürşidi bütün insanlara farz kılmış. Bakara 151 Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Ve Kur'an'ın bütünü Bakara 151'de 5 bölümü ayıracak olursak belki buna 5 sınıf da diyebiliriz. Bu 5 sınıfın 5'inde de öğreten, yaşatan, daha doğrusu öğrenmemizi sağlayan, yaşatan ve öğreten Allah'ın Resulüdür. Ayetlerimizi o size tilavet etsin. O zaman birinci görev ayetlerin tilavetinde mürşit var mı yok mu? Var diyor, o size yapacak diyor. Sizin nefsinize o tezkiye etsin. Nefs tezkiyesinde farz mı yok mu? Farz. O size kitabı öğretsin. Kitabın öğretilmesinde farz mı? Evet. Hikmeti o size öğretsin. Yani her konuda insanla Allah arasındaki ilişkide mürşit kesinlikle farz. Nefs tezkiyesi, iradenin güçlenmesi, emir ve yasaklara itaat ancak mürşitle gerçekleşir. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Beyni vasıta olarak kullanır. Beyni ne kadar kullanabiliyorsa kişinin dünya davranış biçiminin tümü o sınırın içerisinde kalır. İnsanlar hep Allah'ın yoluna girenlerin beyinlerini yıkandığını zannederler. Oysa ki yola girilmediği sürece şeytan bütün insanların beynini mutlaka olarak yıkar. İç sesimizi taklit ederek bize kendi düşüncesini iblis kabul ettirmeye çalışır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üsteye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, şeytanın kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Nitekim Abdülkadir Geleni Hazretleri kalbime gelen bir şeyi mutlaka Kur'an'la karşılaştırırım. Uyuyorsa alırım, uymuyorsa kesinlikle kabul etmem. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır." hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aman Abdullah ve Katibi, biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısıdır. Resulullah'ın hadisini açıklar mısınız diyor kardeşim. Peygamber Efendimiz birçok yere sahabeyi gönderiyor ve onlara İslam'ı tebliğ etmelerini emrediyor. Hazreti Ali de bu tebliğcilerden bir tanesiydi. Başta geleniydi ki Peygamber Efendimiz Ali ilmin kapısıdır diyor. Hazreti Ali sohbet yaptığı zaman Peygamber Efendimiz sarayından ne almışsa onu anlatırdı. Hazreti Ali'nin tebligat yaptığı kişinin Hazreti Ali'ye tabi olduğunu düşünelim. Tabiyetle beraber kişi bir kapıdan içeri girmiştir. Şehre ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sarayına ulaşmıştır. Hazreti Ali Kur'an'ın sırrı, Fatiha'da Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı başlangıç B harfinde, B'nin sırrı da altındaki noktasındadır diyor. O noktada benim diyor. Evet. Bu Peygamber Efendimizin açıklaması. Kur'an'ın sırrı Fatiha, Fatiha'nın sırrı Besmele'de. Hazreti Ali bunu söylüyor. Besmele'nin sırrı başlangıçtaki B harfinde, benim sırrı da altındaki noktasındadır. O noktada benim. Öyleyse Hazreti Ali Kur'an'ın giriş kapısı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara tebliğ ediyor. O dilekten sonra ikinci safa şehre giriş söz konusu, mürşide tabiyet ve onunla manevi hayat güzelleşiyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
7: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

0: Rasmussen, waarom moet die niet? Onem ne var? İnanmak yani. Yani kalpten, kalpten inanmak.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl bir kişidir?
2: Mürşit olur.
3: Vallahi bana göre maneviyatı çok yüksek olur. Yani nefsini terbiye etmiş olur. Nefsani arzulardan uzaklaşmış olur.
1: Hayatında neler değişir yani?
2: Güzellik olur, güzellik olur. Başka ne olur?
1: Mutlu olur mu zikreden bir kişi?
2: Tabii canım. Mutlu olmaz olur mu? Yanlış yapmadım, dürüst oldum.
0: Bence kendince mutludur ama... Ne kadar mutlu olur? Bir zikirle, tek bir zikirle mutlu olacağını ben düşünmem.
1: Devamlı mutlu olur mu?
3: Kesinlikle. Huzurlu olur. Yani kanaatkar olur. Her şey olur.
0: Gerçekten zikre kendini adam ise o zaten kötülük yapma şansı yok. Yapmaz zaten. Yapamaz. Öyle bir şey yok yani. Ama nice zikri yapanlar gördük. Bir arkasında kötülük olan insanlar var.
1: Allah ile olan ilişkileri, insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Onlarınki daha rahat, daha anlayışlı, daha öğretici, daha iyi oluyor.
4: Misafirimiz zikir yapan kişi için kendince mutludur ama ne kadar mutlu olur. Bir tek zikirle mutlu olacağını düşünmüyorum. Zikrin mutluluk üzerindeki etkisi var mıdır? Evet. %100 bir etkisi var. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Zikir bu mutluluğu bize ulaştıracak olan vasıtaların en önemlisidir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. En büyük ibadet bizi evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Bir günün ne kadar zikirle geçiyorsanız o kadar mutlusunuz. Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu ölçü budur. Dünyanın en mutlu insanları nefslerinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsinden kalbinde afet kalmaması ise daimi zikirle mümkündür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse mutsuzluk üçgeni içerisindeki insanlar bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı ise iş kaydettiğimiz dereceler. Bu zikri de eklersek, daimi zikri eklersek o zaman mutluluk karesi içerisinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Öte yandan başlangıçta bütün insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse kişinin tercihine bırakılmıştır. Ya hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir, bitirir veya mutluluk üçgenini daha sonra mutluluk karesine dönüştürmek suretiyle bu dünyayı asr-ı saadet standartlarını da yaşayabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cappar hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz ediyorum inşallah. Müminin susması fikir, bakması ibret, konuşması zikirdir. Hadis-i şerifini açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olursak, müminin susması fikir, bakması ibret ve konuşması zikirdir. Evet. Evvela mümin kimdir? Yedi inan

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesi Ali İmran 119. Ha entum ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tümünü iddâbi kulli. Evet, mealen Allah Teala siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Demek ki her devirde dini yaşamak isteyen herkesin son şeriatla Kur'an-ı Kerim'i bütününe iman etmesi, bütününün yaşaması. Yaşayanlar kendisinin dışındaki herkesi severler. Onlar sevmese dahi. Bu ayetle örtüşen hadis Kur'an'ı önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil, mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Demek ki her devirde iki tür grup insan var. Kur'an'ın rehberliğinde Kur'an'ı öne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. O zaman bu durumda Kur'an'ı öne alanlar kimlerdir? Kur'an'ı öne alanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Kur'an'ı arkasına alanlar kimlerdir? Kur'an'ı arkasına alanlar onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacak. Kıyamet gününde kendisiyle amel etmeyen onu koruma yolunda gayret olmayan da cezalandırılması için müdahale ve mücadeleci olacaktır. Dedik ki Kur'an'ı önüne alanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Kur'an'ı arkasına alanlar, dilemeyenler. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığınız zaman evvela Kur'an'ı arkasına alanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenlerdir. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Şimdi sevgili kardeşlerim, bize ulaşmayı dilemeyenler, bize ulaşmayı dilemeyenler, bize ulaşmayı 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler, onlar nefslerine tabi olanlar, dünya hayatını dileyenlerdir. O zaman dünya hayatını dileyenleri bakalım beraberce inşallah. Kenarı şeytan, zulmani ilimleri, bir kenarı nefsin afetleri, diğer kenarda kaybedilen dereceler. Evet, Kur'an'ı arkasına alanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytan, zulmani ledünin sahibi, şeytan, sihir,
hüddam, cin çağırma, reenkarnasyon, transan meditasyon, falokları, astroloji, yoga, ruh çağırma vesaire, daha birçok şeylerde bunlar şeytanın zulmani ilimlerinin bir neticesidir. Nefse gelelim. Nefste 19 yapısında 19 tane afet var. Fizik vücut ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olanlar, onlar da 19 negatif özelliğin sahibidirler. Allah'ın ayetlerinden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağır, kör ve dilsizdirler, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, kalpleri kasıtsızdır, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa giden kişilerdir, gay yolundadırlar ve üç şey, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. 19 negatif özellik. O zaman böylesi bir hayat, o kişiyi devamlı huzursuz ve mutsuz bir sonuca ulaştırıyor. İşte başka bu konudaki bir hadiste Allah bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, aziz kılar, bazılarını da alçaltır, zelil kılar. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir, Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip alçaltır. Demek ki Kur'an çok çok önemli. Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an sizin için bir zikirdir ve siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Muhakkak o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlusunuz olacaksınız. Ne diyordu Allah Resulü? Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için nasihat. Allah'ın kitabı Kur'an için nasihat. Allah'ın Resulü için nasihat. Müslümanların idareleri için nasihat ve tüm Müslümanlar için nasihat. Bu nasihatten ne anlamamız lazım? İki ayet-i kerimede Allah-u Teala Müzzemmil 19, Müzzemmil 19'da inna hazi tezkire, işte bu öğüttür. Kur'an'ın ayetleri öğüttür. Femen şahatta kazayla Rabbi sebilâ. Ama bu Kur'an ayetleri öğütse, öğüt alanlar Rabbine giden bir yol tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar irşad yolunu benimseyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da gay yolundadırlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu olunca, bir kenara mürşid, bir kenara ruhumuza 19 hasleti, diğer kenara da 19 pozitif özellik. Kalpten ulaşmayı dileyenler 19 pozitif özelliğin sahibidirler. Kalpten ulaşmayı dileyenler ruhun 19 tane hasletinin sahibidirler. Kalpten ulaşmayı dileyenler Allah'ın zatını kalp gözüyle görmüşlerdir. Melekut alemini yerin gönül melekutuna sahiptirler. Kur'an lafzı anemi yediruna sahiptirler. Ledün ilmi, hakkal yakin, aynel yakin ve ilmel yakin sahibidirler. Bu özelliklerin hepsi mürşitte var. Ve mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarlar. O zaman ne yapılması lazım? Kur'an'a yapışanlar
öne alanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an'la Allah'ın yücelttikleri insanlara ulaşmayı dileyen Allah'a kul olanlar ve geldiğimiz zaman her devirde Enbiya 70'te zikredildiği gibi ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina, biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Asaleten devri imamlar hepsi Allah'ın peygamberleridir. Başka bir din Allah'ın bütün peygamberleri asaleten devri imamlarıdır. Ve bu ayet örtüşü hadiste muhakkak ki Allah her yüzyılda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, bahseder. Sizden bir taife halkı Allah'a davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları Allah-u Teala'yı kullarına sevdirirler. Ve şüphesiz ki her Allah her yüzünün başında bu ümmete dinli işler yenilecek bir müceddit gönderecektir. Görüyorsunuz ki Allah Teala her devirde Kur'an'ı öğretecek ve yaşatacak olan devrin imamını vazifeli kılar. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir zaman dilimi yoktur ki asaleten veya vekaleten devrin imamı olmasın. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde Nebi Resul'ün olmadığı fetret döneminde Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini secde 24'e göre seçiyor, tayin ediyor. Ve cealnâ minhum eymeten, onlardan, kavim Resullerinden seçtik, hidayete erdiren imamlar tayin ettik. Hangi özellikleri sebebiyle? Sabır sahibi olmaları ve ayetlere yakin sahibi olmaları sebebiyle. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakin hasıl etmiş oldukları için. İşte Allah her yüzyılda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, bahseder. Sizden bir taife halkı Allah'a davetle meşguldurlar. İşte Yusuf 108 Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَمَا اتَّبَعَنِي

basiret üzere kar gözüyle basar ederek Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Görüyorsunuz ki şirkten kurtulmak mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmak mutlaka mürşide tabi olmak suretiyle hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerektiriyor. Ama Yusuf 106'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ma yu'minu ekseruhum illa billahi illa ve hum müşrikun. Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Şirk olarak koşarak Allah'a inananlar kimler? Nefslerinin afetlerine tabi olanlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen nefsin afetlerine tabi olarak onlar hep şirkli olarak Allah'a inanırlar. Her devirde insanların çoğu %90'dan fazlası şirkli olarak Allah'a inanıyor. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِيَا لَهَمْ عَجُنٌ لَا يُفْسُرُنَ بِيَا لَهَمْ عَزَانٌ لَا يَسْبَعُنَ بِيَا اُولَٰكِكَ الْعَنَامِ بَلْ هُمْ اَذَرْ وَاُولَٰكَ مُلْغَافِلُونَ İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler, hatta daha şaşkın. Onlar apaçık delalet içerisindedirler. Öyleyse insanların %90'dan fazlası şirkli olarak Allah'a inanıyor. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içinde size ayetleri tilavet eden bugüne ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitabı ve Resulü yalanlıyorlar. Dinin iki kaynağını ve cehennemi hak ediyorlar. Fakat Mülk 10'da قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَ وَمْنَاقِلُ اَيْا اِشْتِسَيْدِكْ وَاَقْلَسَيْدِكْ Kimdir işitenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir akredenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her devirde sağır, dilsiz ve körler %90'dan fazlası. Kulakları var işitmezler, gözleri var görmezler, kalpleri var fıkıh etmezler. Onların çoğu cehennemlik. Ama cehennemden kurtulanlar %10'dan azı. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müşriklere tabi olanlar, onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. İşte açıkça ifade edilen muhteva bu şekilde dile geliyor. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olan, kimdir şirk koşmadan mülaki olan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da ölümle ruhun Allah'a ulaşması cehennem. Çağımızın en büyük bidatı nedir? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte Kur'an-ı Kerim'e aykırı her birisi bir bidat. Ruh insana hayat verir. Halbuki Yüce 23'e baktığımız zaman hayatı bize veren ruh değil Allah. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Hayır. Evvela kişi ölür sonra ruh vücut ayrılır. Ancak ölümle

Sen valla ulaşın. O da hayır. Bakara 46'da hem hayattayken ruhun Allah'laşması var, hem de ölümle ruhun Allah'laşması var. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, şeksiz mülaki olmayanlar, ölümle mutlaka ruhu Allah'a ulaşacak. Ama şirkli bir ulaşma söz konusu. İşte bu sebeple o zaman onların gideceği yer cehennem. Öyle olunca mutlak surette sahabe ne yapmış derseniz, sahabe 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Zümer 17'ye göre tağuta kul olmaktan kendisini kurtarmış. Neydi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Fethi 10'da Allah rızasına tabi olmuş. Neyle? Müşrikliğe tabi olarak. Enam 71'de ruhunu Allah'a ulaştırmış. Al-İmran 20'de fizik ucunu Allah'a teslim etmiş. Zümer 18'de nefsini Allah'a teslim etmiş. Bakara 139'da ise irade teslimine de ulaşmış. Ve tövbe 100'de Allah Teala o kişileri irşada memur ve mezun kılmış. Evet. İrşada memur ve mezun kılmış. O halde 7 safhanın 7'sini sahabe yaşamış. Günümüzde ise 7 tane bidat devreye girmiş. İşte ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin dediğimiz zaman siz bize intiharı emrediyorsunuz diyor. İkinci bidat. Mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. İşte kim mürşidine tabi değilse 10 ayet gelince delalette kalır. Ama mürşide tabi olanlar şirkten kurtulur. Ve devam ediyoruz. Tekrar o 7 sene bir daha dönecek olursak. Allah ulaşılmaz. Halbuki Allah-u Teala ruhun kendisine ulaşmasını farz kılmış. İşte Yunus 25'te ne diyor Rabbimiz? Allah-u yedi ila dar-ı selam. Allah teslim ediyor olan zatına davet eder. Ve daveti kabul edenlerin de ruhunu sırat-ı müstakim ulaştırır. Ruhu sırat-ı müstakim ulaşanlar lillezine ahsenel hüsna. Yunus 26'da onlar için Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyade Allah'ın zatını görmek var. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartı. Vardır ben 5 tane şartı gerçekleştiririm. Namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, kelime-i şehadet, Allah'a teslim olurum diyor. Bir kere ruh teslim olmadan fizik vücut teslim olmaz. Fizik vücut teslim olmadan nefs teslim olmaz. Ve nefs teslim olmadan hiç kimse ihlasa ulaşamaz. Ama ihlasa ulaşmayan hiç kimsenin de mürşit olması, irşada memur ve mezun kılması mümkün değil. O sebeple Resulullah, Allah'ın mukarreb kulları var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehlidirler. Onlar Allah ehlidirler. Onlar Allah'ın has kulları. İşte bu üçü de en zirve noktada Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi o Kur'an ehlidir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi o Allah ehli muhlustur. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi o Allah'ın has kulu, salih bir kuldur. Bakara 48'de
Vettekû yevmen la tecdî nefsin an nefsin şeyin ve la yukbile minâ şefaatin ve la yukhazı minâ adlin ve la hum yunserûn. Şimdi burada çok manidar. Vettekû yevmen, öyle bir günden sakının. La tecdî nefsin an nefsin şeyin. Bir nefs başka bir nefse bir fayda sağlamaz. Ve la yukbile minâ şefaatin. Ondan şefaat de kabul edilmez. Ve la yukhazı minâ adlin. Ondan fidye de kabul edilmez. Allah'ın münserin ona yardım edilmez. Şimdi tek tek bunları ifade edelim. Öyle bir günden sakınız ki nefs başka bir nefse fayda sağlamaz. Şimdi günümüze baktığımız zaman baba hayattayken, mal kendisindeyken hiç Allah'ın emrini yerine getirerek infak etmiyor. Ama ölünce evladına diyor ki şunları ver, şunları ver, şunları ver. Ama ölünce artık bir nefs başka bir nefse bir fayda sağlamaz bir. La yukmuna şefaatin, şefaat de kabul edilmez. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ölüyü 3 şey takip eder. Malı, evladı Ali ve ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi kalır ameli. Şimdi la yukmina şefaatin, ölüm sonrası noktada şefaat yok. Çünkü Müddessir suresinin 46-47. Ayet-i kerimelerinde ne diyor? 46-47. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve nikezibu yevmi din, din gününü yalanlardı. Din günü kişinin müşride tabi olduğu gün. Müşride tabi olmayı yalanlamış. Hatta tenekel yakın ölüme kadar. Ve o mürşidin şefaati ona fayda vermemiş. فَمَا تَنْفُوا شَفَاتِ الشَّافِينَ Şefaatçının şefaati onlara fayda vermedi. Öyleyse bir nefs başka bir nefse yardım edemez. Şefaat ondan kabul edilmez. Ve ondan fidye de kabul edilmez. Nedir o? Mesela yalan söylemiş. Yalan söyleyen kişinin, daha doğrusu yalan yemin eden kişinin kefareti 3 gün oruç tutmak. Artık onun için o da yoktur. وَلَهُمْ يُنْسَرُونَ Ve ona yardım da edilmiyor. Yani ne yapacaksa kişi bu dünyada yapacaktır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala azabı en hafif olan cehennemle eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı şu azaptan kurtulmayı bedel, fidye olarak verir miydin diye soracak. Adam evet diyecek. Allah Teala bunun üzerine sen daha azemenin sürbündeyken ben senden bundan daha hafifini istemiştim. Bana hiçbir şey şık koşma. Seni ateşe sokmayayım. Cennete koyayım demiştim ama sen buna yanaşmadın, şirke girdin buyuracak. Evet. Şimdi tekrar ediyoruz. Bir nefs başka bir nefse bir şey sağlamaz. Hayattayken Allah'a davet eden kişi diğerine yardım etmiş. وَلَا يُكْمِنَا شَفَاتٍ Şefaat da kabul edilmez. وَلَا يُوْخَزَ مِنْهَا عَدْلٍ Şimdi burada özellikle fidye. Cehennemlik olan kişi, Allah-u Teala azabı en hafif cehennemliğe. Yani dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu cehennem azabından kurtulmayı bedel olarak, fidye olarak verir miydin? Evet diyecek, soracak. Ama Allah-u Teala da diyor ki, sen daha Hazreti Adem'in sülbündeyken ben senden bundan daha hafifini istemiştim. Bana hiçbir şey ortak koşma. Gerçekten de Arap 172'de وَاِذَا خَزَمْ بَنِي آدَمَ مِزُورُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى مُسُمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratan Allah-u Teala ruhları, fizik vücutları nefsimizden şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim ey nefser? Nefser kâli velâ diyorlar ve şey de şehitna ruh, fizik vücut da şehitna en tekkulü yevmul kıyameti ennehuna künnehâza gâfilin
Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. Veya babam şirkteydi. Şirk koşan babalarının fiilleri sebebiyle helak edeceksin dememeniz için. İşte Adem Aleyhisselam'ın sülbündeyken ben senden bundan daha hafifini istemiştim. Bana hiçbir şeye ortak koşma, kılma. Seni ateşe sokmayayım. O zaman Rabbi Rab olarak kabul eden kişi kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu ayetlere baktığımız zaman özellikle 12. ayet Erci ila Rabbiki. Kalu bela gününde ben senin Rabbin değil miyim diyor. Evet. Ve dünya hayatında Rabbine dön. Yani Rabbine ulaşmayı dile. Rabbinin ismini zikir. Rabbine firar et, Rabbine kaç. Rabbinizin davetini icabet edin. Rabbinize yönelin. Rab, Rab, Rab. Demek ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kime sesleniyor? Nefslere. Bizi vücut ve ruhu da şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberim yoktum diyemezsin. Babam şirkin içindeydi. O mazereti de yapamazsın. Diye Ademoğlundan yemin, misak ve ahat alıyor. Yemin alıyor. Rabbimize ulaşmayı dileyelim. Misak alıyor. Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştıralım. Ahat alıyor. Şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulalım. İşte kalb-i bela gününde nefsimizden almış olduğu yemin Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde kulu nefsin mimâ kesebet rehînetun illâ ashabil yemin fi cennet. Tüm nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler. Kimdir yemin yerine getiren? Rabbine ulaşmayı dileyen. Rabbinin ismini zikreden vesaire. Rabbine hiçbir şeye ortak koşmayan. Kalu bela şehitna. Diğerleri onlar cennet eder. Yetesâlin anil mücrimîn. Cennette olanlar mücrimlere sual ediyor. Ma salakukum fi sakar, sizi cehenneme götüren şey ne? Kalu lennekum minel müsellim, biz namaz kılanlardan değildik. Ve miskinin aynı hakkını vermiyorduk. Ve batıla dalanlarla birlikteydik. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ne zamana kadar? Yakın olan ölüm hali gelinceye kadar. Allah'a ulaşmayı dilememişler ve şirkli olarak Allah'a inanmışlar ve nefslerini ilah edinmişler. اَفَرَيْتَ مِنَتَّخِذِ اِلَهُ وَوَاوُ. Bu Müddessir suresinin 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak ne görüyoruz? Mücrimlere, suçlara da soruyorlar. 42, sizi cehenneme götüren şey ne? Yemin sahipleri hariç, biz namaz kılanlardan olmadık. 4, biz yoksulları doyurmuyorduk. 45, namaz kılmıyor, zekatını vermiyor, boş şeylere dalıyorduk. Evet. 46, ve nükezzibu yevmiddin, din günü yalanlardık. Birincisinde namaz kılmamışlar. İkincisinde miskin hakkını, zekatı vermemişler. Ve boş söze dalmışlar. Kur'an'a değil. Biz din gününü yalanlıyorduk. 47.
47. ayet-i kerime. Evet, ve şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermedi. Yani kısacası yeminlerini yerine getirmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen müşriklerine tabi olmayanlar. Açıkça Allah Teala bize bunu söylüyor. Öyleyse yeminin yerine getirmeyen kişi üç kalp şartının sahibi olamaz ve huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmayan kişi namaz kılmaz. Namaz kılmayan kişi, zekatı yok, zekatı yok olan kişi sadece boş sözlerle meşgul. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi olarak namaz kılıyor, mürşidini Allah'tan istiyor ve mürşidine tabi oluyor ve bu şekilde yeminini yerine getirdiği gibi ruhun misakini de yerine getirerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Yeminini yerine getirip ruhunu Allah'a ulaştıran fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz zaten Allah Teala bizi niçin yaratmış? وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Bu ayetlerin hepsinin hülasasında niye buraya geldik? Allah Teala azabı en hafif olan cehennemle, eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için neyi dilemiş? Dünya hayatını dilemiş. Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmaya bedel fidye olarak verir miydin? Evet diyor. Allah Teala diyor ki, sen daha Hazreti Adem'in sülbündeyken ben senden bundan daha hafifini istemiştim. Bana hiçbir şey ortak koşma. Yani nefsine uyma, ruhun talebine uy. Nefsine uyma, ruhun talebine uy. Seni ateşe değil sokmayayım, cennetime koyayım diye. Sen buna yanaşmadın, şirke girdin. Nefsine uydun. Öyleyse görüyorsunuz ki dini yaşamak, kurtuluş herkes için çok kolay. Allah sadece şirk koşmadan mülaki olmamızı istiyor. Şirkten kurtulmak ruhun talebine uymaktır. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şirkten. Şimdi hak aynasında, Kur'an aynasında kendimize bakacak olursak Hicr 26'ya göre fizik vücudumuz var. Şems 7'ye göre nefsimiz var. Secde 9'a göre ruhumuz var. Bakara 256'ya göre serbest irademiz var. Ve aklımız var. Nereden müteşekkiliz? 5 unsurdan. Fizik beden 1. Nefs 2, ruh 3, irade 4 ve akıl 5. 5 unsurdan müteşekkil bir varlığız. Ve Allah Teala bu 5 unsurdan müteşekkil olan varlığa ilaveten Allah'ın katından kitaplar ve bu kitapları bizlere açıklayan Resuller gönderiyor. Bu ikisini de ilave edecek olursak kitap ve Resulü 7'ye tamamlıyoruz. Ama hepsinde ne var? Hepsinde kesinlikle bunları senkronize biçimde Allah'ın emirlerini yerine getirerek evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, daha sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, daha sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek. Aklın teslimi her devirde bir kişi için geçerli. O devrin imamıdır. Devrin imamı için Allah Teala öyle buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimiz gördüğünüz gibi ayet ve hadislerle devam ediyor ama her devirde
kurtuluşun mutlaka Kur'an'ın bütününe tabi olmak gerektiğini bize gösteriyor. Veya Kur'an'ı önümüze almamız lazım. Kur'an'ı önümüze aldığımız zaman şu beş unsurdan müteşekkil insan Kur'an'ı önüne alırsa ve bu Kur'an'ı da önüne alabilmesi için mutlaka onu Kur'an'ı açıklayan bir devrin imamı lazım. 2. 7 unsurdan önlüyor. Kimdir Kur'an'ı önüne alanlar? Onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Allah'ın davetini kabul edenler. Şimdi 7 tane 7 sefa Allah'a davet var. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Ay 25, Haç 67, Kasas 87, Fusret 33. Burada gördüğünüz gibi ayetler var ve bu ayetleri bize açıklayan Allah-u Teala'nın irşad-ı vazife kıldığı devrin imam var. Evet, ayetler ve bu. Devrin imamı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i ve ona muhatap olan insan. Onun rehberliğinde kurtuluşa ulaşan insan. Eğer kişi davete icabet etmezse, yani sen daha Adem'in sülbündeyken ben diyor cehennem, en hafif cehennem azabını yaşayan kişiye bu cehennem azabından kurtulmak için bütün dünyayı fidye olarak verir miydin? Evet diyor. Ama sen diyor Adem Aleyhisselam'ın sülbündeyken ben ondan daha hafifini istemiştim sana. Bana hiçbir şey ortak koşma. Sadece ruhun talebine uyarak bana ulaşmayı dile. Ben seni cennetime koyayım. Ama sen buna uymadın. Ne yaptın? Nefsine uydun. Ve şirk koştun. Şirkli olarak kurtuluşa ulaşmak istiyorsun. Bu mümkün değil. Allah bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir. Allah şirk koşmadan olan kavimleri yükseltir. Şirk koşanları da alçaltır. Ve her devirde insanların çoğu şirk koşarak Allah'a inanıyor. Evet, pazar sohbetimizin sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sizden gelen sorularla devam ediyor pazar sohbetimiz. Sosyal medyadan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, mutlu olmayı dilemek Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür mü? Allah'a ulaşmayı dilemek giriş kapısıdır. Ama mutlu olmak onun bir neticesidir. Ana ilmin medineti ve Ali babuha. Ben ilmin şehriyim ama Ali onun kapısı. Ben Kur'an'ın bütünüyüm ama Ali onun giriş kapısı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu bir sebeptir. Mutlu olmak bunun sonucudur. Allah her şeyi bir sebep sonuç tahtında yaratıyor. Mutlu olmak insanlar için hedef ama bu mutlu hedefine ulaşabilmek için Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmeye sarılmak gerekir. Yunus 25. Vallahu yetim ila darüsselam. Allah teslim ürdü olan zatına davet eder. Ve yetim min yaşa ila sirat-ı müstakim ve daveti kabul edenleri de sirat-ı müstakim ulaştırır. Ve davet var. Daveti kabul eden sırat-ı müstakime ulaştırılanlar var. Lezzin ahsanül husna. Onlar Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatını görürler. Hedef
Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani tüm insanlar için hedef Allah. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Mesela bidatların arasında iki şey var. Allah'ın zatına ulaşmak yok. Ve Allah'ın zatını görmek de yok. İşte 19 bidatten bir tanesine bakalım beraberce. 19 tane bidat. Bu 19 bidatten bir tanesi de Allah'a ulaşılmaz diyor. Evet, 8. bidat Allah'a ulaşılmaz. Ve 5. bidat da Allah görülmez. Halbuki Allah tüm insanlar için Allah'a ulaşmayı da farz kılmış ve Allah'ın zatını görmeyi de. Hedef bu. Buna ulaşmak gerekli inşallah. Neyse, mutlu olmayı dilemek Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür mü? Allah'a ulaşmayı dilemek mutlu olmaya götürür inşallah. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, ben çok inançlıydım. Dedikodum yapıldığı halde sustum ama onlara bir şey olmadı. Olan bana oldu. Bunlar şimdi mutlu, ben de psikolojik olarak bitik haldeyim diyen bir izleyicimize ne buyurursunuz? İnançlı olmak ayrıdır. İman sahibi olmak ayrıdır. İnançlı olmak hiç kimseyi kurtarmaz. Her devirde insanların %90'dan fazlası cehenneme gidiyor. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا لَهَمْ عَيْرٌ لَا يُبْسُرُنَا بِهَا لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَا بِهَا اُلَاكِكَ الْاَنَامِ Biz cehennemi insan ve cinlerin çoğunu hazırladık. Bu insan ve cinlerin çoğu %90'dan fazla cehenneme gidiyor. Kalpleri var, fıkıh etmiyorlar. Kulakları var, işitmiyorlar. Gözleri var, görmüyorlar. Yani kalpleri var, fıkıh etmeyen, gözleri var, görmeyen, kulakları işitmeyen insanlar, onlar nefslerine tabi olanlardır. Şimdi ben çok inançlıydım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kardeşim inançlı. Dedikodusu yapılmış, o da susmuş. Ama onlara bir şey olmadı. Olan bana oldu. Yani doğru bir iman sahibi olsaydı onlara bir şey olmadı. Belli ki Allah onların cezasını vermesini beklemiş. Ben sustum. Öyle değil ki. Gemisini kurtaran kaptan değil. Gemisini kurtarıp başka gemilerin SOS yardımını dinleyip onları da kurtaran insan, iman sahibi insandır. Onlar şimdi mutlu. Tabii eğer mutluluğu dünya hayatının metana, makam, mal ve mülke bağlamışsa mutlu diye böyle zannediyor. Ben de psikolojik hastayım. Hayır. Mutlu olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kişi Allah'a inanabilir. Allah'a inancı kendisini cehennemden kurtaramaz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilir. Yine kendini cehennemden kurtaramaz. Farz olduğuna inanabilir. Yine kendisini cehennemden kurtaramaz. Ancak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman kurtuluştadır. Şimdi o 5 tane unsura bakalım beraberce. Fizik vücudu var. Ruhu var. Nefsi var. İradesi var. Aklı var. Aklın müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs.
Ruh, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlem yapan. Akıl, bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Ruhun talebine evet derse pozitif şuurlanır akıl. O zaman ruhun talebine evet diyecektir. O zaman ruh, akıl ve irade ruhun talebine uyarak iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman burada mukaddes ittifak gerçekleşiyor. Bir tarafta akıl, ruh ve irade var. Öbür tarafta nefs ve şeytan var. 3-2'ye galip geliyor. Ve kişiyi artık onu Allah'a ulaştırmaktan kimse men edemez. Ama eğer ruhun talebine uymasaydı, dünya hayatının peşinden koşsaydı, nefsin talebine uysaydı, şeytan da bunu azdırdığı için her zaman derecat kaybederek kendisini cehenneme mahkum edecekti. Diyen bir izleyicimize, onlar şimdi mutlu, ben de psikolojik hastayım. Hayır. Mutlu olduğunu zannediyorsun. Eğer ulaşmayı dilemişlerse gerçekten mutlu. Ama onlar da senin gibi dilememişse, sadece dünya metaının sahibi oldukları için onları mutlu zannediyorsa, hayır değil. Her ikinizin de bu negatif durumdan kurtulabilmesi mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Kalben ulaşmayı dilemek, ruh değişmeyeceğine göre Allah'ın bizden değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimiz muhtevasındaki 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyor, yasak olan fiiller işliyor. Ama eğer kalben ulaşmayı dilerse, o zaman nefs de artık Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemek istemeyen bir talebin sahibi oluyor. İşte bu kimdir? Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etti. Yani ama uberu nefse, ben nefsimi ibra edemem. İnne nefse lemaretin misü, nefs kötü emreden. İlâ ma rahime Rabbi. Ama rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etti nefse müstesna. Allah kime rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyene. Hangi ayet? Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesi. Onlar ihtilaftadırlar. Yani fırkalara ayrılmışlardır. İlâmen rahime rabbik. Ama Rabbinin rahim esmasıyla tecelli ettikleri müstesna. Gerçekten de 19 negatif özelliğe bakacak olursak ne görüyoruz? Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. 19 negatif özellikten. Neden 19 dinde fırkalara ayrılmışlardır? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyici Muhterem Hocam, peki bu dertleri bize kim veriyor? Biz Allah'a sığınırsak ne anlatacağız? Nasıl anlatacağız sıkıntımızı? Sıkıntıyı verene sığınmak nasıl olacak diyen bir deyicimize ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sıkıntıyı nefsimiz sebebiyle sahip oluyoruz. Bakın ne diyor Mevlana? Kula musibet gelmez. Musibet sıkıntı demektir. Kula sıkıntı gelmez hak yazmayınca. Ne yapmış kişi? Kişi nefsine uymuş. Yanlışlar yapmış. Allah Teala da o yaptığı yanlışlardan negatif dereceden dolayı ona ceza veriyor, sıkıntı veriyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuş. Allah'ın da kanunu var. Kim nefsine uyarsa bu dünyada vicdan azabı yaşayacak. Ruh nefsi azap edecek. Kabirde bir kere daha bu azabı yaşayacak. Eğer günahları sevaplarından fazlaysa bir kere daha cehennemde yaşayacak. Bunu kutsal kitaplara yerleştirmiş. Allah Teala da o kanunu insanı peygamberler vasıtasıyla, resuller vasıtasıyla insanlara anlatıyor.
Ve bakın ayetler, musibetler, sıkıntılar kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Sıkıntıyı verene sığınmak nasıl? Sıkıntıyı verene sığınmak değil. Sıkıntıyı üzerimizden alana sığınmak. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah'ın verdiği söz gereğince Enfal 29'a göre, o sıkıntıya sebep olacak olan bütün günahları Allah örtüyor. Allah sıkıntıyı bizim üzerimizden alıyor. O zaman sıkıntıyı bizim üzerimizden alana sığınmak. Asıl olan bu. Sosyal medyadan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah'ın dostu olmak güzel bir şey. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Nasıl olabilir? Tamam, çok basit, çok kolay bir dilek. Ruhun talebine uyacaksın. Nefsin talebine uyarsan şeytanın dostusun. Ruhun talebine uyarsan Allah'ın dostusun. Ruhun talebine uymak da bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Yunus 62-63-64. Ela enne evliyallahu ve la havfen aleyhim ve la yahsanun. Allah'ın kulları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Ve hemil büşra fil hayat dünya, onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse Allah'ın dostu olmak bir dilek. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum diyen kişiye, El Açb ya Rabbim, bu ruhunu sana ulaştıran Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen de onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır dediğin an, bu talebi kalpten söylüyorsan, işte sen Allah'ın dostudun. Allah'a dost olmak bir dilek. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, ben Allah'a kavuşmak istiyorum ama gücüm tükeniyor. Bu bir imtihan mı? Dünya bana çok ağır geliyor. Yalnız bırakılmış gibi hissediyorum. Artık dünyada kalmak istemiyorum diyen. Sevgili kardeşlerim, bakın dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Yani hayatı Allah'la bile yaşamak. İşte hayatı Allah'la bile yaşadığın an bu dünyada cenneti yaşayacaksın. Ama Allah Teala sana serbest irade vermiş. İradenle Allah'la birlikte bir hayatı da yaşayabilirsin. İradenle düşmanın olan şeytanla birlikte de bir hayatı yaşayabilirsin. Düşmanın olan şeytanla birlikte bir hayatı yaşarsan bu dünya bir cehennem, ahirette de onun cevası. Allah'la birlikte bir hayatı yaşarsan bu dünya sana bir cennet, ahirette de daha üst seviyede mükafatlar. Öyleyse Allah'la birlikte bir hayatı yaşamak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şeytanla birlikte bir hayatı yaşamak Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyici Muhterem Hocam, kalbin ulaşmayı dileyenlerin kalbi şerh oluyor. Şerh oluyor. Kalp Allah'a dönüyor diye biliyordum. Bu doğru mu? Kalben ulaşmayı dileyenlerin kalbi şer oluyor değil, göğsünden kalbinden nurunu açıyor. Enam 125'te فَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ اَنْ يَعْتِيَهُ يَشْرَ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Göğsünden kalbini Allah nurunu açıyor. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُرِدِ اللّٰهُ. Ama kimi de hayata bırakırsa, Allah onun göğsünden kalbinden nurunu açmadığı için يَشْعَلْ سَدْرَهُ دَيْقًا خَرَجًا كَاَنَّمَا يَسْعُلِ فِي سَمَا. Sanki zorla göğe yükseliyormuşçasına nefesi kesilir. كَذَٰلِكَ يَسْعَلُوْشْتَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْمِنُونَ. İman etmeyenlere şeytanın pisliğini göndeririz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, günlük 1000 zikir çekiyorum. Rüyamda omuzuma ve kalbime dokunulduğunu gördüm. Mürşidimi bulmuş olabilir miyim? Hayır.
Zikrim azaldı. İlahi dinleyince ağlıyorum. Tekrar o şekilde güçlü bir zikir yapmak istiyorum. Diyen bir izleyicimize ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, evvela zikrin sana fayda verebilmesi için mutlaka kalben ulaşmayı dilemen lazım. Zikir kalbin ilacıdır. Ama ne zaman kalbin ilacı? Kalp açılırsa. Kalbi açan anahtar da bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olduğun an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek yedi fırkanı sana verir ve yedi fırkanla birlikte birinci kat cennete de Allah seni ağır günahlarını örter. Ondan sonra Allah seni huşu sahibi kılar. Kalbine hidayet de ulaşır. Kalbi Allah kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur onu açar ve böylece Allah'ın katından nurlara kalbini açıp da zikretmeye başladığın an Allah'ın katından gelen rahmet ve fazlın kalbine girmeye başlamasıyla kişi nefs sezgisine başlar. Nefs sezgisiyle birlikte mutluluğu yaşamaya başlarsın. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyicimiz, Allah var mı diyen bir izleyicimize ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah var mı yok mu diyen kişi kainata baksın. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinde. Şu kainata baksın. Milyarlarca seneden beri Allah Teala kainata var olan herkesin rızkını, herkesin maişetini, herkesin hayatını, sağlığını idame ettiriyor ve dikkat edin. Şimdi insanoğlu eğer Allah'ı ilah olarak kabul etmezse nefsini ilah ediniyor. Ama nefsini ilah edinen bu zatı kişi diyelim ki sıfırdan bir arsa üzerine bir inşaat yapsın. Ve bir sene bakmasın o inşaata. Orada bir sene bakmamadan ötürü gittiği zaman o evde oturabilir mi? Hayır. Ama bakın milyarlarca seneden beri Allah Teala'nın yeryüzünde yaşayan mahlukunun hepsine rızkını verdiği gibi en üst noktada kainatın kendisi için yaratılan insanı da en güzel biçimde yaşattırıyor. Bunların hepsini kim yapıyor? Allah Teala. Allah var mı diyen bir kişiye biz Şems'le bir ateistin sözlerine sağlık veririz. Bakın ateist Şems'e ne diyor? Şems-i Tebrizi bir gün mescitte talebeler bir kerpiçle teyemmüm abdestinin nasıl alınacağını gösteriyordu. Bir filozof geldi, ateist. Üç sual sormak istediğini belirtti. Birinci soru, siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı gösteremezsiniz. Varsa gösterin, görelim, inanalım diyor. İkinci sual, sizler şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyor. Sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Acı mı? Şunu sual, sizler herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek. Orada mahkeme kurulacak. Hesap sorun diyor. Bırakın insanları nasıl isterlerse öyle yaşasınlar. Ne istiyorsa yapsınlar. Ayrıca mahkemeye ne gerek var dedi. Şems-i Tebrizi elindeki kerpici adamın başına vurdu. Filozof vah başım diye başını tutarak mahkemeye girip Şems-i Tebrizi hakime şikayet etti. Hakim bu nasıl olur diyerek mahkemeye çağırdı, durumu sordu. Şems-i Tebrizi ben ona kötülük etmedim. Sadece sorduğu suallere cevap verdim. Bu nasıl cevap vermekmiş? Adam acı içinde kıvranıyor. Senden şikayetçidir, işin aslı nedir diye sordu. Şems-i Tebrizi şöyle anladı. Birinci cevap, bu adam bana Allah varsa göster göreyim, inanayım dedi. Ben de buna olan her şey baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim. Başını darbe vurup acıttım.
Şimdi bu felsefeci başındaki acıyı göstersin görelim. Filozof şaşırarak başımda acı var ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi'de işte bu acı gibi Allah-u Teala da vardır fakat kafa gözüyle, baş gözüyle görmez. O ancak akılla bilinir, kalple görülür. Allah razı olsun. İkinci cevap, bu adam sizler şeytan ateşten yaratıldı. Ahirette ateşe atılacak, ateş ateşe azap eder mi? Ateş ateşe ne zarar verir ki? Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kepişte vurdum. Ona bak toprak nasıl sana acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü. Demek ki ateş ateşe azap eder demek istedim. Üçüncü sual, bu adam bana bırakın insanlar dünyada herkes istediğini yapsın. Niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var? Ben de onun başına vurmak istedim, vurdum. Niçin hemen mahkemeye koştu? Ben ona şunu demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa aleme zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır, zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığın hesabını soracak, zalimden mazlumun hakkını alacak, gereken cezayı verecek, adalet yerini bulacak dedim. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında hayret etti, mahcup oldu ve söz söylemez hale düştü. Hakime dönüp ben sorduğun soruların cevabını şimdi anladım. Allah razı olsun diyor. Sosyal medyadan izleyici Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğimizi diledikten sonra hacet namazı kılıp Mürşid-i Kamil'i görmeyi istedikten sonra ne olur? İki kez denedim ama göremedim. Ya da hatırlamıyorum. Duam kabul olmadı. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz diledim. Bu dileğinin bir sağlaması var. Allah ne diyorsa sende tecelli olup olmadığı ve sağlamasını sen anlayabilirsin. Mesela Allah'a ulaşmayı dilden dilediysen sende hiçbir değişiklik olmaz. Ama kalpten dilediysen Allah Teala mürşid sevgisini kalbine koyar. Ve 7 Furkan ve 1. kat cennetle birlikte aynı zamanda ne yapıyor Allah Teala? Mürşide ulaşmayı sana sağlıyor. 7 Furkan'la birlikte. 7 Furkan'ı 12 tane insana tamamlıyor Allah Teala ve 12 tane insanla hacet namazını kılman halindeki huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılarsa Allah ona mürşidi de gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olsan o zaman sen sırasıyla evvela ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, daha sonra iradeni teslim edersin. Ve bu 4 teslimin 4'ü de seni mutlulukların şahikasına ulaştırır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bize Muhterem Hocam, zikir için belli bir sayı var mı? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen mürşidine 12 tane insanla tabi olan kişi 7000 zikirle başlar. 2000 her ayda 2000 arttırarak 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikir nefsi emmare biter. 17000 zikir nefsi levha biter. 19000 zikir nefsi mülheme biter. 21000 zikir nefsi emmare mutmainne biter. 23000 zikir nefsi raziye, 25000 zikir nefsi marziye ve 33000 zikir nefsi teskiye. Ve nefsin manevi kalbi %51 nurlanır. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Ama dinimizin adı İslam, sadece ruhu teslim etmek değil, fizik ruhu teslim yapmak da gerekli. Bu sefer 3 saatlik zikre, daha doğrusu 4 saatlik zikre, 4 saat zikredeceğiz. 3 saat zikir, 6 katını arttırırsak 18 saat zikre ulaşıyor fizik vücut teslimi. Ve peşinden uykudayken de zikredersek ki bu Rabbimizin yardımıyla gerçekleşir. İradeyken, uykudayken irademize hakim değiliz. Kalp ile zikir yapabiliriz.
Daha sonra da iradenin teslimi inşallah. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam. Eskiden namaz kılardım. Tefsir okurdum. Şimdi evliyim ve bebeğim var. Evde herkes namaz kılıyor ama ben kılamıyorum. İçimde gelmiyor. Çok üzülüyorum. Ne yapabilirim? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu dileğin kalben dileyip dilemediği mürşit sevgisini Allah-u Teala kalben dilediysen sen kalbine mürşit sevgisini koyar. O zaman hacet namazını mürşidini Allah'tan istersin. Hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olup tövbe ettiğin zaman bu sefer bu içinden gelip de yapamadığın namazı Allah sana sevdirecek, zikri Allah sana sevdirecek, orucu Allah sana sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah sana sevdirecek ve sen zevk içinde yapabileceksin. Öyleyse eskiden yapardım, şimdi yapamıyorum, içimden gelmiyor. Çok üzülüyorum. İşte bu dediklerimi yaparsan, ulaşmayı kalben diler, Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olursan o zaman zevkle bu namazları kılarsın, içinden gelecek inşallah. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, günümüz insanları günahları kadar yanıp cennete gireceklerine inanıyorlar. Biz de sizden cennetin de cehennemin de sonsuz olduğunu öğrendik. İnsanlara bu konuyu nasıl açıklayabiliriz? Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Evet sevgili kardeşlerim, cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Bakın tam 58 tane ayet-i kerime cehennemden çıkış yok diyor Allah-u Teala. Devam ediyoruz. 58. Devam et. Devam et. Evet, gördüğünüz gibi 58 tane ayet-i kerime. Cehennem çıkışı. Şimdi gelelim hadislere. Şuara 214. Allah'tan emir gelip de enzir aşiretekel akrabin. Allah-u Teala peygamberimize en yakın olan aşiretini uyar dediği zaman bakın burada ne görüyoruz? Sonucu sadece size ifade edeyim. Ulaşmayı kalben dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Ve uykuda ev kuracak cemaati siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetinizin mükafatı, kötü işlerinizin cezasını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse ceza cehennem daimi mi? Evet. Şimdi gelelim diğer hadise. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuğli emel. Heva haktan ayrı, tuğli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş gidiyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünyanın evladı olmamaya gücün yeterse salih amel zikret. Zira bugün siz amel diyarındasınız, burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Yani amellerinizin karşılığı pozitif amelin karşılığı cennet, negatif amelinizin karşılığı cehennem. Ve cehennemden çıkış olmadığına dair hadislere bakalım şimdi. Ayetleri gösterdik. Şimdi hadislere bakalım inşallah. Cehennemden çıkış yok. Bu 7 grup hadiste cehennemden çıkış yok. Cehennem ehli cehenneme girdikten sonra ey Rabbim bizi çıkart, artık bir daha kötülük yapmayacağız diye feryat ederler. Allah Teala onlara siz orada ebedi kalanlarsınız buyuruyor. İkinci hadis. Allah Teala cehennemi emreder. Doy, o da doydum der. Bunun üzerine cehennemin ağzı kapatılır ve bir daha açılmaz. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ortak koşarak şirk ile gelirse cehenneme girer. Ben Ayşe sordum ya istiğfar ederse orada artık tövbe yoktur dedi. Dördüncü hadis. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İmniye oğulları, ey İmamlı, kendinizi cehennemden kurtarınız. Vesaire. Beşinci hadis.
Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme oldukları zaman ölüm getirir.

cehennem ve yakalayıp yok eden diye isimlendirilmiş. Çünkü içine girenleri ebedi olarak yutar. Sosyal medyadan bir zil muhterem hocam. Ben sürekli nefsime düşüp günaha giriyorum. İrademe sahip çıkamıyorum. Sonra secdede samimi bir şekilde tövbe ediyorum ama yine de şeytanın ve nefsimin tesiriyle aynı günahlara dönüyorum. Nefsimi nasıl dizginleyebilirim? Günahlardan nasıl arınabilirim? Ulaşmayı kalben dileyip mürşidine tabi olmak suretiyle hedefe ulaşabilirsin inşallah. Sosyal medyadan bir izleyicimiz muhterem hocam, salah makamına ulaşan bir kişi hangi beden gözüyle Allah'ı görüyor? Kalp gözüyle Allah'ı görüyor ve ruhun baş gözüyle. Nefsin baş gözüyle ve fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmez. Ne fizik vücudun baş gözüyle Allah görülür ne de nefsin baş gözüyle Allah görülür. Nefsin kalp gözüyle Allah görülür ve ruhun baş gözüyle Allah görülür. İnşallah. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, Hazreti Adem Aleyhisselam hata yaptığında ben peygamber değil miydi? Hata yaptığında peygamber değil miydi? Peygamberler hata yapar mı? Sevgili kardeşlerim, peygamberlerin de yedi sabah dört teslimi yaşayabilmeleri için bir süreç söz konusu. Sadece peygamberlerde bir risk olayı yok. Peygamberler yedi safhanın yedisini vehbi olarak yaşadıkları için Resuller, onlar için bir risk düşme yok. Ama diğer insanlar için öyle değil. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam da ruhundan üfürdüğü zaman meleklere ve cinlere Adem'e secde edin. İblis isyan etti, kovuldu. Adem Aleyhisselam'ı eşini de cennete koydu. Onlar da isyan ettiler. Onlar da yeryüzüne indirildiler. Ve bu şekilde devam ediyor. Sosyal medyadan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Kur'an'da hidayet ve kurtuluşu içeren 70 ayet var. Ahir zamanda 70 fırka ise bir ilgisi var mı? Var ki Allah Teala onu o şekilde yerleştirmiş. Sosyal medyadan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, dijital dünyada dini bilgiye ulaşmak kolaylaştı ancak nitelikli içeriği seçmek zorlaştı. Her platformdan farklı çağrılar yükselirken sonra sıradan bir kullanıcı dijital gürültüyle gerçekten yararlı ve bizi bir hedefe ulaştıracak bilgi arasında farkı nasıl görmeliyiz? Kur'an'la karşılaştırarak. Dijital dünyadaki bilgileri Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Kur'an'a uyuyorsa evet, Kur'an'a uymuyorsa hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, şeytanın vesveselerine karşı doğru düşünce alışkanlığımız ne olmalıdır? Vesvese ile alakalı slaytımıza bakacak olursak, vesvese şeytan kaynaklı, insan kaynaklı ve nefs kaynaklı olabilir. Nefs insan kaynaklı olunca Allah-u Teala'ya sorarak doğrusunu öğrenmek, şeytan kaynaklı olunca zikir, nefs kaynaklı olunca da mutlak surette Allah'ın ayetlerini anlamak. Sosyal medyadan bizim Muhterem Hocam, üniversitede gördüğümüz dersleri, verilen ödevleri aklımızda tutup başkalarına en güzel şekilde yansıtabilmek için ne yapmalıyım? Kim ilmiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. O zaman sahip olduğun ilmin sende muktesevap olarak yerleşebilmesi için senin o ilme amel etmen lazım. Allah Teala Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz Yahudilere Tevrat verdik ama onlar Tevrat'la amel etmediler. Onlar kitap taşıyan eşeklere benzer. Bilese marifet ilmin sahibi olmak değil, o ilimle amel etmektir. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, Zümer 71. ayette Rabbimiz size Resuller gelmedi mi diye hitap ediyor. Tevhide bunu söylediğimiz ve bu ayetin Peygamber Efendimiz'e hitap ettiğini söyleyen kişiye nasıl cevap vermeliyiz? اَلَمْ يَتِيكِمْ رُسُولًا مُنْكُمْ. Yani sizden size Resuller, burada Peygamber Efendimiz Resuller çoğul, sizden sizin aranızda olan Resuller gelmedi mi? Eğer tek

0: olsaydı Peygamber Efendimiz diyebilirdi. Ama Resuller diyor. Mesela her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. İnşallah. Zümer 71 ayette Rabbimiz size Resuller gelmedi mi diye hitap ediyor. Tebrik bunu söylediğimizden bu ayetin Peygamber Efendimiz'e hitap ettiğini. Peygamber Efendimiz olsaydı bir tek Resul ifade edecekti. Peygamber Efendimiz bir tek Resul, Nebi Resul'dür. Ama burada Resuller diyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, gönül gözü ve kulağının birlikte açılması mı söz konusudur? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Evvela mümin kulağından sunar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah bana 5 şey emretti, ben de size 5 şey emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Bizde dinleyen kulak ve mümin kulağından sulanır. O zaman Resulullah'a da diyor, Kur'an tilavette de hidayette okunur. İşte hidayetle Kur'an'ı okuyan kişi manasına vararak işiten kişidir. Kulak da işittiğini kalbe boşaltıyor, idrak eden kişi, manasına varan, idrak eden kişi o sözün sahibini mürşit olarak görüyor. Diğer insanlardan farklı olarak görüyor. Evet, bazen insanlarda kulağı da açar, Allah'la konuşur. Bazılarında gönül gözü açar, ona gösterir. Bazılarında ikisini açar ama daim zikre ulaşmamışsa bunlar irfanın özellikleridir. Hikmete ulaşabilmesi ancak daim zikre ulaşmasına bağlı. Sosyal medyadan bizim muhterem hocam, itaat etmek nedir? İtaat etmek, emri verene A'dan Z'ye kadar yerine getirmektir. Vakit kaybetmeden. Ben sonra yaparım diyen kişi ziyanda. Vaktinde yerine getirmeyen emir, emrini yerine getirmemiş demektir. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, kabirde cennete ya da cehenneme gideceğini öğrenen kişinin berzah alemindeki hissiyatı nasıl olacak? Üzücü olacaktır tabii. Onun için cehennemlikler için kabir cehennemde bir çukur, cennetlikler için kabir cennetten bir bahçe. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, ilahi kompütür hakkında bilgi verir misiniz? Kainatın bütünü İlahi kompütür külli iradeyle idare ediliyor. Dergahlardan gelen sorular, İstanbul Bağcılar Dergahı Muhterem Hocam, ben konumun zannı üzereyim. Hadis-i şerifinde ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, siz hangi zannı Allah'a besliyorsanız o kadar yardım alırsınız. Mesela çok büyük bir engelle karşınız. Artık bu engeli aşmak hiç kimse için mümkün değil. Halbuki Allah'la birlikteysen kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Allah'ı her türlü engeli aşabilecek bir yardımcı olarak düşünürsen o zaman Allah-u Teala sana o engelin kapısını açar inşallah. Tamam hocam, etrafımızdaki bazı insanlar fakirlik insana iman eder, imandan eder. Diyorlar, geçim sıkıntısı yaşayan insanların dini yaşamayacaklarını ile sürüyorlar. Bu konudan gerçekten de İyi ki daha azını vermedin. Verseydin, vermeseydin isyan ederdim. İki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İkisi de, fazlası da azdırır, azı da isyan ettirir. Azerbaycan'dan birkaç muhtemelen hocam, bazen tebliğ sırasında öyle kişilerle karşılaşıyoruz ki dünyada yaşanan savaşlar masum çocukların öldürülmesi gibi sebeplerden dolayı Allah'a karşı çıkıyorlar. Onlara gerçekleri anlattığımızda ise daha da agresifleşebiliyorlar. Bu insanlara konuşma tarzımız nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir zaman savaşmamızı istemiyor. İki şart: bizi öldürmeye kalkarsa ve bizi vatanımızdan çıkartırlarsa ve bizi dinimizden men ederler. Üç sebep. Bir, dinden men etmek. Bunlar ulaşmayı dilemedikleri bir kalbin ulaşmayı dilemeyen insan ve cin şeytanlar, bunlara karşı savaş. İkincisi, vatanımızı işgal ederlerse Üçüncüsü bizi öldürmeye kalkarlarsa. Bu üç sebep bizlerin de nefsi müdafaa gereği olarak onlara karşı savaşmamız gerekiyor. Ama bu sırada çocuk öldürülen, küçük yaşta çocuk öldüren çocuklar, herkes için iki dünya var. O çocuk da kıyamet gününde 3 yaşındaki ölü haliyle değil, cennete giriş haliyle 19 yaşında veya daha başka şekilde cennete girecek. Bu şekildeki o kişinin, hani Allah'ın kendisine verdiği bu dünya ahiret hayatında, Allah kimin dünya hayatını elinde almışsa ona cennetini garanti ediyor. O zaman böyle bir kişi bugün şu anda garanti cennete gitmek mi, yoksa dünya hayatını imtihanı yaşayıp cehennemde veya cennete gitmek mi, hangisi? Garanti tahtında çok insana sorarsanız ben cenneti tercih ederim der. İşte Allah-u Teala'nın da fazl-ı keremi burada gerçekleşiyor. Allah o çocuğu bizim onu sevdiğimizden milyar kat daha fazla seviyor. Ve her şey Allah'ın ya izni, Allah'ın takdiri mutatına cereyan ediyor. Ne yaparsa en güzelini yapar. Biz buna iman ederiz. Ve biz bu dizayn içerisinde herkese bu mesajı ulaştırabiliriz. O agresifleşen insanlardan uzaklaşın. İkna etmeye çalışın. İkna olmuyorlarsa uzaklaşın inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserevat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan kişidir. Müminin susması, konuşmak için henüz zamanın gelmediğini düşünmekte olduğunu gösterir. Düşünüyorsa mutlaka bir fikir etrafında kafası meşguldür. Onun için fikir kelimesi kullanılmıştır. Bakması ibret. Biliyorsunuz ki bakmaktan bakmaya fark var. Allah'ın emrettiği gibi bakmak, nefsine tabi olmayarak bakmak bir güzelliği sergiler. Onun konuşması, bakması halinde, onun davranış biçimleri insanlara ibret olması lazım gelen bir çok şeyi muhtevasını alır. Konuşması zikirdir, sözü ise zikir aynı zamanda nasihat vermek anlamına gelir. O doğruyu yakalamış, Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Başkalarını da buna teşvik edecektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Terem Hocam, her dönemde şeytan insanlara bu hastaları hedeflerin önüne geçirerek dinden uzaklaştırmış. Bu durumda hedefe yönelik gayret etmek, çalışmak nasıl olur, açıklar mısınız? Evet, geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman şu anda 7 tane hedef emrin yer almadığını görüyoruz. 7 tane hedef emir unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa zaten hiçbir zaman o kişi hedefe ulaşamaz. Ondan sonrası mümkün değil. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan, kurtuluşa müteallik olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de din tatbikatından çıkartılmıştır. Geriye kalan sadece İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı hedef emirlerin yerine konulmuştur. İblis, şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın 5 şartıyla meşgul olsunlar. Bu ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim deliliktir. Eğer kişi İslam'ın 5 şartını yerine geçiyorsa ve Allah'a ulaşma dilemiyorsa, ki Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir. dilemiyorsa Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidiyor. Ulaike lezine kefir beyati rabbim ve likai habidat amalum. Evet. Kişi cennetlik amel işliyor. Ama bu cennetlik amel işleyen kişi ilimden yoksun. İlimsiz amel işle. Amel boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde اَتَعْمُنْ اَنَّاسَ بِالْبِرِرِ وَتَنْسَيْنَ اَنْفِسَكُمْ اَنْ تِمْتَتَّمْ لَكِتَابَ فَرَا تَعْقِرُونَ. Siz insanlara biri tezkiye olmayı emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Kişi onun ilmini veriyor ama kendisi yaşamıyor, tatbik etmiyor. Hala akletmiyor musunuz? Amelsiz ilim de delil. Öyleyse bu durumda hedefe yönelmek için gayret etmek, çalışmak nasıl olmalı? Kişi evvela ilmin sahibi olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeli. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ilim verilenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Hac 54'te ve liya'lemen lezine util ilme ennev hakkuman rabbike. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki. İşte bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'a yönelmişler, ilim verilenlerden olmuşlar. O zaman bu ilim verilenler Allah'ın kalplerinde oluşturduğu mürşit sevgisiyle 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardır. Ve mürşitlerine ulaştıkça da Allah-u Teala bütün vasıta emirleri onlara sevdirecektir. Zikri, namazı, orucu vesaire. Ve o gayret içerisinde hedeflerine bir bir ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda bugüne kadar çok şey söylenmiş. Ama ben size Hazreti Ali'nin bu konudaki söylediklerini hemen ifade etmek istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Dabbe bir hayvan değil, sakallı bir insandır. Ve yine devam ediyor. Dabbe, Dabbetül Erz, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle ortaya çıkacak. Yani Mehdi Aleyhisselam'ı tarif ediyor. O zaman neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Eğer söz vaki olduğu zaman onlar üzerine dabbetüler çıkıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Dikkat ederseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vazettiği Resuller kendi kavimlerine gönderiliyorlar. İşte Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesi Allah öyle buyuruyor. وَلِّكُلِّ اُمَّتُنْ رَسُولُ فَيْزَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنُمُ الْقِسْلِ وَهُمْ لَا يُسْلِ
1: Abdullah bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. Zümer 53 ve Ankebut 23 arasında ileriyat tablosu var mıdır? Ankebut 23'te وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَةِ رَبِّمْ وَلِكَاءِ حَبِدٍ وَلَاكَ يُسُوا رَحْمَةِ رَبِّ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Bir zıt niyet rabıtası var. Zümer 53'te ise قُلْ يَا اِوَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُ عَلَامُسُمْ لَا تَقْنَمْتَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı inkar ederse Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Kim ayetlere iman eder ve lika Allah'ı dilerse onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olan rahmetten ümit kesmeyenlerdir. Allah razı olsun. İkinci suali Zümer 22'de Yüce Rabbimiz Allah'ın zikrinden kalpleri kasıtlı olanlardan bahsediyor. Bunlar kimlerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğüslerini yardığı ve zikir yaptıkları takdirde Allah'tan nur üzere oldukları ifade ediyor. Allah-u Teala göğsü yarar, gönderdiği nuru o yarkların içeriye kişinin kalbine gönderir. Allah'ı zikretmedikleri için de kalpleri kasiyet bağlayan, kararan insanlar vardır buyuruyor. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam, işitenler kimlerdir? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi, açıklar mısınız? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim Allah Teala'nın mürşididir. Öyleyse mürşidi işitmek söz konusu. Mürşid yaptığımız zaman ister Fussilet 33, ister Yusuf 108 Allah'a davet eden kişidir. Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihen ve kalin emine müslümin. Ben teslim olan. Anlıyoruz ki Kur'an hidayetle okunuyorsa ayetler tilavet ediliyor, ruhun hidayeti. Ayetler tilavet ediliyor, fizik ucun hidayeti. Ayetler tilavet ediliyor, nefsin hidayeti. Ayetler tilavet ediyor, iraden hidayeti. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. İşte bu ayet-i kerimede bahsi geçen Resul sadece kavminin Resulü değil, bütün dünya için. Neden? Çünkü insanlarla konuşacak. Hangi kavimde olursa olsun hep insan var karşımızda. Allah Teala insanı muhatap oluyor. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Teala Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde: Ya eyyuhennasu, ey insanlar. Enne halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallnakum şu'uban ve kabaile lita'arrafu. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Enne ekremekum indallahi atkakum. Ama en mükerreminiz, en kıymetli olanınız Allah katında takvaca en üstün olandır. Yedi safa takvadan bahsedebiliriz. Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa takva, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Üçüncü safa takva, ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safa takva, fizik ucunun Allah'a teslimi. Beşinci safa takva, nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa takva, ihlas ve irşada ulaşmak. Yedinci safa takva, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünyada boşuna bulunmuyoruz. Allah Teala'nın bize tevdi ettiği bir görev var. Allah bizden Allah'a yükselmemizi ve Allah'ın indinde yücelmemizi istiyor. Yükselme Allah'ın zatına ulaşmaktır. Yücelme belaat kademelerinde ilerlemektir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in bir lafzi manasıyla yedi ruhun varlığı gibi. Lafzi mananın öğrenilmesinde yükselmeyi, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını, ama yedi ruhun öğrenilmesi ise yücelme kademelerinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah bütün insanlardan bunu istiyor. Neden Kur'an ahlakı dedim? Çünkü Kur'an-ı Kerim indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı. Allah Teala bütün insanları bu son şeriat kitabıyla sorumlu kılmıştır. İşte ayet-i kerime Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde ne diyor? Hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz. Şimdi muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz. Ama bugün din öğretisine bakıyoruz. Kur'an en gerilerde bir yerde. Sadece Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi bu Kur'an ne mezarlarda okunmak için indirildi, bu Kur'an ne defal bakmak için indirildi. Şeytanın taraftarları Kur'an-ı Kerim'i fal bakmakta kullanıyorlar. Ama bizim zat-ı muhteremler, Kur'an'a iman ettiğini söyleyenler, İslam'ın 5 şartıyla amel edenler de mezarlarda okunmak için. Mehmet Akif Ersoy bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret alınmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tesip, ne sülüs, ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Görüyorsunuz, bugün bu söylenenlerde, Mehmet Akif Ersoy'un söylediği her şeyde, Kur'an sanki bunlar için indirilmiş, hep bunlar söz konusu. Neden? Kur'an unutulmuş. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Şimdi burayı çok hemen bir saplantı yapmak istiyorum. Ne diyordu Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i? Tilavetle değil hidayetle okuyun. Öyleyse mescitler dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani Kur'an'daki hidayet anlatılmıyor. Sadece Kur'an mezarlarda okunmak için. Halbuki Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Hazreti Ömer İskender'i fethettiği zaman ondan önceki medeniyetlerde İskenderiye kütüphaneleri çok meşhur. Ne hangi konuya bakarsanız tonlarca kitap. Hazreti Ömer bu durum karşısında onları meydana çağırıyor. Diyor ki bir elinde sağ elinde Kur'an, sol elinde diğer kitaplar. Birisini tercih edeceksiniz. Hangisini tercih ederseniz ben öbürünü yakarım diyor. Bunu kime hitap ediyor? O günün yaşayan Müslümanlarına. Evet diyor, birisini tercih edin. Kur'an'ı tercih ediyorsanız kitapları yakacağım. Kitapları tercih ediyorsanız Kur'an'ı yakacağım. Hangisi? Niçin? Çünkü sevgili kardeşlerim, iblis denilen insanların bir baş düşmanı var. Birinci hedef, iblis insanları cahil bırakmak istiyor. Cahil kişi, siz ona istediğinizi yaptırabilirsiniz. İblis de insanların kendi elinde oyuncak olsun diye bir gayretin içerisinde. Nereden biliyoruz? Kovulduğu noktadan itibaren Allah'tan müsaade istiyor. Ve Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim alalede bir yol mu? Hayır. Sırat yoldur. Ama sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi teslim eden yol. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. İşte iblis diyor ki seni o yola oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu ne yapmayacaksın? Şükredici bulmayacaksın. İblis insanları nerede tutuyor? İnkarda tutuyor. Küfür, küfür inkardır. Allah Teala iki şeyi söylüyor. Ben diyor size kitap göndermesem azap etmem. Ben size bu kitabı açıklayan Resul göndermesem de azap etmem. İşte az evvel her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın kitabını açıklayan Resuller var. Ve Allah Teala bakın ne diyor? En'am suresinin 155. ayet-i kerimesinde. Kitabın enzallahu mübareken fetebi'uhu. Haza kitabın enzallahu mübareken. İşte bu mübarek kitaptır. Ona tabi olun. Leallekum turhamun. Vettekuhu leallekum turhamun. Takva sahibi olun. umulur rahmete kavuşursunuz. Enam suresinin 156. ayet-i kerimesinde ne diyor? Enam 156'da şöyle diyor. En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina. Bizden önceki iki taifeye kitap indirildi. Kunna en dirasetimle gafilun, ama biz onların okuduklarından gafildik. Biz onları öğrenemedik. Kur'an'dan önce hangi kitap indirilmiş? Tevrat. Kur'an'dan önce hangi kitap indirilmiş? İncil. İki tane kitaptan bahsediyor. Onlara kitap indirdin ya Rabbim. Biz onların okuduklarından gafildik. Bilmiyorduk demiyorsunuz diye bakın devam ediyor. Enam 157. Enam 157'de Allah Teala "Ev tekulu lev enne unzilel kitabu ala kunna yatim." Eğer bize de kitap indirilsen biz ondan daha fazla hidayette oluruz. Fakat ca'un beyinatin min rabbikum. İşte böylece Rabbinizden beyineler, ayetler geldi. Huden ve rahmeten, hidayet ve rahmettir. Kimler için rahmettir? Müminler için. Femen ezdemu men kezebe bi ayatillahi. Kim bundan sonra Allah'ın ayetlerine zulmederse, yüz çevirirse, biz onları iblisin yoluna yöneltiriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun yegane kaynağı kutsal kitaplardır. Bu kutsal kitapların da bütününü muhtevasını alan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Neden Kur'an-ı Kerim'dir? Bakın dikkat edin. Ben size bir ayet-i kerime konuşacağım. Allah Teala diyor ki Şura 13'te وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَٰهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَكُمْ. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz'e Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını öğretiyor. Ve bu şeriatı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e de şeriat kılıyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı da Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler. Kur'an ayetleri tabii. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı birinci safa, Hud 75, Ra'un 3. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 154. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Şura 13. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Zümer 17. Hepsinde birinci safa var. İkinci safa mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı. Nuh suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesi. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Al-İmran 68. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 12. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Hadis 27. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Mümtehne 12. Bakın. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Ulu Azm Nebilerine verilen şeriatın hepsi Peygamber Efendimiz'e öğretiliyor. 3. safa Kur'an ayetleriyle. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 84, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Ankebut 26, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Araf 154, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Al-İmran 52 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Enam 71. Dördüncü safa fizik ucun Allah teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Saffat 79, 80, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Nisa 125, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 66, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Bakara 111, Bakara 112 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Al-İmran 20. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Yunus 72, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Enam 75, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 82 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Zümer 18. Altıncı safa İhlas veya irşad. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Tarim 10. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Beyne 5. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Meryem 51, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 83 ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Hücurat 7. Ve devam ediyor 7. safa iradenin teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Meryem 58. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Enbiya 51. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Araf 159. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Maide 111. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Tövbe 100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki dinler yoktur. Allah Teala neden Nuh Aleyhisselam'la başlatıyor, Adem Aleyhisselam'la değil? Sevgili kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'la insanlığa adeta Allah reset çekiyor. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam'a diyor gemiyi yap. Gemiyi yaptıktan sonra diyor Allah'a ulaşmayı dileyen ve sana tabi olanları gemiye bindir ve geri kalanı bana bırak. Gerçekten de bugün kaynaklar şunu gösteriyor ki Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aslında bir nükleer gemi. Neden öyle? Çünkü bütün kara parçaları su altında kalmış. Kaç sene sürdüğünü biz bilmiyoruz. Bir geminin yakıt ikmali yapabilmesi için kara parçasının olması lazım. Ama kara yok. Öyleyse Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ın da yardımıyla Nuh Aleyhisselam'a öyle bir gemi yaptırıyor ki belki 6 sene, belki 7 sene su üzerinde kalıyor ve hiç yakıt ikmali yapmadan dolaşabiliyor. En sonunda Kur'an'ın da belirttiği üzere Cüdü Dağı'nın üzerine iniyor. Birçok yerlerde de konaklama yapılmış. Öyle ifade ediliyor. Ve oradan da işte bugünkü nesil ortaya çıkıyor. Evet, ilk cennetten yeryüzüne indiğimiz zaman hepimiz Adem Aleyhisselam'ın nesliyiz. Ama Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'la reset çektiği zaman din açısından bizler aslında kimin çocuklarıyız? Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Şimdi buraya nereden geldik? Buraya bir ayetten geldik. Söz vaki olunca onlara bir dabbe çıkartacağız. Bu dabbe dediğimiz Mehdi Aleyhisselam, Dabbetul Erz. Mehdi Aleyhisselam'ı göndereceğiz. Mehdi Aleyhisselam sadece kendi kavminin Resulü değil. Mehdi Aleyhisselam bütün dünya üzerindeki hatta kainattaki cin ve insanların hepsinin Resulü Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Allah Teala diyor ki söz vaki olunca dabbe çıkartacağız ve insanlarla konuşacak. Siz Allah'ın ayetlerine yakın hasıl etmediniz. Gerçekten Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman nasıl, ne diyecek? Şunu diyecek Mehdi Aleyhisselam. قَالُوا يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَسْتَ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرَ Benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Bu Kur'an'ı terk etti dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İnsanların %90'dan fazlası gerçekten Kur'an'dan ayrılmış durumda. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın tespitinden biliyoruz. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Ama insanlar İslami isimlerle anlayacaklardır. Ve daha sonra İslam'dan en uzak kişiler olacaklardır. İşte Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde ki Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl Allah bu dini benimle başlattıysa onunla da sona erdirecektir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Hani bütün bu tespitler bize evet Allah Kur'an-ı Kerim'i Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdi. Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Mehdi Aleyhisselam tıpkı Resulullah'ın kendi döneminde bütün insanlığa verdiği mesaj neyse Kur'an mesajı A'dan Z'ye kadar Mehdi Aleyhisselam da bu dönemde insanlara anlatıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle ortaya çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam Dabbetul Erz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla kafirlerin burnunu kıracak. Mehdi Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mühürüyle de müminlerin yüzünü artacak. İki tane görev söz konusu. İşte Kur'an böyle bir mucize elimizde ve Mehdi Aleyhisselam diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Evet, ayetleri okuyorsunuz, mezarlarda okuyorsunuz, bir sürü şey yapıyorsunuz ama siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Acaba Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek nereden geçer? Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Diyeceksiniz ki nereden çıkartıyorsunuz? Hemen 7 tane ayeti kerime. Allah'ın ayetlerini yakin hasıl etmeyenlerin temel vasfı ne? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus 7. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 11. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 15. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte Yunus 45. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemez yalanlarlar. İşte Furkan 21. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Rum 8. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve Secde 9. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tam 7 tane ayet-i kerime. Şimdi eğer Allah'a ulaşma dileği unutulmuşsa o zaman Kur'an'da ne olmuş oluyor? Unutuluyor. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ümmetimden ilk kaldırılacak şey nedir? Huşu, emanet ve huşudur. Emanet nedir? Emanet ruh. Allah'ın zatından bize ifrilen. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa ruhun talebi din tatbikatından çıkartılacak ve ruhun talebi din tatbikatından çıkınca hiç kimse huşu sahibi olabilir mi? İmkansız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an huşu sahibi oluyorsun. Bunu nereden çıkartıyoruz? Allah Teala bunu Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde söylüyor. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبِرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. Sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ. Yani huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Bir, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. İki, ölümle ruhun Allah'a dönmesi. Ölümle ruhun Allah'a dönmesi herkes için nedir? Kesinlikle geçerlidir. Yani ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan bir insan var mı? Hayır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar, onlara cehenneme gideceklerdir. Şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar, onlara cennet vacip olur. Hadis-i şerif böyle. Şirkli olarak. Öyleyse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan insan ölümle ruhu Allah'a ulaşırsa ne olmuş oluyor? Şirkli olarak ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Çünkü şirkten kurtulsaydı onun ruhunu kim kendisine ulaştıracaktı? Allah. Öyleyse hayattayken ruh Allah'a ulaşmadığına göre o kişi şirkte ve şirkli olarak ölümle ruh Allah'a ulaşıyor, ona cehennem. Şirksiz olarak ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman ki bu kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte o zaman Allah Teala diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ben Rahim esmamına tecelli ederim. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. İstisnasız. O zaman o kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasıl olur. Yani Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz? Tam 7 tane ayet-i kerimeden. İşte Bakara 46 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl eden kişidir. Bakara 209 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl eder. Bakara En'am 154 Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ediyor. Ra'd 2 Allah'ın ayetlerine yakin hasil ediyor. Nereden biliyoruz? Rabbinize mülaki olmaya yakin hasil edersiniz. Dabbetül Erz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğreti o günün insanına diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil edemediniz. Yani siz Allah'a ulaşmayı unuttunuz. Emanet devreden çıktı. Çıkınca da huşu da gitti. Ve siz Allah'ın ayetlerini yakin hasil edemediniz. Ve dolayısıyla yakin hasil etmeyenlerin gideceği yer neresi? Cehennem. Ama yakin hasil edenler, onlar emanete riayet edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kehf 110 ayetleri yakin hasil edenler. Ankebut 5 Allah'ın ayetlerini yakin hasil edenler. İnşikak 6 Allah'ın ayetlerine yakin hasil edenler. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor Allah'ın ayetlerini yakin hasil ettiğiniz an? Allah'ın ayetlerini yakin hasil ettiğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Yani Allah'ın ayetlerini yakin hasil edenler için mürşit var, hidayetçi var. Ama Allah'ın ayetlerini yakin hasil etmeyenler için mürşit yok. O zaman eğer bugün birileri size söylüyorsa mürşide tabiyet şirktir. Kulun Allah arasına kimse giremez diyorsa o aslında kimin sözünü size söylüyor? Şeytanın sözünü size söylüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu anlatılıyor. Kim için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Zaten başlangıçta herkes delalette. Ama Allah-u Teala herkes delalette olduğu zaman ne yapıyor da onların hidayette olmasını istiyor? Katından hidayetçi gönderiyor. Mehdi kimdir? Allah ayetlerde bildiriyor. Mehdi hidayete ermiştir. Hangi ayet? Kehf 17. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Birinci manasıyla tekrar ediyorum. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa fehuvel muhted, muhted Mehdi hidayete ermiştir. Mehdi kelimesinin Kur'an'daki birinci manası hidayete ermiş demektir. Mehdi kimdir? Mehdi başkasının hidayetine vesile olandır. Hangi ayet? Yasin 21. İttebi'ül mürselin, ittebi'ü men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. O resullere tabi olun ki o resuller sizden ücret istemezler. Onlar ne ilmişlerdir? Hidayette vesiledirler. Ve hu ittebi'ül mürselin, ittebi'ü men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Yani onlar Allah tarafından hidayetle vazifeli kılmışlardır ve başkasının hidayetine vesiledirler. Bir üçüncü manası Mehdi kimdir? Mehdi Allah'ın emriyle hidayete erdirendir. Enbiya 73 ve secde 24. Nereden biliyoruz? Bakın ne diyor Allah-u Teala. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ Hepsini imamlar kıldık. يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا Emrimize hidayete erdiren. وَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Hidayete erenlerin başında Allah'ın peygamberleri, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği, şeriat vahyettiği peygamberler geliyor. Aynı zamanda Allah-u Teala onların olmadığı dönemlerde 4 görevli Allah'ın vazifeli kıldığı kavim Resulü arasından bir tanesini ne yapıyor Allah-u Teala? Seçiyor ve onları hidayete erdirmekle vekaleten vazifeli kılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar bir Kur'an var, mucize-i baki Kur'an. Her şey var içinde. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede misal mi diyorsunuz? Her misali Kur'an-ı Kerim'le Allah bize veriyor. Her şeyin bilgisi mi istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Enam 38. Her şeyi açıklamak mı diyorsunuz? Kur'an ayetleri Nahl 89. O zaman bazı insanlar diyorlar ki her şey Kur'an'da yok. Mesela nedir? Kimya Kur'an'da yok veya matematik Kur'an'da yok veya fizik Kur'an'da yok diyor. Öyle diyor. Ben de şimdi mesleğim itibariyle konuşayım size. Ben asıl mesleğim, ben fizikçiyim, lisans mezunu, sonra master ve sonra doktor ama hepsi üçü de fizik sahasında. Ama Kur'an'daki fizik hiçbir yerde yok. Yani A'dan Z'ye kadar şu anda fiziğin en ileri dalı daha doğrusu kuantum. Kuantumun alası Kur'an-ı Kerim'de. Mesela nedir işte Einstein, fiziğin babası olarak biliniyor, dahi biliniyor, herkes gıpta ediyor onun haline. Bazıları taparcasına. Einstein ne diyor? Diyor ki ışık hızından daha üst seviyede hız yok. Ve diyor eğer bu zuhari anında bir partikül ışık hızına ulaşırsa kütle sonsuz olur, bu da mümkün değil. Acaba Einstein gerçeği ifade ediyor mu? Hayır. Kur'an'da hakikat öyle değil. Kur'an'da ışık hızının altındaki hızlar var. Kur'an'da ışık hızı var. Kur'an'da sonsuz var. Ve Allah-u Teala bunların hepsine kendisi yaratmış. Mesela bütün elektronlar hepsi ışık hızının altındaki hızla hareket ediyorlar. Mesela foton dediğimiz elektron ve karşıt elektrondan oluşan bir yapı, o da ışık hızıyla hareket ediyor. Mesela nötrinolar hepsi ışık hızının ötesinde hareket ediyorlar. Bunlar tespit edilmiş durumda. Ama insanlar bunu bilmiyorlar ve bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Her şey Allah-u Teala enerjiye atmış. Einstein'ın ifade ettiği tek gerçek bu. E eşittir mc kare, o doğru. Yani her şey enerjiden oluşturmuş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. İşte o tek noktadan başlayan büyük patlamayla Allah-u Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Neden enerjiden? Tabii bugün bunlar günlerce konuşulabilir. Ama Allah ne yaptıysa o Allah'tır. Her şeyi merkezinde yapar. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında sözde işlenen. Buraya nereden geldik? Buraya birileri diyor ki Kur'an'da bu yok, Kur'an'da bu yok, Kur'an'da bu yok. Halbuki Kur'an'da her şey var. Kimler için her şey var Kur'an'da? Hikmet sahibi alimler için. Allah-u Teala Bakara 269'da ne diyor? يُوتُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحُكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرٍ كَسِيرًا Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ama bunu ancak bu lebap tezekkür edebilir. Şimdi birileri hemen şu anda belki içinizde de öyleri var. Düşünüyor. E tabi Allah-u Teala hikmeti dilediğine verdiğine göre ben bunun dışında olabilirim diyor. Halbuki hikmet kapısı herkese açık. Allah-u Teala yetmez farz kılmış. Nedir hikmet? Hikmet Allah'ı zikretmektir. Zikredin diyor Allah-u Teala'yı. Hikmet nedir? Hikmet Allah'ı çok zikredin demi. Hikmet nedir? En son anlamı daimi zikredin. Daimi zikre ulaşan herkes hikmet sahibi midir? Bu kapı herkese açık mı? Herkese Allah farz kılmış mı? Öyleyse bugün zat-ı muhteremler diyorlar ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e risalet de sona erdi, irşat da sona erdi, vahiy de sona erdi, bu her şey sona erdi. Yani dinin kapısını aslında ne yapıyorlar? Kilit vuruyorlar. Halbuki Allah-u Teala herkesin Allah'la konuşmasını farz kılmış. Bir beşerin Allah'la konuşmasının adı Kur'an'da nedir? Vahiydir. Allah vahyi herkese farz kılmış. Ama herkes oraya ulaşabilir mi? Hayır. Kişinin gayreti, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne? Liyakat ve mükafat. Siz Allah'la sizin konuşmanızı istiyorsanız, siz Rabbim ben seninle konuşmak istiyorum diyorsanız kapı açık. Ama bunu Allah-u Teala şarta bağlamış. Daimi zikir. Tamam diyor Allah-u Teala. Zikrini daimi zikir noktasına ulaştır. 24 saat Allah'ı zikret. %100 ben seninle konuşurum. %100. Gayet açık ortada. Öyleyse vahiy kapısı herkese açık. Yeter ki o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirsin. Allah Resulü'ne bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, benim yaşım 70 için bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki ben bunu yaptığım zaman hiçbir şeyden eksik kalmayayım. Geri kalmayayım. Peygamber Efendimiz iki söz söylüyor. Et-tazimu le emrillah, eşefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Nedir Allah'ın emri? Allah emrediyor bana ulaşmayı dileyin. Nedir Allah'ın emri? Mürşidinize tabi olun. Nedir Allah'ın emri? Ruhunuzu teslim edin bana. Nedir Allah'ın emri? Fizik vücudu bana teslim edin. Nedir Allah'ın emri? Nefsinizi teslim edin. Nedir Allah'ın emri? İrşada ulaşın. Nedir Allah'ın emri? Veli mürşit olun. İradenizi de bana teslim edin. İradesini teslim eden herkese Allah zatını gösteriyor mu? %100 evet. Allah mükafatı bildirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse top sizde sevgili kardeşim. Bütün kapılar açık herkese. En üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu. Şimdi vatandaş Allah'la konuşmayı tercih olarak kabul etmiyor. Ben istemiyorum diyor. Ondan sonra tercih edip de o vahiy seviyesine ulaşanı da yalanlıyor. Hayır diyor, kimse Allah'la konuşmaz. O yerine getirmiş. O bu liyakata ulaşmış. Tabii ki Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımı olmadan ulaşma dilemeyi yok. Allah'ın yardımı olmadan müşeri tabi. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şey yok. İşte bu ayet-i kerime bunun için diyor Allah-u Teala. وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Hangi hedef noktasına ulaşırsak ulaşalım. Önce Allah ne yapıyor? Allah diliyor. Ondan sonra biz diliyoruz. Yani Allah'ın yardımıyla o noktaya ulaşıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam çıktığı noktada biz Kur'an'dan sorumluyuz ama ne yazık ki insanlar Kur'an'ı terk etmiştir. قَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَاسُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا Hangi ayet bunu söylüyor? Furkan 30. Kim bu Resul? Mehdi Resul. Ne diyor? Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine söz vaki olduğu zaman Resul ne diyor? Mehdi Resul, Dabetül Erz. Diyor ki insanlar Allah'ın ayetlerini yakin hasil etmezler. Kur'an terk edilmiş. Allah Resulü ne diyor? Diyor ki emanet ve huşu ortadan kalkacak ilk ümmetimin içerisinde. Zaten emanet ve huşu kalkınca ne olmuş oluyor? Her şeyde kalkmış oluyor. Ruhun talebi olan dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoksa din var mıdır? Hiç kimse fizik vücut teslimi yapabilir mi? Hiç kimse nefs teslimi yapabilir mi? Hiç kimse irade teslimi yapabilir mi? Hiçbirisi yok. Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Neden çok seviyor? Bütün her şeyin kapılarını bize açıyor. Kime açıyor? İnsana açıyor. Mesela meleklerin böyle bir tercihi var mı? Hayır. Meleklerin serbest iradesi yok. Ama Allah Teala insana serbest irade vermiş. Şeytanların böyle bir şey var mı? Hayır. Onlar da tamamen negatif varlıklar. Ama insan Allah Teala ve iskala rabbuke lil melaikete yec'alun fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler diyorlar ki fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? Meleklerin neyi yok? Serbest iradesi yok. Meleklere hangi program yüklenmişti disketinde ne varsa melek onu yapıyor. İkinci bir şey yapma şu mesele nedir? Melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Hadi tesbihten ben bıktım, birazcık şey edeyim. Zikir yapayım veya başka bir şey yapayım. Meleğin böyle bir seçimi var mı? Hayır, yok. Disketinde ne varsa sadece ona programlanmış. Ama insan öyle mi? Hayır, insan bak nereden biliyoruz? Öyle değil. Allah Teala Bakara 35'te ya Adem sen ve eşin cennete inin. Dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Ne yapıyor? İki tercihle karşı karşıya bırakıyor Allah Teala ve serbest iradeyi kendisine veriyor. Bak diyor, iradeniz var. Buradan da yiyebilirsiniz. Cennet her taraf serbest size. Sadece bu yasak olan bir ağaç var. O siyah nokta, o bir ağaç var. Sadece ona dokunmayın. Ama iblis ne yapıyor? İblis geliyor, o siyah noktayı cazip gösteriyor. Diyor ki Allah seni niye yasakladı biliyor musunuz? Sizin bu ebedi yaşamamanız için. Siz bu ağaçtan yeseniz artık size ölüm yok. Halbuki iblis Adem Aleyhisselam'ı kandırıyor o hakikati bilmediği için. Ama sevgili kardeşlerim, her şerde bir hayır var. Hayrı ne? Onu öğrenmemiz. Onun için hak şerleri hayır eyler. Zannetmek yok hayır eyler. Allah insanı şer işlemeyen, kötülük yapmayan bir varlık olarak değil, kötülük yaptıktan sonra öğrenen ve tövbe istiğfarda bulunan bir toplum. Adem Aleyhisselam da o şekilde. Ve dikkat edin, Bakara 35'te bunu söylüyor. Adem Aleyhisselam ayağını kaydırdı diyor.

Allah'ın hidayetinin bize gelmesi bizim için Allah'ın bir lütfudur. Allah Teala onunla delaletten kurtulmamızı istiyor. O geliyor ne diyor? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. O gelince ne diyor? Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kale lil muslim. Ben teslim olanlardanım deyip nefs tasfiyesi yapan Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Şu anda sevgili kardeşim bu sohbette biz ne yapıyoruz sizi? Allah'a davet ediyoruz. Belki diyeceksiniz ki tamam güzel de hocam zaten biz daveti kabul ettik. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davetin ne? Bu davet fizik ucun teslimi. Ben onu da yaptım. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? Nefsin Allah'a teslimi. Ben onu da yaptım. Yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? İrşada ulaşmak. Biz yine sizi Allah'a davet ediyoruz. Bu davet ne? İradenin Allah'a teslimi. Öyleyse her noktada 7 safa davet var. Allah ayetlerde bunu söylüyor. İşte ayetleri birer kere bakalım, gözden geçirelim. 7 safa davet. Birinci ayet Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bu nedir? Bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz bu sohbetlerde belki 100 kere, belki 200 kere tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah Teala bizi 3 vücut ve serbest iradeyle hayat yaratmış. Bakın hemen gösterelim size. Bir, fizik vücuttan ibaretiz. Bu zahiri alemi yaşayabilmek için. İki, berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. 19 afette malum. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Dört, serbest iradenin sahibiyiz. Beş, Allah bize aklı vermiş. Mesela herkes bunu da anlamaz. Zannediyor ki herkesin aklı farklı. Hayır sevgili kardeşlerim. Bir tek ortak akıl var. Ama herkesin beyni farklı. Beynin altyapı fakülteleri farklı şekilde. Herkes farklı algılama kapasitesine sahip. Dolayısıyla işte insan üç vücut serbest irade ve aklın sahibi bir varlık. Aklıyla öğrenme. İradesiyle de seçim yapma. İrade seçme hakkı, tercih hakkıdır. Ve Allah bir şey daha söylüyor. Diyor ki ey insanoğlu sizi imtihan edeceğiz. Evet şimdi imtihan söz konusu bu dünya hayatında. Al sana Muhammed suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ne diyor? Diyor ki وَنَبْلُوكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مُنْكُمْ وَسَابِرِينَ Sizden cihat eden ve sabredenleri tespit etmedikçe sizi bırakmayız diyor. وَنَبْلُوكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ Sizden cihat edenleri ve sabredenler. Cihat edenler kimlerdir? Cihat edenler şeytana ve nefse karşı mücadele edenler. Çünkü iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Yani insanlar mesela şu anda bütün insanlık düşmanı bu zahiri alemde görünce silahlanma yarışına giriyorlar. Şu anda mesela son tespitlere göre bizim ülkemiz de neredeyse ilk sıralarda yer alıyor. Silahlanma yarışında. Neden? Çünkü herkes düşmanı nerede görüyor? Bu zahiri alemde görüyor. Ama Allah-u Teala'nın bize gösterdiği düşman zahiri alemde değil. Allah'ın bize gösterdiği düşman nerede? Fizik ötesinde. Şeytan, Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Şeytan muavvanesi sizi görürler, sizin onları göremeyeceğiniz yerde. Öyleyse insanlar şu anda düşmanı zahirde görenler gerçekten doğru bir mücadele içindeler mi? Hayır. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz küçük cihatla büyük cihadı tarif ediyor. Küçük cihat işte bu zahiri alemde insan şeytan ve din şeytanlara karşı mücadele. Onu da gerçekleştirecek olan kimdir? Son savaş gerçekleşecek yani.

0: Deccali kim öldürecek? Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam Deccali öldürecek ki Deccal kimdir? Deccal kendisi uzlaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Her devirde bunlar artık iyileşemeyecek durumda olan, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da bu deccalleri nasıl tarif ediyor? Onlar kafirdirler. İnsanları Allah yolundan ayırırlar. Onlar uzak delalettedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunu lahu. Allah onları asla mağfiret etmez. İşte Allah'ın asla mağfiret etmediğini öldürecek Hazreti İsa Aleyhisselam. O deccaldir. Kafirin burnu. Mehdi Aleyhisselam nasıl durumu? Mehdi Aleyhisselam diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası ile çıkıyor Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası ile kafirin burnunu kıracak. Kafirin burnunun kırması demek mesela kişi hayattan kesildiği zaman ne oluyor? Nefes almaz duruma geliyor. Yani Mehdi Aleyhisselam o şekilde. Artık o noktada o vazifeyi yapamayacak. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle de müminlerin yüzünü artacak. Her iki görevi birden yapıyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam bizzat sıcak bir savaş söz konusu ve Hazreti İsa Aleyhisselam ve orada kafirlerin kesinlikle ne olacaktır? Deccali öldürecektir. Deccal. Ama Allah bizden ne diyor? Bizden cihat etmemizi istiyor. Kime karşı? Şeytana karşı ve nefsimize karşı. Neden şeytana karşı, nefsimize karşı? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Belki diyeceksiniz ki bu kadar kapıdan ben nasıl mücadele edeceğim? Ben zavallı bir insan. Allah Teala diyor ki sadece bana ulaşmayı dile. Şeytanın senin üzerindeki etkisini ben %51 devreden çıkartırım. Öyle değil mi? Sadece bir dilek. Sadece biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah sözünü yerine getirdiği zaman ne yapıyor? Kalbimizin %51'ini nurlandırıyor. Onun için Allah Resulü ne diyor hadisinde? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Eskiden şeytan nefsimizin 19 afetine ne yapıyordu? %100 tesir ediyordu. Ama Allah Teala bir dilekle nefsimizin manevi kalbini %51 nurlandırdığı zaman şeytanın nurlara tesiri var mı? Hayır. O zaman şeytanın vücuda giriş yolu daralmış mıdır? Daralmıştır, artık %51'ine tesir edemiyor. Şeytanın tesir sahasına kadar %49. Ama bir şey daha söylüyor Allah Teala. Şeytanın kapısını neyle kilitleyiniz? Zikirle kilitleyiniz. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği nokta, artık o kişi kimle konuşuyor? Allah'la konuşuyor. Artık ona öğreten kim oluyor? Allah oluyor. Ama o güne kadar ona öğreten kim? Allah'ın mürşidi. Mürşidi devre alıyor. İşte bugün mürşide tabiyet şirktir. Kullarla arasında kimse giremez diyenler aslında şeytanın tuzağına düşenlerdir. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş. Şimdi size Taha 123'ü söyledim. Ama Allah Teala sadece Kur'an-ı Kerim Taha 123'te demiyor. Bakara 38'de de bir şey söylüyor. Ne diyor? Kul nebitu min acemin. Hepiniz toptan yeryüzüne inin. Fe imma yetiyenekum min zehmiden. Benden size hidayetim gelecek, hidayetim gelecek. Fe men ettebe hüdaye. Kim hidayetçime tabi olursa ne diyor Allah Teala? Vela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. İşte en büyük müjde bu. Yani siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala kesinlikle sözünü yerine getirir. Size mutlaka mürşidi gösterir. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde. Bunlar Tevrat'ta lütuf olarak anlatın. Ne olarak? Allah'ın lütfu. Bunlar İncil'de Kur'an'ın, yani Allah'ın müjdesi olarak anlatılıyor. Bunlar Kur'an'da Allah'ın hediyesi olarak anlatılıyor. Yani kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın hediyesi, Allah'ın lütfu, Allah'ın müjdesi mutlak onlara garanti ediliyor. Ama bu dilek ne olacak? Kalpten ulaşmayı dileyecek. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Şimdi üç vücudu size göstermiştim. Fizik vücut Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefs Allah'a ulaşır mı? Hayır. İrade zaten bir vücut değil. Öyleyse bizde Allah'a ulaşabilecek tek bir yapı var. O ruhtur. O ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ve Allah zatından üfürdüğü ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Hangi ayet gelince? Nisa 58. Ne diyor Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰهَ الْيَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. İnsanlar bunu farklı şekilde yorumlamışlar. İşte insanlar arasındaki emanetler. Halbuki burada sır şu. Sahibi tekil ama emanetler çoğul. Eğer insanlar arasında emanet olmuş olsa o zaman sahibi de ne olurdu? Çoğul olurdu. Halbuki buradaki emanetin sahibi tek ama emanetler çoğul. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰهَ الْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Ruhun sahibi kim? Allah. Ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz ne yapacağız bunun karşısında? Sadece bize tercih hakkı vermiş. İradeyi vermiş. Diyor ki, siz hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, gerisi bana ait. Ama dilemeyebilirsiniz de, irade sizde. Allah Bakara 256'da ne diyor? Lâki rahfiddin, dinle zorlama yok. Katte ben üştüm ne gay. İrşad yoluyla gay yolu %180. Hatta arasındaki fark ne? 180 derece ayrılmış vaziyette. Şimdi kainatı size göstereyim. Bir gün Allah Teala sizi yokluğa geçirse, 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve bizim ait olduğumuz Samanyolu galaksisinde güneşimiz sadece o yıldızlardan bir tanesi ve bu koskoca sonsuz kainatın şekline daire değil, elips değil, üçgen değil, dikdörtgen değil, kare değil nedir? İnsan. Evet. Kainatın şekli insan. Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Kainatın şekli insan ve yokluktan kainata baktığımız zaman insan şeklinde bir kainat görürüz. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Ey insanoğlu, dermanın var sende onu görmüyorsun. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte Allah'ın yeryüzündeki halifesi kainatın bütününü ihtiva ediyor. Allah insandan ne istiyor? Allah insandan 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmasını istiyor. Yani Allah insandan yeryüzünün halifesi olmasını istiyor. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Karşı çıkan melekler devamlı tesbih ediyor. Tamam diyor. Ama ben senin bilmediğini biliyorum. Şeytan diyor ben sana ondan büyüküm. Tamam diyor. Senin de bilmediğini biliyorum. Onu da bilmiyorsun. Onu da bilmiyorsun. Onu da... Ben senin Rabbinim. Ve ben insanı halife olarak yarattım ve sizden ona secde etmenizi istiyorum. Ey melekler, secde etmenizi istiyorum. Ey şeytanlar, secde etmenizi istiyorum. Ey cinler. Gerçekten de Hazreti Süleyman'ın hem insanlardan, hem cinlerden, hem meleklerden ordusu var mıydı? Vardı. Allah-u Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın insanlardan ordusu vardı. Meleklerden ordusu vardı, cinlerden ordusu vardı. Şeytanlardan da vardı. Mesela fizik ötesinde hiç kimsenin erişemediğini Hazreti Süleyman o şeytanları kullanarak inşa ettiriyordu binaları. Allah ona emrine vermişti Allah-u Teala. Çünkü her şey Allah'ın emrinde. Yaratan o, her şeyi bilen o ve her şeyi onun emrine vermişti. Sevgili kardeşlerim, kainat 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Herkes farklı şekilde algılayabilir ama kesinlikle her alemin sakinleri var. Emr alemin sakinleri melekler, gayb alemin sakinleri cinler, zahiri alemin sakinleri insanlar. Ama bunların da karşılıkları var. Emr aleminin karşısında şeytanlar, zülmani alem, cinlerin karşısında cinlerin berzah alemi, ölüler, zahiri alemin karşısında da insanların öleleri, insanların berzah alemi. Yani 3 asıl ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Hepsi de insan şekli. Ama bir yedincisi ne var? Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Evet. Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Bütün bunların hepsinin sahibi kim? Sahibi Allah. Sahibi Allah. Yani o bizden ne istiyor? Ben diyor insanın yeryüzünün halifesi olarak yarattım. Ve ondan kesinlikle teslimlerini gerçekleştirmesini istiyorum. Şimdi insan geldi, yeryüzünde seçildi. İradesini teslim ettiği zaman kimin öğretisine giriyor? Halifenin öğretisine giriyor. Geldi, cinler girdi, Resul seçildi. Kimin öğretisine giriyor? Halifenin öğretisine giriyor. Yani kim ne derseniz denin, halifelik nedir? Halifelik insan olduğu için bir dönüm noktası. Allah Teala mesela kavim resulleri kavimlerde en üstün olan kişilerdir. Veli mürşitler de oradaki bir topluğa en üstün olan kişidir. Ama halife nedir? Halife dünyadaki en üstün kişi. İmam ne? Kainatta en üstün kişi. Onların da hep üstünde ne var? Onların üstünde de kesinlikle Allah'a tasarruf eden, daha doğrusu insana tasarruf eden Allah. İnsanla Allah arasında böyle bir hiyerarşi sistem söz konusu. Allah ne diyor? Ben size Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenizi ve öğretmenizi istiyorum. Allah Resulü'nün bıraktığı en büyük miras, hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'ın görevine tekrar Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmek ve de diğer insanlara öğretmek. Allah'tan öğrenen Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah'tan öğrenen Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler kavim resulleridir. Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler veli mürşitlerdir. Mehdi Aleyhisselam'dan öğrenenler vekil mürşitlerdir. Kısacası diğer bütün insanlardır. Onun için bugünkü okuduğum ayeti kerimede ne diyordu Dabbetül Erz? Söz vaki olunca Dabbetül Erz Mehdi Aleyhisselam'ı devreye çıkartırız. O insanlarla konuşacak. Yani sadece kendi kavmine, sadece bir toplulukla, sadece şöyle böyle değil. O bütün insanlarla konuşacak. Allah'ın ayetlerine değilsiniz. Yakin hasıl etmediniz. Mehdi Aleyhisselam bunu söyleyecek. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu ayetle örtüşen hadisine bakın ne diyor Mehdi Aleyhisselam. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Öyleyse herkes bununla görevli. Bir ayet de olsa. Yani vazifeniz öğrenmek Kur'an-ı Kerim'i. Öğrendiğiniz zaman hemen akabinde neyi öğretmek? Tebliğ yapmak. Tebliğ Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodunun birinci safhasını mı teşkil ediyor? Evet. Kur'an-ı Kerim'in öğretimin 7 safhası var. Bakalım beraberce. Birinci safha tebliğ, ikinci safha kıraat, üçüncü safha tilavet, dördüncü safha tezkiye, beşinci safha talim, altıncı safha kısa ve yedinci safha tezekür. 7 safhalık bir Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Birinci safha Kur'an-ı Kerim öğretim metodu neymiş demek ki? Tebliğ. İşte Allah Resulü diyor ki, benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Yani insanlara öğretiniz. Tebliğ ettiğiniz zaman bak bu bir ayet. Ve Allah Resulü bir şey daha söylüyor. Fakir kimdir? Herkes diyor parası olmayan. Hayır olmadı diyor. Allah'ın ayetleri kalbinde olmayan kişi. Zengin kimdir? Parası çok olan. Kodaman, Karun gibi olan. Hayır diyor bilemediniz. Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Allah kendisine verdi. Allah'ın kendisine verdiği mesela Peygamber Efendimiz Allah ne verdi? Kur'an-ı Kerim verdi. Gerçekten şu kainata en zengin kişi kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Cebrail selam vasıtasıyla Kur'an kalbine indirildi. İşte ayeti kerime Şuara 193-194. Nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunu min zelil. Öyleyse kendisine indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve bütün zamanların kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğim gibi Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını, İsa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın şeriatını Kur'an-ı Kerim ihtiva ediyor mu? Evet. İşte Adem'in iki çocuğun haberini okumayı da 27-28. Onlara biz Allah için infakta bulun demiştik. Ve iki oğlundan bir tanesi Habil en güzelini infak etmişti. Kabil de hiç kimsenin kabul etmediğini. Şimdi ikisi de veriyor, bakın dikkat edin, ikisi de veriyor. Ama birisi Allah'ın emrini yerine getiriyor, diğeri de yerine getiriyor ama kesinlikle gönülden vermiyor. Gönülden vermiş olsa ne olurdu, kim söyleyecek? Hayır, gönülden vermiş olsa sahip olduğu her şeyin en güzelini kime verirdi? Allah'a verirdi. Şimdi bakın, Allah Teala iki ayet-i kerimede birisi Habil diyor, Kabil ben seni öldüreceğim dediği zaman hasetlik yapıyor kardeşine. Tamam diyor, beni öldürebilirsin ama ben sana el kaldırmam. İnsanla diğer insanlar arasındaki ilişkide davranış biçimlerin birincisi ne? Kısas. Yani bize Allah Teala kesinlikle kötülüğe karşı kötülük birinci davranış biçimi, kısastır bu. Ama ne istiyor? Eğer Kabil diyorsa ki ben sana el kaldırmam, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. O kendi tercihini hangi istikamette kullanmış? İyilik yapma noktasında kullanmış. Yani kötülüğe karşı evet seni öldüreceğim ama ben sana el kaldırmam diyor. Efendimizin bize öğrettiği üç oda hikayesini anlatın. Yani mürşid diyor ki şimdi birinci odada Kur'an okumakta olan kişi var. Git ensesine bir tokat at. O da kalkıyor, ne yapıyor? O da tokat atıyor. Henüz nefsi tezkiyesi yapmamış. Ne yapıyor? Kötülüğe karşı kötülük. O da ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Aslında burada israf var mı? Var. Niye? Zamanı boşa geçiriyor. Yani kısasa kısas, zamanın boşa harcaması. Ama burada ne olabilir? Eğer ikinci etaba geçmiş olsa, öğrense, bir daha o hata işlemese, o zaman gerçekten de o da öğrenim açısından güzel olur. İkinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman, hayır diyor, Rabbim beni imtihan ediyorsun, ben kesinlikle ona cevap vermeyeceğim. Ve ne yapıyor? Affediyor. Affederseniz sizin için daha hayırlı. Daha sonra ne? Daha sonra kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Allah hepimizden ne istiyor? Allah hepimizden kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Allah iradenizi teslim aldı. İradenizi teslim aldığınızın üç tane işareti var. Ne? Bir, Allah'a davet. İki, Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Üç nedir? Üç, kim söyleyecek? Kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Zahiri alemdesiniz. Kim size ne yaparsa yapsın, kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceksiniz. İki, Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. Üç, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Allah'a davet edeceksiniz, Allah'a davet edeceksiniz. Dolayısıyla hiç davetin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Mümkün değil. Davet herkese ulaşıyor. Ama insanlar serbest iradenin sahibi, dilerlerse bu daveti kabul ediyorlar. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifesi olarak o yolu tercih ediyorlar. Dilemezlerse şeytanın gay yolunu tercih ediyorlar. İşte Allah-u Teala'nın Resulü diyor ki bu ayetin örtüşen hadiste, benim tarafımdan tebliğ edilen, Allah Resulü Kur'an'ın bütününü tebliğ etmiş midir? Evet. Mesela Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin, yüz çevirmeyin. Sizin innema aleyhi ma humilu, size yükletilen sorumluluk ayrı. Aleyküm ve ma humiltum. İntüytuhu tehtedu. Eğer itaat ederseniz hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, ulaşmayı dilerseniz hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, müşteri tabi olursanız hidayete erersiniz. İtaat edersiniz, itaat. Dinin kökeninde itaat var. Allah Teala kesinlikle itaat etmemizi istiyor. İtaat etmemizi. İşte bu itaatin kökeninde birinci ayette benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa mutlaka insanlara ulaştınız, tebliğ ediniz Allah'ın izniyle. Ve bu tebliğde de Allah-u Teala itaati devreye alıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Ba'asül Suresi, Ba'asül Suresi de Kur'an'ın bütününe ihtiva ediyor. Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Künü alimen, ev mutallimen, ev samihan, ev muhibben, ve la tekunu hamisen. Yani ya alim olun, ya da ilmi öğrenmenin yolunda bulunun, ya ilmi dinlemeye ram olun, yahut da bunları seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Sahabe sual soruyor, beşincisi kim? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İlme, ilim Kur'an-ı Kerim ve ilim ehli kim? Allah'ın mürşitlerine buğz edenler. İlme ve ilim ehline buğz edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen kesinlikle yolun başında ilim sahibi olmak. Allah Teala ilim ehliyle ilmi herkese veriyor mu? Evet, herkese veriyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaksa, o zaman kesinlikle bizim Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmemizi emri buyuruyor? Ehli zikirden öğrenmemizi emri buyuruyor. Cehaletin hastalığın ilacı sormaktır. İşte ölenler Fatır 37'de ne diyor Allah Teala Fatır 37'de? Onlar orada feryat ederler, yani cehennemde. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? O halde azabı tadın. Yani demek ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında herkese ama herkese ama herkese tezekkür edebilecek noktaya gelebilmeleri için ömür sermayesi veriyor. Onu anlıyoruz. Veya şöyle de anlayabiliriz. Yedi sabah tezekkür. Allah öyle bir ömür veriyor ki o kişiye tebliğ kendisine ulaştın. Birinci sabah tezekkür. Allah öyle birisine de ömür veriyor ki ikinci sabah tezekkür. Üçüncü sabah tezekkür diyorum. Yani herkese tezekkür edebilecek noktaya kadar kesinlikle. Diyelim ki o ömrü vermemişse, küçükken öldüyse o zaman, 15 yaşından küçükten öldüyse, o nedir? Onun gideceği yer cennet, çünkü onu sorumluluk kılmıyor. Ama belli ki onu sorumluluk kılmış ve kendisine verilmiş, ama o kendisine düşeni yapmamış. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. Beş şey gelmeden önce, beş şey ihtiyarlığından önce gençliğini, hastalamadan önce saatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ölümünden önce de hayatını bil. Yani Allah Teala bize verilenleri değerlendirdiğimiz an bir nevi o dar noktalardan da Allah bizi geçiriyor. Mesela nedir? İhtiyarlığımızdan önce gençliğimizin kıymetini. Yani biz eğer gençliği Allah yolunda harcarsak, o zaman ihtiyarlığımızda ne olmuş oluruz? Huzur ve mutluluk yaşarız. Hastalanma önce saatini. Biz eğer daha önce zikri en üst seviyede yerine getirirsek, hastalandığımız zaman bu köprüyü nasıl atlarız? Daha rahat, daha güzel geçeriz. Fakirliğimizden önce zenginliğimiz. Biz zenginliğimizde Allah için onu kullanabilirsek ne yaparız? O noktada da yine kendimiz en üst seviyede oluruz. Yani bize Allah neyi vermişse onu Allah için kullandığımız an kesinlikle en güzele Allah bizi ulaştırıyor. Ve İnşirah suresi çok meşhur bir sure. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah Teala hitap ediyor doğrudan doğruya. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? وَوَدَعْنَا عَنْكَ وُزْرَكَ اَلَّذِي اَنْقَدَ زَارَكَ. Ve senin üzerindeki günah yükünü kaldırmadık mı? وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكَ. Ve senin zikrini raf etmedik mi? اِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرًا. Her zorlukta bir kolaylık. اِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرًا. Her zorlukta bir kolaylık. فَيْزَا فَرَقْتَا فَنْسَبْ وَاِلَى رَبُّكَ فَرْغَبْ. Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada özellikle ilk Kur'an-ı Kerim kime öğretildi Allah tarafından? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala öğretirken bak ne diyor Peygamber Efendimiz'e önebilmesi için. Senin göğsünü şer etmedik mi? Şimdi insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin kaçıncı basamağında göğüs şer ediliyor? Kim söyleyecek? 10. basamakta. Allah'a ulaşmayı kişi diliyor. 3. basamak. 4. basamak rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. 5. basamak plaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. 6. basamak kalpteki erkisini alıyor. Fıkıh hassasını ihbatı koyuyor. 7. basamak gözlerdeki cevabın müsterihi alıyor. Basan gışavutan terdayın ve o kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Allah Teala onun kalbine de şu bu fizik standartlarda yani şu anki değişiklik ulaşmayı dilediği zaman rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman fizik alemde yaptığı değişiklikleri Allah Teala söylüyor. Ondan sonra kalbine ulaşıyor. Tekabin 11. Kalbine hidayetle ulaşıyor. O kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ne yapıyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Göğsün şer edilmesi bu. Fizik vücudun göğsünden nefsimizin manevi kalbine bir nur yolunu açılması. O göğsün şer edilmesidir. İslam'ı açmasıdır. Sonra Allah kalbindeki ekiniti aldı. Fıkıh hassasını açtı. Kalbe hidayetle ulaştı. Kalbi kendisine çevirdi. Ve nur yolunu açtı. Bu sefer bu kişi ne yapıyor? Allah ismini tekrar ediyor. Niye Allah ismini tekrar ediyor? Kim söyleyecek? İlk inen sure Kur'an-ı Kerim'de hangi sure? Alak suresi. Alak suresi nasıl başlıyor? Okra bismi rabbikellezi. Ellezi halaka halakal insanı min alak. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun ikinci safhası neydi? Okra. Birinci safhası tebliğ. İkinci safhası kıraat. Kıraat neyle olacak? Allah ismiyle olacak. Okra bismi rabbikellezi ellezi halaka halakal insanı min alak. Tebliğ bizzat yevmil mahşerde bana kimse tebliğ etmedi demesinler diye mutlaka Allah Resulü onlara tebliğ yapıyor. Tebliğin muhatabı kimlerdir? Kim söyleyecek? Tebliğin muhatabı kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diyebilirler mi ki ya Rabbim sen tamam beni bu azaba düşer ediyoruz ama bana kimse tebliğ yapmadı. Hayır yapmış gelmiş ama sen kulak asmamışsın. Kıraatta da aynı şekilde. Geliyor ayetleri tek tek kıraat. Kıraat eden kim? Kıraat eden de Allah Resulü. Hangi ayet-i kerime? İsra 45-46. Ne diyor Allah Teala? Feiza qara'tel Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yu'minu bil ahireti hicaben mesula. Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyen yani ahirete iman etmeyenlerle senin arana baş gözlerine hicaben mesula kulaklarına vakra kalbine ekinet koyarım. Huzurlarını da kapatır. O birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Neyi kapatıyor Allah Teala? Hasarlarını kapatıyor. Şimdi ikinci yedili basamakta yine aynı şekilde kıraat ediyor ayet-i kerimeleri. Yevmül ahire iman etmiyor. Yevmül ahir ne? Yevmül ahir ruhun dünya altında Allah'a ulaşması. Şu anda İslam alemi, bu kadar İslam ülkesi var, 1,5 milyar insan. Onlar yevmül ahire iman ediyorlar mı? Yevmül ahire sadece ne olarak düşünüyorlar? Kıyamet günü. Halbuki yevmül ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Resulü diyor ki mutu an kablete mutu. Ölmeden evvel ne yapınız? Ölünüz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız. Yevmül ahire iman ediniz. Diyor ama kişi oralı olmuyor. Ve oralı olmayınca da hayatı boyunca ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmazsa ne yaparsa yapsın cehennemden kendisini kurtarabilir mi? İmkansız, mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, biz dört kalp şartının sahibi olduğumuz zaman artık Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyoruz. Neyle okuyoruz? Allah'ın ismiyle. Okra, oku, bismi rabbikellezi. Allah Teala başka bir ayette daha bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Nahl suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 99. Nahl 99'da Allah ne diyor? فَاِذَا قَلَتَ الْقُرْعَانَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ Kovulmuş olan şeytanda ne yap? Allah'a sığın. Evet, Nahl Suresinin 100. ayet-i kerimesine bakalım. Veya 98. Nahl 98'e bakalım inşallah. Evet. فَاِذَا قَلَتَ الْقُرْعَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ Nahl 98. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman rec edilmiş şeytandan kime sığın diyor? Allah'a sığın. İşte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor ve kıraat ettiğin zaman neyle bunu yap diyor? Yani Allah'ın ismiyle kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın kesinlikle. Allah'ın ismiyle yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur geliyor. Neydi o? Rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremiyor. Çünkü hemen iman kelimesi kalbe yazılmış değil. Sadece kalbe sızan ne? Rahmet. O rahmette kişi ne oluyor? Huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin yerine getirmesi gereken bir hacet var mı? Evet. Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olmak. Dikkat ederseniz Taha 123'te benden aşağı inin, benden size hidayet gelecek. Hidayetime tabi olursanız delalette kalmazsınız, şakilerden olmazsınız. Yani hidayet gelir gelmez, hidayeti dilediğin an cehennemden kurtuluyorsunuz, delaletten kurtuluyorsunuz. Çünkü delaletten kurtuluş, cehennemden de kurtuluştur. Neden öyle diyorum? Çünkü kaç tane ayet-i kerime, 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ve 7 ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Ama Allah Teala katından hidayetçi gönderiyor. Diyor ki kim hidayeti dilerse. Onun için Allah Resulü hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdirin. Bir dilek. Öyleyse cehennemden kurtuluş nedir? Sadece bir dilektir. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Sadece Allah'a ulaşmaydı. Ama bu dilek nasıl bir dilek? Bu dilek dilden olursa kurtuluş var mı? Hayır. Çünkü Allah münafıkları nasıl tarif ediyor? يَاقُلُونَ بِاَسْنَةٍ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ Münafıklar dilinin söylediği nerede yok? Kalbinde yok. Yani onlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Bu Allah katında geçerli değil. Kesinlikle bedenin aklıyla beraber olması lazım. Beden ayrı yerde, akıl ayrı yerde olmaz. Cemaat geliyor, cami cemaati, herkes imama tabi oluyor, namaz kılıyorlar. Ertesi gün yine birisi de geliyor, sırtında bir yük odun, cemaate iştirak ediyor. Tabii herkes ona atıp tutuyor, ulan diyor, bizim dikkatimizi dağıldın, namazımızı bozdun. Bu yük odun sırtında. Git onu dışarıda bırak. Gel cemaate katır ve namaz kıl. Ne diyorsunuz diyoruz. Ya kardeşim sizin adetiniz böyle. Ben de sizin adetinize uygun olarak namaz kılmak istedim. Ne adeti ya diyor. Valla diyor şu anda hepinizin sırtında bir yük var. Ne yük var diyor. İmam birazcık girip kulağına ediyor. Diyor ki ya benim sırtımdaki yük ne? Bana diyor senin sırtında koskoca bir inşaat var. İmam da o sırada inşaat yapıyormuş. Yani namazda ama bedenle akıl birlikte mi? Hayır. Akıl o anda inşaat demiş gibi. Ama beden herkes ne görüyor? Orada namazda görüyor. Onun için Allah da ne diyor? Allah'ta namazı neyle kılınız? Zikirle kılınız. Huşu içinde namaz kılınız. Huşunun yegane alameti farikası nedir? Zikirdir. Yani siz zikirle namaz kılmazsanız kafanız nerede olur? Behlül Hüdane yine anlatırlar. Behlül Hüdane kavun karpuz satıyor. Ezan okur okumaz hemen heybesinin bir kefesine kavunları, diğer kefesine de karpuzları koyuyor ve geliyor. Cemaate katılıyor. Rüküvdeyken, yani kıyamdayken bir şey yok. Kurtarıyor durumu. Rüküvde de kurtarmaya çalışıyor ama secdeye gidince kavun karpuzlar Her tarafa dağılıyor mescide. Ve sonuçta ne oluyor? Diyorlar ki ya ver bunu yapma. Namazımızı bozuyorsun. Kardeşim diyor, benim kavun karpuzum bak mescidin dışına kimse çıkmıyor. Benim kavun karpuzlarım hep mescidin içerisinde. Sizinkisi mescide girmiş değil mi? Sizinkisi dışarıda dolaşıyor. Evet sevgili kardeşlerim, yani bizden Allah namazda ne istiyor? Namazı zikirle kılmamızı istiyor ve bedenle kalbin birlikte olmasını istiyor. Dilimizden eğer biz söylersek, o dilimizin söylediği kalbimizde yoksa, o zaman ikisi birbirinden farklı. Allah Teala Maide 41'de ey Resul diyor, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler seni üzmesin diyor. Ya eyyüver Resulü. مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَا بِأَفْوَاهِمْ Bunlar ağızları iman ettik derler. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Ama kalpleri iman etmeyenlerdir. İşte ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar sizi üzmesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki A'dan Z'ye kadar Allah Teala'nın kanunları var. O kanunlar muhacesinde bizim dini yaşamamızı istiyor. Ve gerçekten de biz dört kalp şartının sahibi olarak Allah ismini tekrar ettiğimiz zaman huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olan kişiye hacet namazının kılması halinde Allah'a mutlaka mürşid gösteriyor mu? Kesinlikle evet. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya ki Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur. Ne vardır? Mübeşşirat vardır. Nedir mübeşşirat ya Resulullah? Salih rüyadır diyor. Öyleyse benden sonra nübüvvet yok, nebi yok. Benden sonra mübeşşirat var. O zaman herkes kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak isterse ne yapması lazım? Hacet namazını kılması lazım. Hacet namazı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti bana. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. Şimdi bu hacet namazı, istihare namazını anlatırken size hemen Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesini anlatmak istiyorum. Nisa 59'da ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu atiullaha atiur resule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emre itaat edin. Fe entenezatun fi şeyin. Ey bir konuda ihtilafa düşerseniz فَرَدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer bir noktada ihtilafa düşerseniz kime yöneltin? Allah'a ve Resulüne. Allah'a arz etmenin yolu iki yol. İstihare namazı ve hacet namazı. Bir konuda bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız kim olursanız olun. Bir konuda mesela evlilik kaderdir. Evlenen taraflar kardeşlerimiz işte şuydu buydu. Diyoruz ki siz kendi talebinizi Allah'a arz ediniz istihare namazıyla. Hangi konuda niyetiniz varsa ya Rabbim bu istikamette ben senden yardım diliyorum. İstihare namazını kılın. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya eyyuhel kafirun. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyun. Ve kimseyle dünya kelamı konuşmayın. Yatağınızı kıbleye göre dizayn edin. Gecede size beyaz ve yeşil renk gösterilse uygun niyetiniz tamam. Yani ne demek bu? Hani Efendimiz niyet ve nasibi anlatıyor ya, niyetiniz belli, eğer beyaz ve yeşil renk gösterildiyse niyetiniz nasibinizle çakışıyor, tamam, uygun demektir. Ama niyetiniz belli ama size kırmızı ve siyah gösterildiyse o zaman ne değildir? Uygun değildir demek. Siz öğrenebilirsiniz bir bilim yani. Ama bir dileğiniz varsa ne yapmanız lazım? O konuda Allah'ın yardımını devamlı Allah'tan talepte bulunmanız lazım. Nedir o? Hacet namazı. Ya Rabbim bu istikamete bana yardım et. Fizik vücut teslimi için. Bana yardım et. Daimi zikir için. Bana yardım et. Kalp gözü için. Bana yardım et. Rabıta için. Bana yardım et. Yani bu konuların hepsi için hacet namazı kılınabilir mi? %100 evet. Hacet namazıyla rabıta istersin. Hacet namazıyla daimi zikir istersin. Hacet namazıyla bütün güzellikleri Allah'tan ne yaparsınız? İstersiniz ve Allah'ın yardımıyla Allah Teala size verebilir. Allah her şeye kadirdir. Ama Resul'e de gidebilirsiniz. Resul'e gidip soracaksınız. Neydi Allah Resulü diyordu? Cehaletten kurtulman yolu kime sormaktır? Ehl-i zikre sormaktır. O zaman sen gidip diyeceksin ki tıpkı Yunus'un kime sorduğu gibi Hacı Bektaş Veli'ye sorduğu gibi. Ne diyor Hacı Bektaş Veli'ye Nuh? Diyor ki ya efendim diyor, sen bana himmet dedin, buğday dedin. Ben buğdayı biliyorum. Ama himmet ne benim bir şey? Himmet benim çocuklarımın karnını doyurur mu? Koyunlarımı güder mi? Ne yapar bu himmet? O zaman Hacı Bektaş Veli ne yapıyor? Himmeti açıklıyor kendisine. Diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin diyor. O zaman diyor ben himmet istiyorum diyor. Fakat diyor anahtarım bende değil, Taptuğ'a gideceksin. Ve gerçekten Yunus'u Yunus yapan nedir? Taptuk. Taptuğ'un tapusunda, kul olduk kapısında Yunus için çiğdik, piştik elhamdülillah. Kimin kapısında Yunus pişiyor? Taptuğ'un tapusunda pişiyor. Mürşit imanın tapusudur sevgili kardeşlerim. Hani nasıl, ne derler? İmanın ve paranın kimde olduğu belli olmaz derler. Ben de diyorum ki belli nasıl belli değil? Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde iman kimde belli ediyor mu? Tarifini vermiş mi Allah? Evet. Ennemen müminellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah zikre... Allah! Ne oluyor? Kalpleri titriyor. Siz Allah diyorsunuz, Allah Teala size ceryanını gönderiyor ve sizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Öyleyse bu cezbe sahipleri hepsinin kalbinde iman yazılı mı? İmanın tapusu ellerinde mi? Evet, kesinlikle öyle. Tabii bu bizim öğretimiz bazılarına çok ters gelebilir. Çünkü onların öğretisi Kur'an değil. Ama biz size ayetlere dayanarak söylüyoruz. Allah-u Teala Nem suresinin 89 ve 90. ayet-i kerimelerinde Allah'ın huzuruna emin bu vaziyette gelen cennetliklerden, Allah'ın huzuruna cehennem gelen cehennemliklerden bahsediyor. Her şey ayetlerle birbiri açıklamış Allah-u Teala. Allah'ın açıklamadığı hiçbir şey yok. Her şeyi Allah-u Teala açıklamış. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, tabii onun hadisleri de Kur'an'ın bir nevi açıklamasıdır. Diyor ki iki nimet vardır ki insanların çoğu bu konuda aldanmıştır. Birisi sağlık, diğeri de boş zaman. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin 3 çeşit hadisinden bir tanesi, ey Ademoğlu ben sana ne verdim? İlim verdim. Ne yaptın diyor. O da diyor ki ben herkese anlattım ya Rabbim. Hayır diyor, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Ey insanoğlu ben sana mal verdim. Ne yaptım? Ben insanlara verdim. Yine yalan söylüyorsun diyor. Niye? E diyor sen insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ey insanoğlu ben sana sağlık verdim. Ne yaptın? Ben senin yolunda şehit oldum ya Rabbim, biliyorsun sen. Yine yalan söylüyorsun ey insanoğlu. Niye? İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bunların hepsi o amelin aslında kim için işlenmediği? Allah için olmadığı. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Yani başkaları için yaşamak da Allah'a teslim olmaktır. Siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeden eğer bir ilim sahibiyseniz ve insanlara veriyorsanız o ilim faydalı ilim olabilir mi?
1: İnşallah.
0: Faydasız ilimdir. Siz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeden siz o malı başkalarına veriyorsanız o mal gerçekten Allah'ın emrettiği zekat olabilir mi? Ayet-i Kerime'den Nisa 38-39'da söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala? Biz diyor mal verdik ama o yevmül ahire iman etmiyor. Mal verdik yevmül ahire iman etmeyen kişiyi harcıyorsa, o zaman yevmül ahire iman etmeyen malını zekat verdim diyen kişinin zekat olabilir mi? Ayet bunu söylüyor bakın. Onlar mallarını insanlara gösterir için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler ruhun dünyasının avlaşmasına. Ne olurdu? Onlar Allah'a ve ahiret gününe, yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman etselerdi. İman etmiyor, ben harcadım diyor. İman etmiyor, ben işte şöyle yaptım, iman etmiyor, bunu yaptım. Bunların amelleri hepsi boşa gidiyor ve bu amelleri aslında kim için yapmış oluyor o insanlar? İnsanlar için, insanlara gösteri için yapmış oluyorlar. Burada da durum nedir? Burada da durum yine beden ve akıl birlikte değil. Akıl başka yerlerde, beden başka arizide. Hani ne diyor Peygamber Efendimiz? Ayrı zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Herkes farklı farklı yerlerde. İşte bütün mesele bu iki hususta aldanmamak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu dinin temelidir. Nasıl sahabe cahiliye dönemi yaşarken hiçbir şey bilmeden Allah Resulü onlara tebliğ yaptı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Hangi ayet gelince? Zümer 17. Hepsi mürşitlerin aslı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Hangi ayet kerime? Mümtehine 12. Bizler de onun sünnetini yerine getireceğiz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın birincil kaynağı. Allah'ın bütün şeriatı hangi kitapta? Kur'an-ı Kerim'de. Allah Resulü ne diyor? Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. İster Allah Resulü bu hadiste Ehl-i Beyt desin, ister sünnet desin. Bu neyi ifade ediyor? Bu sahabenin 7 safanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Ehl-i Beyt kimdir demek ki? Ehl-i Beyt sadece Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen değil. Kur'an-ı Kerim'de hangi dönemde yaşarsanız yaşayın. Kur'an'ın 7 safhasını yaşıyorsanız siz o zaman Ehl-i Beyt'tesiniz. Hangi ayet gereğince? Ahzab 33. Ne diyor Allah Teala Ahzab 33'te? Bakın Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah Teala diyor ki ey Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Şimdi bu dönemdeki bir insanı düşünün. Bu ayet bize de hitap ediyor mu, etmiyor mu? Ve bize diyor ki Allah sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Eğer Allah bizden daimi bizi daimi zikre ulaşırsa, ihlasla bizi tövbe-i nasuha davet ederse, bizi her şeyden beri kılarsa, o zaman biz de Ehl-i Beyt'ten oluyor muyuz? Ayet gayet açık ortada. Yani Kur'an, bazı tipler var diyor ki o ayet bana inmedi. O ayet Yahudilere, öbür ayet onlar da Hristiyanlara, öbür ayet Mecusilere, öbür ayet işte falana, öbür ayet buna. Sana ne indirdi? Sana eğer bana indirmez diyorsa Allah-u Teala onu buraya tatile göndermiş. Halbuki Allah-u Teala diyor ki siz gidin, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak benden size hidayetim gelecek ki Kur'an mucize-i baki hepimizin hayat kitabı. Hepimiz için iki can saadetine hedef olmak için Allah-u Teala seçmişse o zaman Kur'an-ı Kerim hepimizin hayat kitabıdır. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, herkes avukat olmak zorunda değil. İhtiyacınız avukata varsa gider paranı verirsiniz, ne olursunuz? Avukat tutarsınız. Herkes mühendis olmak zorunda değil. Ne yaparsınız? Gidip paranızı verirsiniz, hizmetinizi oradan alırsınız. Herkes tüccar olmak zorunda değil. Paranızı verirsiniz, ortak olur. Herkes... Ama herkes Müslüman olmak zorunda. Herkes dinini yaşamak zorunda. Bunu hiç unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz. Hiç bu konuda bir mazeret söz konusu değil. Kim olursanız olun. Neden? Çünkü Allah herkesi hanif fıtratıyla yarattı. Herkes hanif fıtratıyla yaratan herkes Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir mi? Ya adam diyor benim okuma yazmam yok. Allah Teala diyor ki benim peygamberim de okuma yazması yoktu. Yani ne derseniz deyin hiç kimse mazeret beyan edemez. Sizi serbest irade sahibi kılmış ve diyor ki iradeni kullan. Bana ulaşmayı dile, o zaman geri kalanını kim öğretecek sana? Ben diyor. Şüphe mi ediyorsun yoksa? Bir kardeşimiz vardı, onu da sizinle paylaşayım. İlk etaplarda biliyorsunuz insanlar çoğunlukla la ilahe illallah zikrini söylüyorlar. Bize tabii Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah Allah diye zikri yapabilmek. Arapça kursuna gidiyoruz. İşte anlatıyoruz, tebliğ yapıyoruz. Bir kardeşimiz de diyor ki ben Allah ismini çekmem. Ben la ilahe illallah derim. Kardeşimiz dedi ki ya sen Allah'tan şüphen var. Zaten Allah var. Marifet o Allah'ın ismini zikretmek. Bu da tabii işin esprisi. Evet. La ilahe. Yani ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yok. Hepimiz zaten iman ediyoruz Allah'tan başka ilah yok. O zaman devamlı onun yardımına bağlanmak istiyorsak ne dememiz lazım? İsmi tekrar etmemiz lazım. Çünkü Allah Teala bizi sonsuz şekilde kontrol ediyor. sonsuz bir koruma sağlıyor bize Allah zikriyle. Evet, sonsuz bir koruma. Onun için eskiler söylemişler, Allah bes baki heves. Bütün mesele bu zikri aralıksız, kesintisiz devam edebilmeniz. Allah her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, iman dışında hiç kimseye işte bu iki nimetten daha güzel bir şey verilmemiştir. Ve tabii ki karnı diyerek daha Allah'a davet eden nefs hasfiyesi. Sultan Süleyman'ın sözünü de burada zikretmeden geçemeyeceğiz. Ne diyor Kanuni? Halk için müteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes, saat gibi. Yani sizin fizik vücudunuz hayattaysa siz Allah için bir şey yapabilirsiniz. İster ruhunuz olsun. Aklınızı ikra etmeden siz bir şey yapabilir misiniz hayır istikametinde? İster nefsiniz olsun. Kesinlikle o beden kullanmadıkça şer de işleyemezsiniz. Düşünebilirsiniz. Allah Resulü ne diyor? Siz şerre niyet ettiniz, düşündünüz. Ama yapmadınız, derecet kaybetmezsiniz. Şerre niyet ediyorsunuz, yaparsanız bir ya bir kaybedersiniz. Siz hayra niyet ettiniz, yapmazsanız kazanı taşınız. Sadece niyet ettiniz. Düşünmeye başladınız. Ama niyet edip yaparsanız 1'e 10. Mürşidinize tabir olsanız 1'e 700. Fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşırsanız hesapsız. Daha öteye sonsuz. Daha ötede en üst seviyedeki ecrün azim. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ne geçiyor? Fevzül azim, ecrün azim, hazül azim ve feddül azim. Bu 4 azimin 4'ü de bu dünyada seçilen insanların ulaşabileceği son noktayı, son zirve noktayı ifade ediyor. Sahabenin hepsi fevzül azime ulaşmışlar mıydı? Tövbe 110, onu söylüyorum. Sahabenin hepsi ecrün azime ulaşmışlardı. Fetih 10, onun müjdesini veriyorum. Sahabenin hepsi fevzül azime ulaşmışlardı. Fusilet 35, onu söylüyorum. Fevzül azime ulaşmışlardı. Evet, kesinlikle. İşte sahabe ki cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Birbirlerinin canını akıyorlardı. Kan davaları alabildiğine vardı. Fıçılarla içki içiyorlardı. Kız çocukların diri diri gömüyorlardı. Bu kadar vahşiyene şartlarının içindeyken Allah Resulü hidayet güneşi olarak onlara geldi, üzerine doğdu ve sadece hidayeti dilediler. Zümer 17'ye göre ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitten hası Nebile Sultanı Peygamberimize biat edip tabi oldular ve hepsi 23 sene, bakın 40 sene değil. Yunus ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dedi. Ama bu mürşit Allah Resulü olunca farklı. Yani Peygamber Efendimiz döneminde 40 yıl mı geçmiş? Ha, 23 yıllık bir dönem içerisinde, bu kadar kısa dönem içerisinde hepsi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali sahabe oldular. Varın siz düşünün. Bugün gerçekten işte ben Efendimiz'e tabi oldum, ben buraya 41 sene geçmiş neredeyse. 40 sene. Varın siz düşünün neredeyiz. Ve bütün bu güzelliklerin hepsi hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala ne istiyor? Bizim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi farz. Yunus ne diyor Yunus? Diyor ki kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Vallahi Resulü ne buyuruyor Kur'an için? Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Ulaşmayı diledik. Diledikten sonra ne yapıyoruz? Mürşidimize, hacet namazıyla gösteren mürşide tabi oluyoruz. Yunus ne diyor bu konuda? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar cümle, müftüler cümle geldiler. Kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Nice aşıklar, gel gidelim böyle, nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir Ahmet Ebi'yle. Ahmet kim? Cebrail kim? Evet, Ahmet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail. Mekke mukarebinden olan Cebrail Aleyhisselam. Onun da mürşidi kimdi? Cebrail Aleyhisselam'dı. Yani şu dünyaya gelen Allah'ın kendisine mürşid tayin etmediği hiç kimse yok. 13 müşriler. Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil müşride varmasın olmaz. O zaman Yunus ne diyor? Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi.

mürşitten öğreneceğiz. Allah Resulü emrediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kelamın işlemek üzerinde farz. Ne diyor bizim zat-ı muhteremler? Yahu ne saçmalıyorsunuz? Her şey Kur'an'da olur mu? Matematik, kimya olur mu? Biz de diyoruz ki her şey var. Tıp da var, Kur'an yani yok yok. İşte Enam 38. Bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Nas 89. Bu Kur'an'da her şeyi sana açıklamak için indirdik. Ama kim için her şey açıklanmış? Hikmet sahibi alim için. Allah Resulü ne diyor? Bilmiyorsan kime sor? Hikmet sahibi alime sor. Git sor. O biliyor. O kendiliğinden mi biliyor? Hayır, ona Allah bildiriyor. Hangi ayet? Ali İmran 7. Ne diyor Allah Teala Ali İmran 7'de? Bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayette müteşabi ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabi ayetleri yanlış yorumlayarak insan arasında fitne yayarlar. Rasihun derler ki ikisi de Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Onlar da ayetleri size öğretemezler manasına der, varamazlar. Sadece kim bilebilir? Ulul Elbab. Kimdir Ulul Elbab? Alman 190-191. Li Ulul Elbab اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبٍ Ulul Elbab olan kullar var ya onlar, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Daimi zikrin sahipleri. Allah Resulü ne diyor bu daimi zikrin sahipleri için? Alemin uykusu cani ibadetine iyidir. Cahil Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Alim de uyuyor. Ama o da 1'e 700 kazanıyor. Birisi uyurken 1'e 700 kazanıyor, diğeri namaz kılarken 1'e 10 kazanıyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Alimin uykusu cahilin ibadetine iyidir. Birisi 700, diğeri de 10. Neden alim? Çünkü daimi olarak kalbinde zikrediyor Allah Teala. Allah Resulü ne diyor hadisinde? Yenamu aynani ve la tenamu kalbi. Benim gözlerim uyuyor ama ne uyumaz? Benim kalbim uyumaz. Kalp uyumuyorsa ne diyor? Allah diyor devamlı. Allah'ı zikrediyor. Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor. Mümkün mü? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab bunu zikrediyor. O zaman kimden öğreneceğiz? Ulul Elbab'tan. O zaman şeytan niçin var? Kim söyleyecek? Allah'ın ilmini öğrenmemize engeldir şeytan. Biz ne zaman öğreniriz? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Ondan önce ilmi kimden alıyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşitten. Mürşit bize öğretti. Mürşit alerde birisi mi? Hayır, o da Allah'a teslim olmuş birisi. Ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmuş, ruhunu teslim etmiş, fizik gücü teslim yapmış, nefsini teslim etmiş, irade bütün bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmiş. Yani mürşit bize neyi söylüyor? Allah'ın sözlerini bize ulaştırıyor. Allah'ın söylediğini bize söylüyor. Ama Allah'ın söylediğini bize söylüyorsa biz daimi zikre ulaştığımız zaman da o zaman doğrudan doğruya ne kimle konuşuyoruz? Artık Allah'la konuşuyoruz. Allah Teala müteşabi ayetlerin manasını bilir. Kim bu? Ulul Elbab. Onun için müteşabi ayetlerin manasını Allah bilir ve kim bizi açıklar bilmediğimiz zaman, onlara sorduğumuz zaman? Ulul Elbab. Hikmet sahibi alim Ulul Elbab'tır. Gidin ondan Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Şimdi bugün bunların yerinde yerler esiyor. Din adamları ne diyor? İslam'ın 5 şartı var. Bünyel İslam'ı ala hamse. Güzel de bünyel İslam'ı ala hamse, bunların 5'i farz mı? Farz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği ondan önce farz. Mürşide tabiat ondan önce farz. Allah Resulüne sahabe soruyor, ya Resulullah, en eftal ibadet nedir? En eftal amel nedir? En eftal amel Allah ve Resulüne imandır diyor. Ya Resulullah, biz sana amelden sorduk, imandan sormadık. Sen bize imandan bahsediyorsun. Allah Resulü cevap veriyor. İmanın olmadığı yerde amel olabilir mi? Faydası var mı o kişi? Öyleyse imansız amelin hiç kimseye faydası yok. En eftal şey nedir? İslam'ın temeli Allah ve Resulü'ne imandır. Allah'a iman etmenin ön birinci şartı ne? Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. Resul'e iman etmenin ikinci şartı mutlaka tabiyeti gerçekleştirmek. Ağzınızdan çok şey söylersiniz. Bugün birçok kardeşimiz diyor ki ya ne münasebet. Ben için sadece Kur'an var ve Allah Resulü var. Başka kimseyi tanımam. Biz de diyoruz ki aslında zavallı sen aslında yalan söylüyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Şimdi Peygamber Efendimiz'in 7 hadis

hikayesine bahsediyorum. Bak işte Yasin'i şimdi şu anda size ekrana getirmek istiyorum. Bakmanızı da istiyorum. Allah Resulü ne buyuruyor? Diyor ki, benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi Peygamber Efendimiz'e iman ediyorum diyor kişi. Ben Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini iman ediyorum diyor. İkisi de iman ediyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor ki benden sonra nebi yok. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. O zaman Resulullah'tan sonra gelen bütün insanların kendi dönemindeki halife, imamı sorması gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü Resul'e iman eden kişi bunu yapması gerekir mi? Allah Resulü öyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yok, nebi aramayın. Ama benden sonra halifeyi arayın, imamı arayın. Diyor mu, demiyor mu? Bunun vasıtasını da bize teslim etmiş mi? Hacet namazıyla arayın demiş mi? Hacet namazıyla arayın. Sorun, mübeşirat. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Yine alimler ve halifeler gelecek. Resul'e iman ettik. Resul nedir? Yani teslimiyet nedir? İtaattir. Ben Resul'e iman ediyorum, Resul'ün emrine itaat ediyorum diyor. Resul böyle diyor, diyor ki bak benden sonra nebi gelmeyecek. Nebi aramayın benden sonra. Ama ne arayın? Halifeyi ve alimi arayın diyor. Neyle arayacağız ya Resulullah? Hacet namazı kılarak arayın. İlla gelin bize tabi olun değil. Herkesin kalbi yapısını Allah bilir, meşrebini Allah bilir. Herkese uygun olan mürşidi tayin eden kimdir? Allah. Allah'tır. Hangi ayet? Nahl 9. Ve'alallahi kassesebili. Allah'a giden yolu, Allah'a ulaştıran yolun tayini kime aittir? Allah'a aittir. Hacet namazı kılın. Allah'tan sorun. Devam ediyoruz hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölür. Şimdi kardeşimize diyoruz ki bak tamam sen Resulullah'a iman ediyorsun, ne güzel, kitaba iman, ne güzel. O zaman hacet namazı kılmışsın, Allah'tan iste. Ha, nereden çıktı diyor. Ben kimseyi tanımam. Güzel, kimseyi tanımam. O tanıdığın Resulullah bunu söylüyor. Kendi döneminde ruhu sana verecek olan kişiyi aray bul. Sen ona ulaşmazsan cahil olarak ölürsün diyor. Bunu Allah Resulü söylüyor. Benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in sünnetine tabi olun diyor. Resulullah'ın sünneti bu değil mi? Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediler mi? Sahabenin hepsi Resulullah'a biat etmediler mi? Hulefai Raşid'in hepsi Hazreti Bekir'e biat etmediler mi? Hazreti Ömer'e biat etmediler mi? Hazreti Osman'a biat etmediler mi? Hazreti Ali'ye biat etmediler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Ne diyor? Tabinden, tabinin kime tabi olduğunu söylüyor? Sahabeye. Tebe-i tabin kime tabi olmuş tövbe 100'e göre? Tabine. Tabiyet diyor, tabiyet diyor, tabiyet diyor. Kur'an tabiyet diyor ama adam diyor ben Kur'an'ı bilirim. Ama tabiyeti tanımam diyor. Ben Kur'an'ı bilirim. Kur'an'dan başka kitap tanımam. Ona iman ederim ama ben tabiyeti bilmem. Ben tabiyet kabul etmem. Ya Kur'an bunu söylüyor. Anlıyoruz ki hani bir söz var halk arasında. Ağzından çıkan sözü kulağın işitiyor mu? Böyle diyen kişinin ağzından çıkan sözü kulağı işitmiş olur mu? Hayır. Ağzından çıkan sözü kulağı işitmiyor. Kimin ağzından çıkan sözü kulağı işitmiyor? Münafıkların. Münafıklar ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın size verdiği şeref payesi olan yeryüzünün halifeliği olmak istiyorsanız, Allah'ın alakıyla alakmak istiyorsanız, Resulullah gibi, sahabe gibi 7 safhanın 7'sini de yaşamak istiyorsanız ve bu dünyayı huzur ve mutluluk içinde geçirmek, Osmanlı gibi, Osmanlı yüksel dönemi boyunca onlar gibi olmak istiyorsanız kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ilk insan olan Adem babamızın Allah'tan aldığı tövbe kelimelerini size ne yapın? Hayatınıza tatbik edin, tövbeyi gerçekleştirin. Çünkü tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte o güneş batından doğmadan evvel tövbe sona ermeyecekse bu tövbe kapısından geçiniz. Ve 7 safhanın 7'sini de yaşayınız. Hepinizin 7 safhanın 7'sini de yaşamanızı
Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sizden gelen sualler var. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmetlerle beraber günlük zikrimizi de en ahsen şekilde nasıl yapabiliriz? Hizmetleri zikirle yapmanız halinde. Nasıl Allah namazı neyle yapın diyor? Nasıl Kur'an'ı neyle okuyun diyor? Nasıl yani ne yaparsanız ne diyor? Zikirle. Öyleyse hizmetleri de zikirle yapınız. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah hakkında düşüncelerimizde kelime hatası yaparsak sorumlu olur muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala kalbe bakmaz. O sözün sözüne bakmaz. Neye bakıyor devamlı? Kalbe bakıyor. Yetmez. Biz hata yapmayan kullar olarak değil. Melekler ne diyorlar? Melekler diyorlar ki bu fesat çıkaracak, kan dökecek varlık var ya. O çok kötü bir varlık. Ya Rabbim. Biz ise devamlı seni tesbih ve takdis ediyoruz. Bizden kötülük yok. Doğru mu? Doğru. Ama Allah Teala diyor ki ben senin bilmediğini de biliyorum. Sen onun kötülüğünü de biliyorsun. Sen kendi yaptığın iyiliği de biliyorsun ama ben senin bilmediğini de biliyorum. Ve ne yapıyor? Allah Teala Adem'e esmaları öğretiyor. Ve diyor ey melekler, iddia sahibiyseniz şimdi bakın, verin bakalım bana cevabı. İsimleri söyleyin. Tabii dediğim gibi meleklerin bir öğrenme şeyi yok. Onların disketinde ne varsa onu tekrar ediyorlar. Her meleğin bir vazifesi var. O melek sadece onu yapıyor. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu Allah Teala onu en eksi durumuna alıyor, en âlâ durumuna yükseltiyor. Ve böyle bir imkanı var. Hata yapabiliyor ama hata yaptıktan sonra ne yapan kişidir? Tövbe istiğfarda bulunan kişidir inşallah. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dergi hayatını yaşarken zikir artışı ve teslimler konusunda kardeşler olarak birbirimizi teşvik etmek konusunda bizlere ne buyursunuz? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. En güzeli bir ve beraber olmanız. Mesela bu dergah hattı, şu anda dergahattayız. Dikkat edin, şu anda buraya gelen herkese bu sohbet kolaylaştırılmış. Nasıl oluyor ya? İsterseniz deneyin. Bugün buraya hiç kimse gelmeseydi. Bir kişi niyet etti, ben de geleceğim, burada zikir yapacağım. Ona kolay mı gelirdi, zor mu gelirdi? Zor gelirdi. Ama bugün herkes biliyor ki buraya kişiler gelecek. Onlara Allah bu vesileyle kolaylaştırmış. Niye? Geliyor kişi, onunla konuşacak, mutlu edecek, onu mutlu edecek, onu mutlu edecek. Allah ne istiyor? Allah da insanlar birbirini ne yapmasın istiyor? Mutlu etmesin istiyor. Ve mutlulukları yaşayın diyor. Öyleyse neyle buraya gelmek bize kolaylaştırılmış? Zikirle, evet, Allah'ın izniyle, zikirle. Her şey bu şekilde. O zaman biz eğer birbirimizi bu istikamete teşvik etmek istiyorsak, bir ve beraberlik noktasına teşvik etmek istiyorsan tamam. Zikir yarışında teşvik ediyorsak tamam. Bunların hepsinde. Ama yeni icatlar konusunda hayır. Sevgili kardeşlerim, bizim için şu kainatta en üst seviyede tabii ki Nebiler Sultanı Peygamber ama bu dönemde bizim için örnek olan kim? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam. Her şeyi açıkladı mı bize? Her şeyin tatbikatını yaptırdı mı bize? Yapmamız halinde de sonucuna %100 ulaşıyor muyuz? Hepimiz test ettik mi? Öyleyse acaba Efendimiz ne yaptı? Ben de nasıl onu yapabilirim? Yeni kafamızdan yeni şeyler icat etmek değil. Efendimizin verdiği ölçü neyse onu hayatımıza tatbik etmek. En güzel, ben mesela söylüyorum açıkça hepinizin huzurunda. Efendimiz'e anlatımına uymayan, davranışına uymayan bir şey benden sadır olduysa kesin kabul etmeyin. Çünkü o Allah'ın Resulü. Çünkü o Allah'ın tasarrufunda, çünkü o Allah'ın sözlerini bize söylüyor. Ve hiçbir zaman hepimiz aciz, ben kendim aciz bir kişi olarak, Efendimiz'in öğrencisi olarak bu yoldayım. Olay bu. Ben ne kadar idrak edebilirse, Allah Teala bana ne kadar verdiyse o kadar yani. Onun ötesi yok bende. Ama her zaman Allah'ın Resulü'nde daha ötesi var mı? Sorulması halinde var, evet. Dolayısıyla olayları bu şekilde düşünelim inşallah. Yeni ölçüler icat yok. Allah'ın Resulü'nü en üst seviyede örnek olmak var. Allah'ın izniyle. Karaman'da bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufta ileri birimiz için tebliğ yapmanın önemini açıklar mısınız?
Sevgili kardeşlerim, son noktada biz Allah içiniz. Hangi ayet gereğince? Bakara 156. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a dönünce. Öyleyse Allah her şeyi insan için yaratmış ama insanı kim için yaratmış? Kendisi için yaratmış. Şimdi kendim Allah için olmak ne yapmaktır? Başkalarını mutlu etmektir. Evet. Allah Teala Muhammed 7'de diyor ki: "İntensurunallahi yansurukum ve yusabbi daktamukum." Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani düşünüyorsunuz, o Allah benim yardıma mı ihtiyacı var? Tabii ki hayır. Ama Allah öyle diyor. O zaman bir şey düşünmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Biz dışımızdaki kime yardım edersek aslında kime yardım etmiş oluyoruz? Allah onu kendisine kabul ediyor. Biz kimi üzersek aslında kimi üzmüş oluyoruz? Allah'ı üzmüş oluyoruz canım benim. Olay bu. O zaman dışımızda bak bu kadar Allah'a binlerce şükür ki Allah sizi buraya gönderdi. Rabbime hamd ve şükür ediyorum. Ben tabii ki size ve şu anda ekranları başında bizi dinleyen herkese ve bundan sonra dinleyecek olanlara da biz bu hakikatleri anlatıyoruz. Niçin? Onlara hizmet ediyoruz. Ve hangi oranda biz bunu başarabilirsek Allah-u Teala'ya yapmış oluyoruz. Allah bunu kendisine kabul ediyor. O zaman Allah'ın bunu kendine kabul etmesi demek ne demek? Bize de yardımını göndermesi demektir. Öyleyse o zaman tasavvufta ilerlememiz için tebliğ yapmak gerekli mi? Tebliğ yapmak farz. Tebliğ kimin görevidir? Resullerin görevidir. İlk etapta. Hangi ayet gereğince? Maide 67. Maide 67'de ne diyor Allah-u Teala Maide 67'de? Ya yüer Resulü. Ey Resul. Beli ma unzile eyleyke min Rabbike. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer ve in lem taf'al. Eğer bunu yapmazsan sen o zaman vazifeni yapmamış olursun. Öyleyse Resulullah'ın vazifesi ne? Tebliğ. Bizim vazifemiz ne? Kim söyleyecek? Bizim de vazifemiz tebliğ ama itaat. Yani Resulullah ne diyorsa biz ne yapacağız? İtaat edeceğiz ve yapacağız yani Allah'ın izniyle. Öyleyse burada da bizim görevimiz devreye giriyor. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, hani her zaman bu konuda diyorum ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Niye ihtiyaç diyorsun mani olmak için? Allah bize ne demiş? Allah deyin demiş. Ne demiş başka? Yine Allah deyin. Ne demiş başka? Allah deyin. Allah deyin. Allah deyin. Allah deyin. Sana Allah bir vazife vermiş mi? Bak ey kulum, şimdi ben sana bunu vereyim, git de şeytanın bu işleri okuma şeyine mani ol. Böyle bir görev var mı bizde? Ne diye Amerika'yı keşfediyorsun canım benim? Allah bize vermiş Kur'an-ı Kerim'de: "Li ulul albab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken ne yapın diyor? Bizim vazifemiz belli. Sen zikredeceksin. Başka bir şeyle meşgul olmayacaksın, zikredeceksin. Geri kalanı kim yapacak? Galiba Hazreti Süleyman, işte geliyorlar Davud Aleyhisselam döneminde. Davud Aleyhisselam herkes sualler söylüyor, Hazreti Süleyman'a bütün cevaplarını veriyor. Davud Aleyhisselam diyor ki evladına, niye onların hepsinin böyle cevabını verdin? Sana kim bunları söyledi? Diyor ki ben karıncadan öğrendim. Davud Aleyhisselam diyor ki ister karınca, İster A, ister B, hiç önemli değil. Önemli olan karıncayla Allah'a ulaşmak varsa karıncayla ulaşırsın. Duvarla ulaşmak varsa duvarla. Öyleyse bütün mesele neydi aslında? Bütün mesele Allah'a ulaşmak ve Allah'a bağlanmak. Olay bu. İster Allah-u Teala karıncayı sebep kılar, ister A şeklinde, ister B şeklinde. O zaman bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'ın Kur'an'daki ilmini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Tatbikat önemli. Sevgili kardeşlerim, ikinci bir sual. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, müşriklerin girdiği rüyamızda şeytanın tesiri olur mu? Muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz ve Kur'an-ı Kerim'de de ayette belirtilen şey nedir? فَاَلْهَمَا فِجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Nefse ona fücuru ve takvayı ilham edene. Nefse de zulmani görüntüler gösterebilir mi? Evet. Allah da gösterebilir mi? Evet.
Yani ne zamana kadar bu ikilem devam eder? Daimi zikre ulaşana kadar. Yani daimi zikre ulaşana kadar Allah'tan aldığınız yardımın adı Kur'an'da nedir? İlhamdır. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz İslam. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman artık size kim öğretiyor inşallah Allah'ın izniyle? Allah Teala soruyorsunuz ve cevabını nereden alıyorsunuz? Kalpten soruyorsunuz. Kalp kulağıyla işitip ve diğer insanlara ikram ediyorsunuz, açıklıyorsunuz. Öyleyse Allah mürşidine, Mevki Efendimiz'i rüyamızda gösterdiyse şeytan onun kılığına asla giremez. O Allah'ın tasarrufunda. Hangi ayet gelince giremez? Hac suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Hac 52'de? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّ عَلْقَ شَيْطَانُ فِيمَتِ Senden öncedeki hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan ne yapar? Hemen devreye girer. فَيَنْسَهُ اللّٰهَ مَا يَقُلْ شَيْطَانُ Ama söz konusu olan Nebi ise, söz konusu olan Nebi'nin varisi Resul ise Allah ne yapıyor? Şeytanın ilkalarını hemen ne yapıyor? Siliyor. Yerine neyi ikame ediyor? Ayetleri. فَيَنْسَ اللّٰهَ مَنْ يُقْلُ شَيْطَانُ وَيَحْكُمُ اللّٰهُ وَيَعْتِ Ayetlerini muhkem kılıyor. Ama şu şeytanın ilkaları ve şeyleri onun sebebiyle kim yoldan çıkıyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Fesat çıkaranlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Kübera ve saadetler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Hidayeti gizleyenler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Alay edenler. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Zülmani ilmelle amel edenler. Bu beş grup insan kalbi hasta. Bu beş grup insan kalbi hasta. Bunlar ne yapıyorlar? Neyle meşguller? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkasının dilemesine ne yapıyorlar? Mani oluyor. Bu beş grup insan bu. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Ama o seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Kur'an'ın tespitine göre. O seçilenlerden bir grubu Bakara 155-156'ya göre onları Allah imtihan ediyor musibetlerle. Musibetlerden ders alıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bir kısmı musibetlerle imtihan ediyor Tövbe 126'ya göre. Senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyor musunuz? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakın iki grup. %90'dan fazla insanlar seçiliyor. %10'dan azı bu kalbi hasta olanlar. Ama geri kalan hepsi seçiliyor. Ama o seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle test ediyor. O musibetlerle test edilenlerin de %90'ı tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Geri kalanlar onlar tövbe edip zikre başlıyorlar. Tövbe edip zikre başlayanlar Bakara 155, 156, 157. Tövbe edip zikre başlamayanlar tövbe 126. İmtihan ediliyor ama tövbe etmiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinimizin 7 safhasından 2. safhası ne? Tövbe. Tövbe yoksa din yoktur. Mutlaka. Tövbe ile hangi kapılar açılır kişiye? Gök kapıları. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا اَيَاتِنَا وَاسْتَعْبَنَا اَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبُوا اَبْسَمَائِ O ayetleri yalanlar, kibirli olan insanlara ne yapılmaz? Gök kapı açılmaz. Ölen bütün insanlara gök kapıları açılıyor mu? Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaştığına göre gök kapıları açılıyor. Ama Allah Teala diyor ki onlara gök kapıları açılmaz. Bunun manası ne? Bunun manası hayattayken gök kapıları onlara açılmaz. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, müşriklere tabi olmazsa gök kapısı açılmaz. Ömür boyu o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ama hayattayken ulaşmayı diler, tövbesini gerçekleştirirse o zaman ruhu vücudunun ayrılığı nereye ulaşır? Sırat-ı müstakime. Ruh teslim oldu. Nereye ulaşır? Fizik vücut teslimi, sırat-ı müstakime. Ne oldu? Nefsin sırat-ı müstakimi. Ne oldu? İradenin sırat-ı müstakimi. Bütün bu güzelliklerin hepsini Allah-u Teala bir bir açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mutlu musunuz? Görüyorsunuz Allah'ın tek bir gayesi var. İnsandan istediği tek şey mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak. Cennet mi? Bir dilek.
Bu kadar bir dilek. Yani şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'i de cennete gitmek istiyor mu? Mümkün mü? Çünkü kainattan kolay şey. Sadece bir dilek. Onun için Allah Resulü cennet ayakkabıların bağından daha size yakın. Nasıl ayakkabınız size yakınsa onun bağından daha yakın nedir? Cennet. Sadece bir dilek. Cehennem de öyle. Dolayısıyla bize düşen kesinlikle Allah'ın kitabıyla daima bir ve beraber olmak, tıpkı şu andaki zikir sohbetinde olduğu gibi. Şu anda sevgili kardeşlerim, biz sohbete yarımda başlamıştık. Şu ana kadar cennet bahçelerinden bir bahçedeydik. Evet, cennet bahçelerinden bir bahçedeydik. Peygamber Efendimiz diyor ki cennetin ağacından rızıklarınız. Sahabe sual soruyor. Ya cennet orada, biz buradayız ya Resulullah, nasıl ulaşacağız? İşte bu zikir meclislerine ne diyor? Bunlar cennet bahçeleri. Bu cennet bahçelerinde ne konuşuluyor? Allah'ın kelamı, Kur'an konuşuluyor. İnsanlara anlatılıyor ve adeta burada şeytan devrede mi? Hayır, kesinlikle yok. Kim için yok? Allah'a ulaşmayı dileyenler için yok. Ne diyor da Allah Teala? Hidayetçime tabi olursanız sizin için korku yoktur. Siz artık masum olmazsınız. Çünkü hidayetçiye verilen yetki bu. Adeta bu süre içerisinde melekler bizi çevreden koruyorlar iblise karşı ve sadece kalplerimize iyilikler ulaştırılıyor. Hepimiz burada bir şeyler öğreniyoruz, öyle değil mi? Ondan sonra onu hayatımıza tatbik ediyoruz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya, 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin İçinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Dünya inananlar Birliği kurulabilir mi? Elbette kurulabilir. Birinci sual, Allah'a inanan herkesin tek bir çatı altında toplanması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hepimizi yaratan, yoktan var eden Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala bütün insanlar için ezeli ve ebedi tek bir dinin varlığını ifade buyuruyor. Bu dinin şeriatı da tek. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve şer'a lekum min ed-dini ma vasa bihi Nuhan vellezî ohayna ileyke ve ma vasayna bihi İbrahim, Musa ve İsa ve akimü't-dîne ve lâ teferrakû. İşte burada Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyedilen şeriatı Allah Teala son nebi Peygamber Efendimize de vahyederek şeriat kılıyor. Dini ikame edin. Ve dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûre alel müşrikîne mâ tedûûn ileyh, ama bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'u. Allah dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve o seçilenlerden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Yani dini ayakta tutar. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak bir dilektir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Onlar ki tavukta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara okumaktan iştinaktiler. İnsan ve cin şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bir de seçilmeyenler yani. Tağutlar seçilmiyor. Seçilmeyenler. Onlar, oradan kendilerini kurtaranlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için müjdeler vardır. Rum 31'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse her devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Zettefrikum min ümmeti selase ve semine fırkaten Kullâ finnâri ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi şirkte olduğu için. Bu açık şirk olabilir, gizli şirk olabilir ama şirkte gideceği yer cehennem. Ancak 73. fırka kendisini şirkten kurtaran, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşta olacaklar. İşte böyle bir dizayn geleceğin işaretidir. İnananlar, Allah'a dost olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İnanmayanlar ve Allah'a düşman olanlar, onlar iki ayrı grubu ne yazık ki oluşturacaklardır. Birçok ülkeden inananlar bir araya gelecekler. Bir dünya inananlar birliğini oluşturacaklardır. Allah katında bütün dinlerin birbirinden farkı yoktur. Hepsi tek dindir. İnananları mutlaka o tek dinde birleşmeleri lazım. Böyle bir muhteva o kişinin Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yer başında ikinci bir muhtevayı da mutlaka beraberinde oluşturacaktır. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُ مَوْلَاهُ بَعْدُ Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Ey müminler, siz de birbirinize dost olmazsanız وَلَيْنْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٍ Büyük bir fitne yeryüzünde ve fesat vuku bulur. Birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Öyleyse inananlar arasında bir birlik ve beraberlik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında. İki, Allah'a inanan tüm insanların birlikte birlik olması neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bir ikinci asıl saadetin oluşmasını sağlar. Bir kere insanlık tarihi boyunca ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa bunların içerisinden Allah'ın doğmadan evvel seçtiği, ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller var. Her devirde resul var. O resul silahitimizi gösterecek olursak net olarak bunu görüyoruz. Nisa 165 ile başlıyor. İbrahim 4 o kavmi nisanıyla açıklıyor. Nal 36 her kavimde var. İsra 15 resul göndermesi azap etmeyiz. Ve Taha 134 insanların resulü talep etmeleri vesaire. Yani kısacası resulle herkese tebliğ ulaşıyor. Dünya sulh ve sükûne ulaşabilmesi buna bağlıdır. Hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu dinin temeli tek bir temeldir. Allah'a teslim olmaktır. Bütün kavimlerin içinde mutlaka Allah'a teslim olanları oluşturan bir grup vardır. Mutlaka Allah'ın bir de Resulü vardır. Bu dünyayı gelecek devrede Allah'ın dostları olarak birleştirenler Allah'ın Resulleri olacaklardır. Mehdi Aleyhisselam da inananları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zamanda geleceğini bizde müjdeledi. Ümmetimin en âlisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'ın. Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede anlatıldığını da ifade edelim. Mehdi Resul'le ilgili 7 grup ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu Kur'an sizden öncekilerin kıyamete kadar siz gelecek olan insanların ve aranızdakinin hükmü. Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim o Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster sirat-ı müstakim olsun, ister Kur'an-ı Kerim, evet, hidayet ve nur ve hikmet dolu haberidir. Üçüncü sual, bir dünya inananlar birliği kurulmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsi 7 safa 4 teslimi içeriyor. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Bu ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 safa 4 teslim var. Ondan sonraki İncil'de de 7 safa 4 teslim. Ondan sonraki Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Sırasıyla birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle, ikinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, altıncı safa ihlas, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ve yedinci safa iradenin teslimi. Öyleyse görüyorsunuz ki kutsal kitaplar arasında muhteva itibariyle bir farklılık söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a inanan herkesin birbiriyle dost olmasını istiyor. Bu dostluğu sağlamak için de Allah'a inanmamızın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor aklınıza?
2: Sevgi, ona olan bağlılık. Yani onu sevdikten sonra zaten her şeye ulaşabilirliğin mümkün olduğu.
3: İbadet yapmamız lazım.
4: Dualarda zaten ulaşıyoruz. Ne kadar, nasıl oluyor? Sizin demek istediğiniz neyi onu çok anlamadım.
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. Ahzab 72'ye göre bu ruhumuz emanet. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına geri dönmesi lazım.
4: Evet. Bütün şey yani cismaniyetimizde teslimiyet.
2: Sonuçta hepimizin ölüm günü belli. Yani ne kadar ne olursa olsun. Yani bu şaşmayacaktır. Tabii ki de onun sevgisiyle gitmeyi Allah herkese nasip etsin.
1: Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmak.
2: Onu burada hissedebiliriz.
4: Sevmek, sevilmek için yaratmış zaten insanları. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Anlayan.
1: Kur'an'ın giriş kapısı olan Allah'a sevgimizi ifade edeceğimiz bir dua var. Allah'a ulaşmayı dileme duası.
2: Duaların bütünü bu yönde. İstediğim şey olup da onun yolundan ayrılacaksam onu kesinlikle talep etmiyorum.
3: Bir daha tekrar birlikte söyleyelim.
1: Birlikte. Allah'ım.
3: Allah'ım seni çok seviyorum, çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Beni de sevgililerin arasına al.
3: Ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı? Kalpten.
1: Evet.
3: Zikretmek istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Evet.
0: Misafirimiz Allah insanları sevmek ve sevilmek için yaratmış. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Allah'ı seven, onu yapan ve ben teslim olayım diyenden daha güzel söz kim vardır? İşte bu Allah'a daha güzelliklerini fark edenler kimlerdir? Tabii ki dini yaşayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişi mutlak surette 7 inanç sahibi ve 7 kalp şartının sahibi kadar. Allah'ın istediği şey bizim mutluluğumuzdur. Yaşamamıza sebebiyet veren çadır da sevgidir. Mutlu olursanız ya da nefrettir o zaman da mutlu olamazsınız. Ama bilmelisiniz ki nefrete hiç kimse Allah'ın yolunda ilerleyemez. Sevmek ve sevilmek temel yol göstericimiz olmalıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi niçin Allah'a ulaşmayı diler? Sevdiği için. Allah'tan nefret eden bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a doğru yola çıkanlar, Allah'ı sevenlerdir. Gerçekten de seven sevdiğine koşar, korkan, sevmeyen, nefret eden de kaçar. Öyleyse Allah'a inanmak tamam, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, farz olduğuna inanmak tamam ama kişinin bu inancı kuvveden fiile geçirmesi lazım. Dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte her şeye bu sevgi gözlükleriyle bakmak gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe gibi ikinci bir asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Allah'a inananların mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici insan mı?
4: Peygamberlerin sünnetlerini devam ettirmeye çalışan, evliyalardan sonra gelen büyük zatlardan.
3: Ama mürşit olamıyoruz, gelip ziyaret ediyoruz.
1: Peki günümüzde var mı Allah dostları, evliyalar, mürşit?
3: Yok, vardı tabii ki çokça.
2: Her insanın yol göstericisi farklı. Ya benimki annem de olabilir. Herkesinki farklı, bilmiyorum.
1: Günümüzde biz mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Kur'an'a yapışarak ya da işte cemaatler var. İşte insana en yakın, kafasına uyan bir yolu seçilir.
3: Gezersiz karşıda çok türbeler var.
2: İnanarak istemek önemli. Yani her şeyi ondan dilersek, onun rızası varsa niye olmasın?
1: Allah Teala da öyle söylüyor. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı kılıp mürşidimizi Allah'tan sorarsak göstereceğini söylüyor.
2: Daha 1,5 ay oldu namaza başlayalı. Allah da devamını inşallah devam ettiririm, öyle diyorum. Yani diyorum ki senin aşkından beni ayıracak bir şey varsa beni buradan kaldırma. Ya da dileğimi verme ki ben sana daha çok yakarayım diyorum.
1: Sabırla ve namazla isteyin diyor. Siz mürşidinizi hacet namazı kılarak Allah'a sormayı düşünür müsünüz?
4: Düşünürüm tabii. Hangisi daha iyi? Hangisi daha kestirme yol? Ya da işte bilemiyoruz. Hepsi çünkü yani giden yollardan çeşitleri.
0: Misafirimiz, mürşit konusunda her insanın yol göstericisi farklı. Benimki annem de olabilir dedi. Yol gösterici olarak kabul ettiğimiz herkes ve her şey aslında bir mürşit midir? Değil yani. Konunun Kur'an-ı Kerim'deki açıklamasına baktığımız zaman Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığın cümlesiyle vazifeye tayin ettiği kişi 7 teslimi yaşayandır. Öncelikle insanla Allah arasında en üst seviyedeki mürşit Allah'ın peygamberleridir. Ve Allah-u Teala peygamberler için Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var Maide 19'a göre. O zaman fetret dönemin olduğu yerde durum ne olacak? Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Bu veli resullerden bir tanesini Allah Teala devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada huzur namazının imamı söz konusu. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazını kıldıran imam olmasın. Bu ya Allah'ın bir nebi resulüdür veya Allah'ın bir veli resulüdür. Ama mutlaka resuldür. İşte o daima hidayete erdirendir. Ama bir de onu temsilen kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler var. Herkesin yanı başında mutlaka birileri var. İşte Allah'a davet olunduğunda eğer kişi hacet namazı kılar da Allah Teala devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerden bir tanesi gösterirse o zaman ona gidip tabi olması lazım ki 7 safa varislerin içerisinde birisine ulaşabilsin. Maide 35'te Allah Teala Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebili. Onun yolunda cahit edin. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değil tabi. Her şeyi merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Veyse Allah-u Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakın. O mürşitleri Allah-u Teala farz kılmıştır. Ama herkes mürşit olmak Allah'ın emriyle gerçekleşen bir husustur. Yani herkes mürşit olamaz. Halk arasında bir ifade şöyle. Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Evet, gerçekten de Kur'an-ı Kerim bir mürşittir ama emrine itaat edilmesi halinde. İşte Kur'an-ı Kerim'in emrine itaat edilmesi halinde o zaman kişi hacet namazıyla Mürşidini Allah'tan sorması lazım. Eğer mürşidini Allah'tan sorarsa o zaman mutlak surette Allah-u Teala ona o kendisi için tayin ettiği mürşidi de gösterecektir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İnsanları bir araya getirmek kadar insanları birbirinden uzaklaştırmak için vazife yapanlar da var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanları bir araya getirmek kadar birbirinden uzaklaştırmak da vazife yapanlar var mı? Evet, tağutlar var. İster Allah-u Teala adına fesat çıkaranlar desin, ister kübera ve saadatlar desin, ister hidayeti gizleyenler, Resul-i Ayet'e lale edenler, zulmani ve lame edenler, bunlar aslında birlik ve beraberliği bozanlardır. Şeytanın, insan ve cin şeytanlar, şeytanın bu dünyadaki temsilcileri. Tüm toplumlarda hep insanlar arasında fitne arayan, insanlar arasını bozmak isteyenler, birliği bozmak isteyenler her zaman var olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de vardır. Allah'ın dostları kendi aralarında her zaman birliği kurmuşlardır. Ama onların aralarında münafıkların sözlerine uyacak olanlar da vardır. Onlar zaten zayıf olanlardır. Belki istihameti de yaşamaya eğil olmayanlardır. Yani her daim negatif kutupta şeytan ve onu dost edinen evanesi negatif insanlar, öbür tarafta pozitif kutupta Allah ve onu dost edinen Allah'ın velileri, Allah'ın veli resulleri var. İşte bu iki grup mücadele halinde aynı zamanda mutlak surette bir asr-ı saadet yaşanacağına göre bir dünya sulhu gerçekleşecek. Herkes şunu idrak edecek. Aslında dinler yok. Tek bir din var. Din birliği kurulunca ki insanlar En'am suresinin 150 5. ayet-i kerimesinde اِنَّلَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ 159 ve kanuşiha. Muhakkak onların dinini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Sen yani onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Yapmış oldukları şeyle onlara haber verecektir. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كُلُوا حُزْبٍ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيكُونَ. Dolayısıyla bu dinde fırkalara ayrılmanın farkına varacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'a yönelmeleri halinde herkes aynı dinin çatısı altında birleşecek inşallah. Bu da tabi bu birleşmenin, dünya barışının yegane anahtarı dinde birliği oluşturmaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin birbirini sevdiği, birbiriyle dost olduğu bir dünya oluşabilmesi için Allah'a inanan herkesin zikir yaparak nefsini tezkiye etmesini emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi ne?
4: Zikir Allah'a bol bol anmak, onun varlığını bütün kalbinle hissetmek.
2: Ben zikirlere çok inanıyorum aslında. Benim de içimi ferahlatıyor.
3: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affı olması için.
4: Şükür, zikir, tefekkür. Hepsi olması gereken insanlardan, Müslümanlardan. Müslümanlığın gereklerinden.
2: Allah'ın her isminin bir anlamı var biliyorsunuz. Ben de onları çekiyorum. Yani bu insan işini ferahlatıyor. Yani benim için öyle. Anneme diyorum ki ikindi namazını kılayım. Hani gecikiyorum, hani huzurlu. Yani böyle, bilmiyorum. Benim sevgim bu şekilde.
4: Özellikle zor zamanlarda daha bir insanlar sarılıyor. Yani inançlısı inançsızı. Onlar daha bir. Çünkü bir şey bekliyor ya. Bir imdat, bir yardım. O önemli olan her daim hatırlamak, zikretmek, dua etmek Cenab-ı Hakk'ı. Sıkıştığında değil de iyi zamanlarda da. Yani ibadetinde nasıl az ve devamlısı makbul Kur'an'ın da ibadetinde. Yani sürekli. Bir gün yapıp 10 gün yapmamak değil.
1: Allah zikrini çok yaparsak kalbimizde huşu oluşturacağını söylüyor. Huşuyla hacet namazı kılarsak mürşidimizi göstereceğiz.
2: İnşallah. İnşallah. Deneyeceğim o zaman bunu. Bir de böyle deneyeceğim.
0: Misafirimiz özellikle zor zamanlarda insanlar zikre daha bir sarılıyor. Çünkü bir yardım bekliyorlar. Önemli olan her daim Allah'ı hatırlamak, zikretmek dedi. Allah'ın insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet, yani 7 tane musibet ayet kerimesine baktığımız zaman Allah Teala mesela Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olurduk. Yani Allah Teala musibetlerle insanlara kendisini hatırlatıyor. Zikretmelerini sağlıyor. Fussilet 49'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 49. ayet-i kerimesi. Fussilet 49'da da insan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yese kapılır. Ümitsiz olur. Yetmez. Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet

0: Arapların bir kısmı tekrar Araplarına şirk koşarlar. Zümer 8. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a işler kılar. De ki küfrünüze biraz metalanın. Öyleyse ister Fussilet 49 olsun, ister Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesi, Rum 33 ve Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesi olsun. Aynı hakikati ifade ediyor. Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesi. Yunus 12'de de Allah Teala insana bir darlık, sıkıntı isabet ettiği zaman dokunduğun yatarken, otururken, yatarken bize dua eder. Bak, onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi geri döner. İşte bu müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani darlıkta zikredenler, bollukta zikretmeyenler kayıptadırlar diyor Allah Teala. Evet. Allah insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Gerçekten de Muhterem Efendimizin buyurduğu vererek veya vermeyerek ihsan edilen her şey için hamd ve şükür kesin gerekli. Hayır sanarak kendisinin hoşuna gidecek şeyler için dua eden kişi şer dokunduğu zaman yese kapılır, huzursuz olur. Ama kendisine Allahu Teala hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçer. Ancak şer dokunduğu zaman aklı başına gelir. Dua etmeye başlar. Mutmain olan kişi Allah Teala kendisini onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden hizayın içerisinde insanlar Allah'a hem hamd etmek hem de şükretmek mecburiyetindedirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın izniyle Efendimizin nimetiyle mübarek ellerinizden hasretle hürmetle öpüyoruz Japon hocam. Bir sualim vardı, inşallah arz edebilir miyim? Dünya sulhunun oluşturulmasında en önemli katkıları yapacağı ifade edilen Mehdi Resul'den bütün mürşitler haberdar mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalpten. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok severiz sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkide yarışıklı bir sistem söz konusu. En üst noktada Allah'ı temsil eden devrin imamı o Mehdi aleyhisselam. Onun arkasında kavim resulleri var. Kavim resulleri veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi Mehdi Aleyhisselam'ı temsil ediyorlar. Nasıl Hz. İsa Aleyhisselam'a "Ya İsa, sen mi kendini ve anneni bana ortak koşmanı söyledin?" Hz. İsa Aleyhisselam, "Ya Rabbim, benim bu söylediğimi söylemediğimi en bilen sensin. Sen benim zatımdakini bilirsin ama ben seninkini bilmem." Şimdi burada da Mehdi Aleyhisselam Allah'ı temsil etmesi hasebiyle bütün Resulleri bilir, vekil mürşitleri bilir Allah'ın kendisine bildirmesiyle ama bütün diğer veli Resuller, vekil mürşitler onu bilmeyebilirler. Nitekim Maide suresinin 100

9. ayet-i kerimesinde Resullere, Allah'ın Resulleri bir araya toplanacağı ve sonra zerne cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki kalptekileri en bilen sensin ya Rabbim derler. Dünya sonu oluşturulmasında en önemli katkıları yapacak olan ifadeler Mehdi Aleyhisselam Resul'den tüm müşrikler haberdar mı? Allah bildirirse evet. Allah Teala ile ilişkileri olan ondan vahiy alabilen müşrikler vardır. Onlara Allah Teala bildirir. Ama o müşriklerin sayısı zamanımıza çok azdır. Ortalıkta çok sayıda müşrik var gibi görünür. Ama büyük bir kısmı realitede mürşit değildir. Allah ile hiçbir şekilde bir temasları, ilişkileri yoktur, olmamıştır. Olsalar bile zaten derhal devrin imamına bağlanırlar. Evet, dediğim gibi herkesin Allah tarafından tayin edilmemesine rağmen insanlar onu seçmiştir. O da bulunuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit değilse elbette bilmeyebilir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allah İnsandan tek bir şey istiyor, insanlara mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan rüyası şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez.
intiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizin seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Elbette hikmet sahibi alim, kişi daveti kabul...

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? İrci emri bir ölüm emri midir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansın adından da anlaşıldığı gibi ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Bu dinimize Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak giren bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. O zaman Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak net olarak bunu göreceğiz. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan bu iki şey bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. Slaytımızı da gösterebilirsek inşallah 19 tane bidat, 19 tane zan Kur'an'da yer almıyor ama din tatbikatına sokulmuş vaziyette. Evet, Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına girmiş olan 19 tane bidat, bu 19 bidatten bir tanesi de 16.'sı, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? İrci emri bir ölüm emridir. Sevgili kardeşlerim, 3 ayete dayalı olarak bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Evvela insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle biz insanları yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi minefse dizayn etmiş ve herkes annesinin karnından fizik vücut ve nefse doğar dünyaya geliyor ama doğar doğmaz daha evvel recm olunmuş olan Allah'tan müsaadeyi alan iblis iki vücutta dünyaya gelen ve nefsin manevi kalbindeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Bu durumda devamlı şeytanın nefsi aldatmasıyla aklın da nefse uyması sebebiyle devamlı kişi şer işliyor, derecat kaybediyor. Her derecat kaybı bir huzursuzluktur, mutsuzluktur. Ama Allah Teala bizi şeytanın elinde oyuncak olsun diye bırakmıyor. Doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi. Ve ruhta da 19 tane haslet var. Bu ruh Allah'ın zatından bize üfürüldüğü için bir emanet. Nefse berzah alemine ait. Fizik vücudumuz bu dünyaya ait. Ve nefs ölümü tadıyor. Ruh bize üfürülmüş. Ölen sadece fizik vücuttur. Şimdi ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Hayır. Fizik vücut ölüyor. Fizik vücut artık ruh için, nefs için mekan hüviyetini kaybedince
Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Vazifeli melekler tarafından Allah'ın zatına götürülüyor. Fizik 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrede elektrik üreten mitokondriler var. Üretilen elektrikle elektrik alanları ve elektromanyetik alanlarla fizik vücut çekim gücünü devam ettirdiği süre içerisinde en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ve bu enerji üretimi mitokondrilerde devam ettiği süre içerisinde hayatiyet devam ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet günü için nasıl uyuyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl sabah uyanıyorsanız da öyle dirilirsiniz diye kıyametten bir sahneyi ifade ediyor. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her gece uykuda nefs vücuttan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor. Rüya alemini yaşıyoruz. Rüya alemi nefse yaşanıyor. Ama sabahleyin tekrar nefs fizik vücudun içerisine giriyor ve bize iade ediliyor. Ama ne nefsin vücuttan ayrılması ölümü vücuda götürür ne de ruhun vücuttan ayrılması. Çünkü fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman ruhumuz vücudumuzda durmuyor. Vücuttan ayrılıyor, başımızın üzerinde şahit oluyor ve fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Öyleyse üç şekilde ruh vücuttan ayrılıyor. Bir, ölümle ruhun vücuttan ayrılması. Evvela fizik vücut ölüyor, secde 11'e göre. Kul yetevefekül melekül mevet ve zinebikum sümaylen turcaun. Secde 11, sizin üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmüyor. Evvela fizik vücut ölüyor. Daha sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ruhu ulaştırıyorlar. Secde 11'i tekrar devreye alabilirsek قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكَ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكُرَ بِكُمْ ثُمَ اِلَانَ تُرْجَعُونَ üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki evvela fizik vücudun ölümü söz konusu. Mitokondrilerine gönderilen elektriği kesiyor. Elektrik alanları bitiyor. Fizik vücut artık ruh ve nefs için bir mekan hüviyetinde değil. Bir misal vermek gerekirse depremden önce evin sakinleri evde oturuyor haldeyken depremle ev yıkıldığı zaman artık o evin sakinleri gelip evvelden oturdukları evde artık oturmuyorlar çünkü ev yıkılmış. Tıpkı bunun gibi ölümle birlikte fizik vücut mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesince fizik vücut ölüyor. Mekan hüviyetini kaybediyor. Ruh 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. Nefs de 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada. 3 güne kadar kordon kopuyor ve vazifeli ondan sonra ait olduğu berzah alemindeki hayatına devam ediyor. Allah Teala Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde evet şu andaki secde 11 geldi size ve kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani evvela fizik vücuttaki ölüm, ondan sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Yani bu ayete göre ruh vücuttan çıktığı için kişi ölmüyor. İşte ölümle ruhun vücuttan çıkması, ayrılması, Allah'ın zatına gitmesi. Bir de fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman
Ruh vücutta kalmıyor. Allah Teala bunu Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. İnnel ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti. Münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması. Ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti ve'l müşrikîne ve'l müşrikâti. Yani müşrik erkeklerle müşrik kadınlar, münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması için. Demek ki Allah'ın emaneti olan ruh kimdir? Müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir münafıklar? Söylediği zaman yalan söyleyen, ahde vefa etmeyen ve emanete ihanet eden. Yani mürşidine tabi olmayan. O zaman kim ki Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa, o kişi devamlı günah işliyor ve bitiminden sonra da ruh nefse azap ediyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, azap ediyor. Ama her günah işleyişinde ruh vücuttan ayrılmasına rağmen hiçbir zaman kişi ölmüyor. Bir üçüncü ruhun vücuttan ayrılması وَيْتُوَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Mümin erkeklerle mümin kadınların da tövbesini kabul etmek üzere. Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe, bir de 12 tane insanla hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taati mürşid önünde yapılan tövbe. İşte 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bizler gösterdiği mürşid önünde yaptığımız tövbede Allah o tövbeyi kabul ediyor Nisa 64'e göre ve bu noktada Allah bize 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi, evet, duamız kabul oluyor, tövbeyi kabul ediyor. Bu 7 nimetten bir tanesi Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mumin 15'e göre. İkincisi kalbimize iman yazılıyor Mücadele 22'ye göre. Üçüncüsü günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Ve dördüncü olarak burada ifade ettiğimiz ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39'a göre Allah'ın zatına ulaşmak üzere. Öyleyse 7 şahitle huzurunda yapılan mürşid önündeki tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman ruhun 3 şekilde vücuttan ayrılması, birisi ölümle, diğeri de günah işlerken, günah işlediği zaman fizik vücutla nefis günah işlediği zaman, üçüncüsü de 12 tane insanla Allah'ın bizim için taat etmiş önünde tövbeyi gerçekleştirdiğimiz an. Bu 3 şıktan sadece bir tanesi ölümdür. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ruh vücuttan ayrıldığı için değil, fizik vücut öldüğü için, üç halde de ruh vücuttan ayrılıyor ama kişi ölmüyor. Bir, ölüm sırasında ölen fizik vücuttur. Fizik vücut mekan hüviyetini kaybettiği için ruhu yedeğini alan vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. İki, günahın işlenmesi sırasında ruh vücutta ayrılıyor. Bitiminden sonra fizik vücutla nefsin birlikte yaptığı günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Halk arasında bu azabın vicdan azabı. Ve üçüncü olarak da 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşriklerine tövbe ederse o zaman Nebe 39'a göre ruh vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse tekrar konferansımızın konusuna dönecek olursak şunu görüyoruz. Ayetler muhacesinde ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Günah işlerken de ruh vücuttan ayrılıyor, insan ölmüyor. 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe ederken de ruh vücuttan ayrılıp seyir sülükle Allah'ın zatına ulaşan yine insan ölmüyor. Öyleyse demek ki bu bir dinimize girmiş Kur'an ayetlerine muhalif olan bir bidat, bir hürafe. Bunun devamı nedir? Bunun devamı irci emri bir ölüm emri midir?
Bu da değil. İrci emri ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşma emridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayeti açıklıyor. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. Bu hidayettir. Bu hidayeti Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu 12 farz emirden bir tanesi de hatta sonuncusu irci emridir. O zaman bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan 19 tane bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane bidat. Şimdi o slaytımıza bakacağım. Kur'an'da yer alıyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölmez. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından çıkmış. Bütün nebiler Resul'dür. Ama her Resul nebi değildir. Bu Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Her nebi Resul'dür. Ama her Resul nebi değildir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Allah şeytana uyacak olan bir kişiye de ayet indiriyor. Arap 175 din tatbikatına var ama din tatbikatından çıkmış. Kur'an'da yer alıyor. Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bilgiler Kur'an-ı Kerim'in öğretileri ahlaki ve faziletli davranışlardır. Ve bunlar ne yazık ki şu anda söz konusu değildir. Mesela onlardan bir tanesi de hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Aynı zamanda yevmil ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma günüdür. Bunlar hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Ama bir de din Kur'an'da yer almayan din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi de bugünkü konferansımızın konusu. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Gördük ki hayır. Günah işlerken ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Müşriklerine tövbe ettiğin zaman ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Bunlardan sadece bir tanesi ölümle fizik vücut ölüyor, mekan hüviyetini kaybettiği için vazifeli melekler ruhu yedeni alarak Allah'a ulaştırıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci irci emri bir ölüm emri midir? Hayır. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Bir ölüm emri değildir. Eğer öyle olsa Allah Teala 73 ayet-i kerimede ruhunuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirin. 12 kere farz kılıyor. Allah Teala intiharı mı emrediyor? Çünkü Allah Teala eğer burada irci emri bir ölüm emri olsa o zaman 12 kere üzerimize farz kılıyor. Kendinizi öldürün. Bir insanın kendisini öldürmesi Kur'an-ı Kerim'de yasak olan bir fiil, intihar emri yasaktır. Allah Teala Nisa suresinin 30. ayet-i kerimesinde 29-30'da ne buyuruyor? Nisa, ey iman edin, birbirinizin mallarını batıl haksızlıkla yemeyin ama sizin aranızdaki yaptığınız ticaret hariç kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin. İntihar etmeyin. Hem kendinizi ve birbirinizi de öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Men yefale zalike duvane ve zulmen. Ama kim bunu düşmanlıkla ve zulümle yaparsa o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Yani dikkat ederseniz intihar da etmeyin, birbirinizi de öldürmeyin. Kim bunu düşmanlıkla, yani birbirinizi öldürerek düşmanlıkla yaparsa veya nefsine zulmeder yaparsa, intihar ederse o takdirde biz onu mutlaka cehenneme atacağız.
Öyleyse Allah Teala insanları zorla cehenneme mi gönderiyor? Hayır. Kesinlikle intihar da yasak. Düşmanlıkla başkasını öldürmek de yasak. O zaman irci emri bir ölüm emri değildir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Nitekim ruh bir emanettir ve emanetin sahibi Allah'tır. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "İnallaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Sahibi Allah. Ruhların sahibi. Allah Teala hadis Allah Resulü hadis-i şerifte ölmeden evvel Allah'a dönün, ölmeden önce Allah'a ulaşın ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar olan yardımlarda bulunsun. Öyleyse hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve Nisa 58'de bunu Allah Teala farz kılmış. Maide 7'de ve En'am 152'de ahdinizi ifa edin, misakinizi yerine getirin. Yunus 25'te teslim yoldan Allah'ın zatını Allah Teala davet ediyor. Berat 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emrediyor. Rum 31'de Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Lokman 15, Allah'a ulaşın yoluna tabi olun. Zümer 54, Allah'a yönelin, ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Bütün bu farz emirlere baktığımız zaman, Fecr 28'de irci emrinin ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emri olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e aykırı dinimize girmiş olan bidatler söz konusu ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Kur'an'da yer alan ne? Kur'an'da yer alan 73 ayet-i kerimede Allah'ın zatından üfürülen ruhun bizde bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine bildirildiği gibi bu emaneti sahibine hayattayken iade etmemiz, teslim etmemiz emrediliyor. Evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi aynı zamanda ahitlerinin de yerine getirilmesi manasına geliyor. Allah Teala Mü'minin suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vellezine hum li emanatim ve ahdim raun." Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir, uyan sadıklardır. Evvela ruh emanettir. Misaki yerine geldiği zaman fizik vücut emanet olur. Misaki yerine, ahit yerine geldiği zaman nefs emanet olur. Şimdi Allah Teala münafıkları tarif ederken münafıklar diyor yalan söyleyenlerdir. Nefslerinin Allah'a teslimine karşı kalpleri kapalı, dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde münafıklıktan bulunursa o terk edinceye kadar da kendisinde münafıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Ruhu Allah-u Teala vermiş ama hayattayken Allah'a ulaştırmıyor. Konuştuğunda yalan söyler. Nefs tezkesini yapmıyor. Üç, söz verdiğinde cayar. Fizik ucunun ahdini yerine getirmiyor. Dört, husumet sırasında haktan sapar. Adaleti de yerine getirmiyor. Husumet sırasında düşmanlıkta haktan sapar. Bu dört özellik kimde varsa o Kur'an ayetlerine göre bir münafıktır. Mesela bu münafıklardan her kim kelime-i şehadet getirirse, ibadet yaparsa, ne yaparsa yapsın, bu özellikler varsa kesinlikle o kişinin gideceği yer cehennem. Hatta münafıklar cehennemin en derin yerinde bulunuyorlar. Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnel münafıkûne yuhâdinullâhu ve huve hâdihum. İzâ kâmu ile selâti kâmu küsrâ yurâinen nâse ve lâ yezkûnallâhe illâ kalîle.
Bakın, muhakkak ki münafıklar Allah'la hile yaparlar. Onlarla hile yapandır. Onlar namaz kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onlar pek az zikrederler. 143'e bakalım şu an inşallah. Nisa 143'te. Münafıklar küfürle iman arasında bir yol tutarlar. Ve Allah onları derinlikte bırakıyor. 144 ve münafıkların cehennemin en derin yerinde yer aldıklarını görüyoruz. Evet, 145. İnnel münafikune fi derkil esfele minennar. 145'te de münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten kişi münafıklardan olmak istemiyorsa dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi farz. Ve Allah Teala bunu üzerimize kesinlikle farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 baskınlı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Bu olayları yaşayan, olayları yanlış değerlendirenler hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olaylara şer olarak kabul ediyorlar. İkinci basamakta Allah-u Teala bu şekildeki yanlış değerlendirmeye dayanarak bazı insanları seçiyor, bazılarını da seçmiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine, yani hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayan, başkasının da ulaşmasına engel olanlar. Yani müşrikler, gizli şirk için olanlar. Ama geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Fakat bu seçilenler de her sene bir iki kere imtihan ediliyorlar. Ama bu seçilenlerden bir iki kere imtihan edilmesine rağmen kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, tövbe edip zikre başlamıyorsa, onun kalbi zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. Geri kalan insanlar seçiliyor ve Şura 13 Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı diliyor. Birisi Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Tövbe 126. Dünya hayatını seçiyor. Öbürü ise Şura 13. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelen ve yehti ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor. Dördüncü basamakta Rahim Esmesi Allah tecelli ediyor. Beşte baş gözündeki Cevr-i Müsüre'yi alıyor. Basarasının kışatı perdeyi alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihfatı koyuyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Bu yedi furkanla birlikte Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Ve böylece amin olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Allah-u Teala kabul ederse işitenlerden olur. Davetin kabulü takva sahiplerini müjdeliyor. Yani kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Neyle? Bir dilekle. Ama Allah'a kul olabilmesi neye bağlı? Allah'a kul olabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. İşte Allah-u Teala Tekamül 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre rahmet kalbine sızıyor. Hadis 16'ya göre bu kalbine sızan rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. İşte Bakara 45-46'ya göre huşu içerisinde hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan talep eden kişi Allah-u Teala mürşid gösteriyor ve 7 ayet-i kerimede farz kılan mürşide gidip tabi olduğu zaman 7 nimetten bir tanesi ruhun vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. O zaman 7 kademedeki nefs tezkiyesine paralel 7 sene ruhun gök katı yükselerek
Yedi alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade ediyor. Emmare'de %7 fazıl birikimi, Levame'de %7, Mülhime'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7 ve Tezke'de %7. Toplam %49 fazıl kalpte birikiyor. Ama bunların hepsi zikirle gerçekleşiyor. Ve sevgili kardeşlerim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkesiyle ve böylece de nefs tezkesine paralel ruhun da yükselerek Allah'ın zatına ulaşması kişi evrenmiş evliya kılıyor. Aynı zamanda o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Yani وَالَّذ۪ينَ اَنَّشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi kişi hem şeytanın dostudur hem şeytanın kuludur. İşte Allah'a ulaşmayı dilediği an kendisini Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan, şeytanın dostu olmaktan kurtarıyor. Ama Allah'a kul olabilmesi, Allah'a dost olabilmesi mutlak surette 12 tane insanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte 7 nimetten bir tanesi devri imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevrilmiyor ve ruh vücudu terk ediyor. 4. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. 5. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. 6. Ve irade güçleniyor. Özellikle şeytanın dostu, şeytanın kulu olan bu insanlar Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorlar. Ne zaman? Mürşide tabi olduklarında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar konferansımızın başlığına gelecek olursak ne görüyoruz? Ayetler muhacesinde ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Evvela insan ölüyor. Fizik vücut mekan hüviyetini kaybediyor. Secde 11'e göre ondan sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler Allah'a ulaştırıyorlar. İrci emri bir ölüm emri midir? Hayır, inci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için daveti müşrik önünde tövbe ederse bu tövbeyle birlikte Allah'tan 7 nimeti alır. Bu 7 nimetten bir tanesi de Nebe 39'a göre ruhun vücuttan ayrılması, sirat-ı müstakim ulaşması ve nefsin tezkiye kademesine paralel olarak ruhun da gök katlarında birer birer yükselmesini ifade ediyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katında. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında. Nefsi mülhemede ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında. Nefsi raziyede ruh beşinci gök katında. Nefsi marziyede ruh altıncı gök katında. Ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. Böylece 7 tane kademede nefs tezkiyesini yaparak ruh da 7 tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta 7 aleme geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi ermiş evliya oluyor. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir bidat. İrci emri bir ölümün emri midir? Hayır, bu da Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkaran bir bidat. İşte konferansımızın konusu olan ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Uydurulan bir hurafe. İrci emri bir ölüm emri midir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan bir hakikati bugün sizlere ifade ettik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, irci emrini Kur'an'ın farz kıldığı irci emri 12 kere farz kıldığı inci emri yerine getirmek, ermiş evliyadan olmak istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf mutluluğun anahtarıdır. Birinci sual, tasavvuf ne demektir? Evet, gerçekten çok güzel bir tanım. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Evet, tasavvuf, İslam dininin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kim İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Tasavvuf erbabıdır. Ama hangi İslam'ı yaşarsa? Tabii ki Kur'an'daki İslam'ı. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı İslam'ı, onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Allah-u Teala hepimizin İslam olmasını istiyor. Takva sahibi olmak, İslam olmaktır. Günümüz geleneksel din tatbikatı bütün İslam ülkelerinde duruma hakim durumda ve 100 yıl evvel yaşamış bir Mısırlı diyor ki, veçimi batıya yönelttim, batıya döndüm. İslam vardı ama Müslüman yoktu. Batıya gittim, İslam'ı gördüm. Ama Müslüman yoktu. Doğuya döndüm. Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Allah Teala, İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmak İslam olmaktır. Kur'an'daki dini hayatın, yaşantının adı tasavvuftur. Her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. Adem aleyhisselam ve ona tabi olan evlatları tasavvufu yaşadılar. Nuh aleyhisselamla gemiye binenler tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve ona tabi olan onlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadı. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe, onlar tasavvufu yaşadılar. İşte sahabenin Resulullah'a tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslim yaşaması, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kayıt altına almış. Havarilerin A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşadığını, Allah Teala Saf 14'te ve Maide 111'de ona tabi olan havarileri sahabeye örnek gösteriyor. Siz de onlar gibi olun buyuruyor. Yetmez Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olan Rabbaniyun ki Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 79. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ali İmran 79'da bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra ki bütün peygamberler Allah-u Teala size kitap ve hikmet verdim. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاكَ النَّبِيِّنَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابَ الْحِكْمَةِ سُمَا جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulün peygamberlik vermesinden sonra onun insanlar Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz. Mümkün değildir. Fakat size sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe ademiş kullar olunuz. Bakın, kitabı tedris etmiş olmanız ve öğretiyor olmanız. Yani Resulullah'ın hadiste zikrettiği hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve öğreten olmanız hasebiyle Rabbani, kendini Rabbe ademiş kullar olunuz buyuruyor. Al-İmran suresinin
78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 78'de muhakkak ki onlardan ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Ali İmran 78'de Bakara 79 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Bakara 79'da ne diyordu Allah Teala? Onlar elleriyle emaniye bilgiler içeren kitap yazarlar. Sonra onu yazdıktan az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir, katından derler. İşte onlara yazıklar olsun elleriyle yaptıklarına ve kazandıklarına. Ve yazıklar olsun onların kazandıkları şeylere. İşte Bakara 79 ile Ali İmran 78 arasında kesin bir illet rabıtası var. Her peygamber döneminde mutlaka tasavvuf yaşanmıştır. İkinci sual, mutluluğa ulaşmakta tasavvuf kavramının rolü nedir? Tasavvuf yoksa mutluluk yoktur. Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle dini hayatın yaşanmasıdır. Nur 21'de Allah-u Teala, يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِي خُطُوتُ شَيْطَانِ Şeytan adımlarına tabi olmayın. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımlarına tabi. Evet, 19 negatif özelliğe baktığımız zaman herkes şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Yani şeytanın adımlarına tabi. Ama Allah-u Teala Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor ve yaratılış dizayına paralel ki Allah-u Teala bir fizik vücudumuz, bu zuhari aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfrenen ruh, Allah'ın bizdeki emaneti. Ruhta 19 tane haset, nefse 19 tane afet. Yaratılış itibariyle bir denge içerisindeyiz. Ama ruh Allah'ın bizdeki emaneti ve Allah-u Teala geri istiyor. İşte ruhun Allah'a dönebilmesi her şeyden evvel nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan olmaz. İşte 14 asır evvel nasıl sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olup 7 kadem önce nefs tezkiyesini gerçekleştirerek daha sonra nefsini tasfiye ederek tövbe yüze ulaştılarsa günümüzde de aynı şey söz konusu. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taniyeti mürşide tabi olursa Furkan 70'e göre Allah'ın taniyeti mürşidine tövbe edecek. Tövbe ettiği zaman ibadetlerin sultanı zikir devreye giriyor. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine az zikri farz kılmış. Ashab 41'de çok zikri farz kılmış. İsa 103'te daimi zikri farz kılmış. Yani tabir caizse az zikirle ruhun teslimi, çok çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimini Allah Teala istiyor. İşte 14 asrıyla ve sahabe bu şekilde asr-ı saadete ulaştı. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf denilen şey insanın Allah teslimi ve her teslimde de daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmaktır hayattayken. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah'a rahmetin içine dahil eder. Ama mürşit olmadan hiç kimse tasavvufun gerektirdiği nefs terbiyesini gerçekleştiremez. Üçüncü sual, tasavvufa her devirde ilgisiz kılınmasının sebebi nedir? İnsan ve cin şeytanlar. İşte Arap 146-147'de Sâsifu an ayatellezîne ellezîne tekebbirine filerdi bi gayri hakkın.
وَاَنْ يَرَكُلِّ آيَةٍ لَا يُمِنُ بِهَا.

0: unutuyorsunuz da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Bakara 78'de yine bidatlerle hayatını yaşayan bu insan ve cin şeytanlardan bahsediyorum. Ahzab 67-68'de ise قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَعْتَعْنَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا. İşte her devirde bu insan ve cin şeytanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgilerle bidatler üretmişler ve insanlar günümüzde bidatlerle din yaşıyor, dindeki hürafeler. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına giren 19 tane hürafe, 19 tane bidat var. İşte bu 19 bidat sebebiyle de Kur'an'da yer alan 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. Bu dindeki hürafelerin sebebi insanların yanlış bir kültürü edinmeleridir. Yani yanlışları doğru bilmeleri sebebiyle bu noktaya gelmişler. Halbuki bütün doğruların sahibi Allah'tır. Allah Teala şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O kültürün sahiplerinin de sahip oldukları makamlar, rütbeler itibariyle saygı gören insanlar olmaları ve söyledikleri yanlışları insanlara inandırmalarıdır. Doğru bilinen yanlışlar. Neyi doğru biliyor bunlar hepsi yanlış? Bütün Resuller peygamberdir. Doğru biliniyor. Akaidin temel kurallarından bir tanesi bu. Ama bütün Resuller peygamberdir. Doğru değil. Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru değil. Ama doğru bilinen bir yanlış işte. Belki buraya bunu da ifade etmek lazım. Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın örtüklü fuhşiyat münker, doğru bilinen yanlışlar. İnsanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Doğru ama yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştın. Doğru bilinen yanlışlar. Parantez içinde. Evet, bunu ilave edebiliriz inşallah. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Bütün bunları hepsini Kur'an ayetleriyle karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin insanların söyledikleri zanlar olduğunu görüyoruz ve doğru bilinen yanlışlar. Görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren bir azınlık ve yerine getirmeyen bir çoğunluk mutlaka var. Bugün tasavvufu yaşayanlar ve yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayıp İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesenler sebebiyle İslam bu haldedir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Halkımıza suallerini birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tasavvufu, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıkça insanların hem mutsuz hem huzursuz olacağını açıklıyor ve herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, böyle türbeleri ziyaret etmek.
3: Bize bunca nimet bahşeden kişiyi tanımak, bize bir hediye geldiğinde bile kurye getirdiğinde ismini öğrenmek isteriz. Bu dünyada da bize bahşedilen şeylerin sahibi kim? Bunu tanımamız, ona ulaşmamız denince bu aklıma geliyor.
4: İbadetlerimizi yerine getirip daha sonrasında isteklerimizi, arzularımızı dualarımızla talep ederiz. Dualarımızı ne kadar içten yaparsak, ibadetlerimizi ne kadar içten yaparsak Allah-u Teala'ya ulaşımımız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ettiğimiz dualar.
4: Öncelikle yapmış olduğumuz ibadetler, iyilikler, ona ne kadar kalbi duygularla, onun Resulüne, onun aracılarına nasıl bir samimiyetle bağlı olursak o şekilde ulaşabiliriz.
3: Yani kalbimizde onu buluruz. Aramamız gerekiyor. Tüm duyularımız onun sıfatlarının bir tecellisi aslında. Ama kalbimizde onu bulacağımıza inanıyor.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Bir evliya dostuma denk gelsem dua ederim. Bana bir arkadaş gelse onun evliya olduğunu istesin. Yani çok aslında ben o duayı çok yaptım ama.
0: Misalimizde Allah'a ulaşmak konusunda bir evliya dostuna denk gelsem onun evliya olduğunu istesem dua ederim dedi. Bu devirde evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Allah Teala her devirde mutlaka nebinin mirası vekaleten devrin imamı vardır diyor.

0: secde 24. Allah Teala her devirde tüm kavimlerin içerisinde veli resuller tayin ettiğini, ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ettiğini buyuruyor. Nahl 36 ve Mümin 44. Allah Teala her devirde maruf emreden münkerden nehyeden, Allah'a itaat edin hayırlarda yarışanlar olduğunu buyuruyor. Allah Teala Allah'ın mukarrab kulları, hayırda yarışanlar, salihler, muhlisler ve ulu'l-elbab kullar olduğunu buyuruyor. Muhsinler olduğunu buyuruyor, zahitler olduğunu buyuruyor. Neyse her devirde bunlar var. Kişinin böyle bir evliyaya ulaşabilmesi, ki Allah Teala evliya tabi olmak şakilerden olmaz. Herkesi cennetine davet ediyor Allah Teala. Öyleyse cennete girebilmenin olması olma şartı evliya tabi olmaksa, o zaman o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü Allah Teala kalben ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın kendisi için taneti veli mürşide ulaştırıyor. Bu devirde de evliyaya denk gelmek mümkün müdür? Elbette. Şura 13'te Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Bu kalbinize gerçekleştirin. Ondan sonrasını ben gerçekleştiririm. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Her zaman diliminde mutlaka Allah'ın evliyaları halkın içinde vardır. Şahin Akşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Demek Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden. Kabulü duada, Allah kimin duasını kabul ediyor? Müşrikine tabi olanların. Velileri de halkın içinde saklar. Veliler demek halkın içinde var mı? Evet. Evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allah'ı enne acerâ. Allah'ın ona ulaşması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Allah'ın emrine uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş ve tasavvufu yaşamıştı. Allah'ın bize de farz kıldığı mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana Hazretleri, Şems, yani onlarda zaten ayrı bir huzur var.
3: Sahabeler Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu yolda ilerlediyse günümüz şahında da evliyalara, tarikat ehillerine, bize yol gösterebilecek İslam alimlerine biz de tabi olup doğru yolu bulma açısından onları aracı olarak kullanabiliriz.
4: Alimler peygamberlerin varisleridir. Bizim Rabbimizi bulmamızda bize hangi yoldan gitmemiz gerektiğini gösterir. Doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısadır, bazısı uzundur. Bizim de bağlanacağımız, yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterir diye düşünüyorum.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Mürşitler vardır ama ben bilmiyorum. Belki tarikat yoluyla bulunabilir. Ama gerçek mürşitler şimdiki gibi değil. Şimdiki mürşitler farklı.
3: Mutlaka vardır cemaatler veya tarikat ehilleri. Onlara tabi olarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
4: Tabii ki her dönemde Allah-u Teala'ya bağlı, ona gerçekten kulluk eden Allah dostları vardır. Arayan bulur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısa, bazısı uzundur. Yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterebilir. Doğruya giden yolu nasıl tespit edebiliriz? Tabii ki her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. وَعَلَى قَسَّسَ بِيْلِ مِنْ هَجَائِرْ وَلَوْ شَعَ لَهَلَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a aitse o zaman o yolu neyle sorabiliriz? Hacet namazı kılarak Allah'tan sorabiliriz. Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَى الْخَاشِعِينَ Allah-u Teala sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sahibi olmayanlar kimlerdir? Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mürşide ulaşması zordur, imkansız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere de Allah mutlaka mürşid gösterir. Çünkü onlar huşu sahibidir. Seçim bizlere ait değildir. Çünkü insanlar arasında farklar söz konusudur. Ve kim nasıl hedefe ulaşacaksa Allah-u Teala'dan sormak durumundadır. Bunun standardı nedir? İş dünyasını ne gösteriyor? Vasıfları nedir? Bu vasıflar standardında nasıl bir insan onu Allah'a ulaştırabilir? Onu tamamen Allah tayin ediyor. İşte onu bilen sadece Allah'tır. Vecd namazını kılan kişiye Allah-u Teala onu gerçekten Allah'a ulaştırabilecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. Allah-u Teala onun için hacet namazı farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz. Tasavvufa giren kişilerin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Allah razı olsun. Tekrar Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Dualarınızı diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tasavvufa giren kişilerin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Külliyen doğru değil, yalandır. Sevgili kardeşim, herhalde bizim kadar dine düşkün olmamıştır hiç kimse. Hayatımız tamamen buna bağlı ama hiç de halimizden şikayetçi değiliz. Mutluluğun tek yolunun din olduğunu biliyoruz. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dine sımsıkı sarılmak durumundasınız. Çünkü din bize zikri emrediyor. Zikir ise nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmenin yegane vasıtasıdır. Yok ederseniz ne olur? Muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olursunuz. Mutluluk dinin muhtevasındadır. Allah'ın yolunda kimse kafayı bozmaz. Kafayı bozanlar şeytanın yolunda olanlardır. Evet, gerçekten eğer kişi kitaplardan tasavvufu öğrenmişse ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, kendi kendine bir takım zikirler yapıyorsa, bir koruması yoksa elbette bu tip olaylar yaşanabilir. Ama kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onlar üzerinde şeytanın tesirini sıfırlıyor. İşte 4 tane ayet-i kerime. Şeytanın sultanlığı amen olanların üzerinde yoktur. Kimdir amen olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şeytanın sultanlığı Allah'a vekil kılanların üzerinde yoktur. Kimdir Allah'a vekil kılan? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen. Allah'ın, şeytanın sultanlığı kullar üzerinde yoktur. Kimdir kul? Kalben ulaşmayı dileyen. Ve bütün bu ayetler bize Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından korunacağı, şeytanın onlar üzerindeki tesirinin sıfırlanacağını Allah buyuruyor. Yetmez. Mürşide ulaştığı zaman ne olur? Bu sefer 4 tane koruma cihetiyle koruma kalkanı gerçekleşir. Yani koruma kalkanına baktığımız zaman Allah-u Teala kim mürşidine 12 tane insanla tabi olursa şeytanın sihir büyüsü ona tesir etmez. Kim mürşidine tabi olursa delalette olanlar onlara zarar vermez. Maide 105. Kim mürşide tabi olursa musibetler onlara isabet etmez. Kim mürşide tabi olursa şeytanın fısıltıları onlara zarar vermez Allah izin vermedikçe. Öyleyse görüyorsunuz ki tasavvufu yaşayanlar onlar Allah'ın koruması altındadırlar. Bu havayı bozanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen şeytana tabi olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyeye çıkaran insanların mutluluklarının da gün ve gün artacağını söylüyor. Sizce zikrin huzur ve mutluluğumuz için önemi nedir?
3: Zikir demek Allah-u Teala'yı anmak demek. Nasıl namazlarımızı kıldıktan sonra günümüzde belki önem vermeyenler çok olabilir. Tesbihat yapıyoruz. Tesbihat da bir zikirdir.
4: Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Bize bunca şeyi bahşeden kişinin ismini anmak da mutluluğun bir formülüdür.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Ruhun rahatlaması bence.
3: Ya zikir bence diğer ibadetlere oranla samimiyeti ve bağlılığı içerir diye düşünüyorum ben.
4: Kalple yapılır. Hani namazı hem kalple hem bedenle yaparız. Haccı hem malımızla hem maddi hem manevi. Ama zikri sadece kalbimizle, kalbimizle niyet ettiğimiz şeyin dilimize vurmasıdır.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Sürekli zikir yapmak da sürekli mutluluk anlamına gelmez bence.
4: Mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir.
0: Kısa haberimiz, mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir diyor. Zikir yapmak yaşadığımız hüzünleri giderir mi? Başlangıçta nefsimiz %100 afetlerle doludur ve onlara hakim olmadıkça bizim için dünyada mutluluk olayı tahakkuk etmez. Hep mutsuz bir insan olarak yaşarız. Hatalar işleriz. Arkadan nefsimizi azap edeceği için ruhumuz o zaman mutsuz oluruz. Allah ise azap edeceğim fizik bedenimizi azap ediyor. Sonra da başka insanlara zulmedersek, yanlışlar sergilersek o zaman da bu hüznü yaşarız. Hüznü iç dünyamızda uzaklaştıracak olan şey zikirdir. Zikrimizi artırdıkça her geçen gün o kişi daha güzele, daha güzele, daha güzele doğru adım adım yürüyecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadeniz olursa muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Adına ister tarikat deyin, ister tasavvuf deyin. Ama bilin ki bu İslam'ın ta kendisidir. Kim İslam'ı yaşıyorsa onun yaşantısının adı tasavvuftur veya başka bir adıyla tarikattır. Tarikat de tasavvuf da bir ana hedefe dayalıdır. Bu hedef bir insanın ruhunun, beşerinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesidir. Tarikat sadece bu teslimlerin muhtevasını alan temel ifade eder. Bu hedefle ulaşmak için dünyada yaşantısı lazım, gelen hayat tasavvufun muhtevası içindedir. O zaman tasavvuf da tarikattan daha geniş kapsamlı bir muhteva söz konusudur. Ama Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varana. Yol Allah'ın zatında bitiyor, ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Ama marifet hakikat anda inceri. Yani şöyle diyebiliriz. Tarikat, şeriat, tarikat nefs tasfiyesidir. Marifet, hakikat nefs tasfiyesidir. Nefs tasfiyesi ve nefs tasfiyesi dinin tamamıdır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Varsa kulaklardaki vakrayı alır, semiyah sesini açar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dinler yok, aslında tek bir din var. Ama zaman içerisinde her devirde insanların %90'dan fazlası zanlarına göre babalarının dini yaşadıkları için bugün onların sebebiyle dinler olarak tabir söz konusu. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle insanlar için vaaz ettiği hedef iki can saadeti. İşte iki can saadetinin olmasa olmaz şartı ezeli ve ebedi tek bir din olan babamız İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıdır. Bunun da üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci bir ilah yok. Allah Teala Şuara suresinin 111 veya 112 113. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyin. Belki diğer ayetlerde bu Allah'la birlikte başka bir ilah Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin Câsiye 23'te zikredildiği gibi hevasını ilah edinmesidir. İşte Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaaz ettiği bu din Allah tektir. Ama Allah'a inanıp da hevasına tabi olan insanlar, onlar da gizli şirkin içerisinde, gizli şirkten kurtulabilmek bir dileğe bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileğine ve Allah-u Teala Ulu Azm Nebi'ne verdiği şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz'in şeriatının dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse her şeyden evvel şirkten kurtulmak. Bu şirkten kurtulmak bir dilektir. Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyi ayet-i kerimesi şu ara. Evet. Onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ama Allah Teala'nın emri ise Allah tektir. Öyleyse şirksiz olarak la tec'al ma'allahi ilahen ahar. Burada da Allah'la beraber başka ilah kılma. İşte Allah'la beraber başka ilahın olmaması nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü nefs tezkiye ve tasfiye olmadığı süre içerisinde o kişi nefsini ilah ediniyor ve şirkte kalıyor. Bir ikinci risk noktası da وَلَا تَفَرَّقُوا. Dinde fırkalara ayrılmayın. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, bir tanesi cehennem diğeri hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem bir tanesi hariç. İşte o dinde fırkalara ayrılmamak Resulullah'a sahabe suarisi ve fırkayı nihayece kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın dinin ikinci safa olan sırat-ı müstakimde olabilmesi ancak mürşidine tabi olmasına bağlı. Ve Şuara suresinde birçok ayet-i kerimede, belki o kardeşlerimiz o ayet-i kerimenin sayısını verebilir. Bütün peygamberler gelip de takva sahibi olun ve bana itaat edin. Takva sahibi olun, bana itaat edin. Birçok ayet-i kerimede bu tekrarlanıyor. Bütün peygamberler bunu söylemişler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tabi olun. Tabiyetle birlikte kişi dinle fırkalara ayrılmaktan kurtulur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça da kendisini dinle fırkalara ayrılmaktan kurtaramaz. 24 ayet. Takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani tabi olun. İtaat ve tabi olun. O halde buradan ne görüyoruz? Dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ve bugün Yahudiler için %90'ında bu tamamen din tatbikatından çıkmış. Ama Allah'ın dinini yaşayan Yahudiler 7 sabah 4 teslim yaşıyorlar. Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet var. Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayan insanların %10'dan azı var. %90'dan fazlası yine. Müslümanlar için öyle. O zaman bu şirkte kalan dinde fırkalara ayrılanların tesiri sebebiyle diğerleri de kavga halindeler. Halbuki hangi inanç grubu içinde olsa olsun bunların bir araya gelmesi lazım. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 73'te "Vellezine keferu ba'duhum an ya'bad." Yahudilerden 70 fırka, Hristiyanlardan 71 fırka, Müslümanlardan 72 fırka bunlar küfürdeler. Ulaşmayı dileyip mürşidine tabi değiller, küfürdeler ve bir araya gelmişler. Vellezine keferu ba'duhum an ya'bad. Birbirlerini destekliyorlar. İlâ teb'alü tekûnü fitnetin fil ardı ve fesadın kebîr. Ama ey Yahudilerden 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Müslümanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, siz de bir araya gelmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne oluşur. Fitne ve fesat oluşur. O zaman bu fitne ve fesadın önüne geçmek için dinler arası diyalog şart mıdır? Evet, vardır. Kesinlikle olması gerekir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, buyuruyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Allah bir kulu severse Bakara 155'e göre devamlı bir imtihana tabi tutar. وَنَّبُلَوْكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَةِ وَبَشِرُ مِنَ السَّابِرِينَ. Sizi korkuyla, açlıktan, maldan, candan esmeye imtihan ederek sabredenleri müjdele. Ne zaman kişi sabra ulaşıyor? Daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse nefsimizde 19 afet var olduğu süre içerisinde imtihanlar hep devam ediyor. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak o zaman inşallah hedefimize ulaşmış oluyoruz. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin aynı afetini devamlı işliyorsak bu durumdan kurtulmak için Allah'tan nasıl talepte bulunmayız? Hem hacet namazıyla talepte bulunmalıyız hem de o afetle ilgili esmaları çekmeliyiz. Öfke afeti mesela. Devamlı öfkeleniyoruz. O zaman esmalarla birlikte, diğer zikirle birlikte bu öfke afetiyle ilgili esmaları da çekmeliyiz inşallah. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmeliyiz. Günde 7 kere. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, idrak ve iştiyak arasında bağlantıyı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, idrak kalbi bir olaydır. Başlangıç noktasında herkesin kalbinin üzerinde mühür var, ekinet var ve dolayısıyla kalpte bu Allah'a ulaşma dileği olmadığı süre içerisinde kişi zikir yapsa dahi Allah'ın katından gelen zikir ya gelmez ya göğüse gelirse de kalbe sirayet etmez, hiçbir şey oluşturmaz. Sadece o kişiye derecat kazandırır. Tıpkı diğer mesele, zekat veriyorsunuz. Bu zekat olayı kişiye derecat kazandırıyor. Hacca gidiyorsunuz, derecat kazandırıyor. Vesaire. Ama hem derecat kazandıran hem de kalbi temizleyen vasıta zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Çünkü Allah'ın isimleri geçiyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü o namazlarda ayetler okunuyor. Ayetlerin sonunda esmalar var. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Öyleyse idrak ve iştiyak arasında paralel bir bağlantı var kişinin. İdraki ne kadar üst seviyedeyse iştiyaki de o kadardır Allah yolunda. Birbirine paralel. İştiyak Allah yolunda kişinin hizmet talebini oluşturuyor. Allah yolundaki hizmetlerde kişi iştiyak sahibi ise o zaman o arabada oturanlardan değil, arabayı çekenlerdendir. Ama iştiyak sahibi değilse o zaman hizmette olursa da olur, olmasa da olmaz. Halbuki iştiyak sahibi kişi Allah yolundaki hizmette adeta mutlaka o hizmetin içinde olmak, var gücüyle her şeye yüklenmek, parasıyla, zamanıyla, gücüyle, her şeyle o hedefe ulaşmak üzere bir gayretin içinde olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Hocam. Hazretli hürmetli ellerinizden öpüyorum sizi, çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Isparta'da Uğur Dinç ben. Hocam bir sualim olacaktı. İslam dünyasının içine düşmüş olduğu ayrılığın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum sizi, çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dünyasının içine düştüğü ayrılığın sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Hepsi Resulullah'ın öğretisiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tövbe ettiler, tabi oldular. Tabi oldular daha doğrusu iki tane insanla. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Nefs teslimi, irşat ve irade teslimi. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimin üzerinde yerinde yerler esiyor. Bu 7 sabah 4 teslim din tatbikatından çıkartılmış. Birinci safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için özellikle emaniyeyle din öğretenler, onlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhlaşır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimede sahabe nasıl Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, bugün onun yerinde bir bidat var, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Fethi onda nasıl sahabe 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlarsa, bugün ikinci bidat, mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorlar. Enam 71'de onlar ruhlarını nasıl Allah'a teslim etmişlerse, bugün üçüncü bidat, Allah'a ulaşılmaz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Alimran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucunda Allah'a teslim ettik diyorlar. Bugün dördüncü bidat, İslam'ın 5 şartını vardır. Ben bu 5 şartı gerçekleştiririm. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. Zümer 18, nefsin Allah'a teslimi 19 afetten kurtulmak söz konusuyken Zümer 18 göre 5. bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim anlamaya yetmez. 6. safa, hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün insanlar işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. 7. safa, sahabe irşada ulaşmamıştır. Yani kısacası tamamen artık Kur'an'daki İslam yaşanıyor. Bidatlerle din yaşanıyor. Dinimize, din tatbikatına girmiş olan doğru zannettikleri 19 tane yanlış. Yani insanlar doğru zannettikleri yanlışlarla din yaşıyorlar. İşte 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettiği fuhşiyat ve münker veya 19 tane bidat. Bidat da ilave edebiliriz. Doğru bir zannettikleri yanlışlar. Ama aynı zamanda Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram söz konusu. O zaman İslam alemi bu sebeple ayrılığa düşmüş. Ama dinde fırkalara ayrılmayan her devirde %10'dan az grup var. Onlar tasavvufu yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 5. sual, Almanya'dan birkaç muhterem hocam. Bir insanın daimi zikre ulaşması için yapması gerekenler ve takip etmesi gereken yol nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Bir dilekle o kişi, o talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani Allah-u Teala biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız ama ruhun Allah'a ulaşmasını Allah gerçekleştirecek. Öyleyse bu Allah'ın garantisinde. Ruhun Allah'a teslimi. Ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği fizik ucunun Allah'a teslimi dik yokuş olarak biliniyor. Bu yılları alıyor ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çok zor olsa da fizik ucunun Allah'a teslimi Allah'ın yardımıyla bu mümkün. Bu uzun zamanı alıyor fakat imkansız değil. Allah'ın yardımıyla kişi fizik ucunu Allah'a teslim edebilir. Fizik vücut teslimi %81 nura kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Ondan sonra daimi zikirle kişi nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikirde kişinin kalbi tamamen afetlerden temizlenir. Yerine 19 tane faziletin sahibi olur ki bu o zaman daimi zikre ulaşan kişi artık şeytanın O kişi üzerindeki tesiri sıfır. Nefsin afetleri de sıfırlanmış. O zaman çevredeki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, o kişiye bir negatif işaret talepte bulunur. Çevreden gelen, o kişiye tesir eden negatif bir olay, o kişinin nefsinin afetleri olmadığı için negatif görmez. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan bir insan peşinden otomatik olarak iradesini de Allah'a teslim eder ve böylece teslim yüküyle Allah'a teslim olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Şimdi kardeşimiz diyor ki bir insanın daimi zikre ulaşması için gereken takip etmesi gereken yol nedir? Evvela ruhun Allah'a teslimi. Bu bir dilektir. Daha sonra fizik ucunun Allah'a teslimi. Bu zikrin artışıdır. Zikir, çok zikir ve çok çok zikir. Bu da kişinin dünyaya rağbet etmemesi, zikre konsantre olmasıdır. En sonunda da Zümer 18'e göre daimi zikir, nefsin 19 tane afetinin tamamen temizlemesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle kişi tamamıyla nefsini de Allah'a teslim eder. Altıncı sual, İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluklardır. Nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından yanlarına kalacak olan ancak uykusuzluklardır. Hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluktur. İşte Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bunu açıklayan hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Tekrar edeyim, tuttuğunuz oruç emanete ihanet ve yalan söylemek. İşte sevgili kardeşlerim, eğer kişi oruç tutuyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse, bir insanın emanete ihanetten vazgeçmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, yalan söylememesi müşride tabiyetle olur. Münafıkların üç alametinden Allah Resulü bahsederken, bunlar emanete ihanet ederler, onlar ahde vefa etmezler, onlar yalan söylerler. Ama müminlerin de üç vasfı var. Onlar emanete riayet ederler, onlar ahde vefa ederler, onlar yalan söylemezler. İşte oruç bizi, münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verildiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğunda da yalan söyler. İşte o zaman tuttuğumuz oruç ne olması lazım? Bizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmesi lazım. Emanete ihanetten vazgeçirmiyor, yalan söylemekten vazgeçirmiyorsa o zaman o kişi münafıktır. Ama oruç tutsa, namaz kılsa da kendini mümin zannetse bile, evet. İşte bu münafıkların alametini, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlara sadece açlıktır, susuzluktur. Nice geceleyin namaz kılan vardır ki onlar için de namaz sadece uykusuzluktur. Allah razı olsun. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayanlardır. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğiniz değişiklikleri yaşayamamın sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Dilden söyleyip de o dilin söylediği kalbe inmediyse Allah rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamaz. İşte dilin söylediği kalpte olmayanlar ama dilin söylediğini kalbin tasdik ettiğini, yani dilden ikrar, kalben tasdik. Öyleyse kalpten olan şeyi dilin ikrar etmesi lazım. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidine ulaşsa, tabi olsa dahi ona bir fayda sağlamaz. Ama kalpten ulaşmayı diler de, kalben tasdik eder, mürşidin önünde de tövbe ikrar ederse o kurtuluştadır. Ama şimdi tersi söyleyeyim, kalplerinde olmayan diliyle söyleyenler. Kişi diliyle ikrar ediyor ama o dilin söylediği kalbinde yok. İster Maide 41, azayı iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Hücurat 14 ve diğer bütün bu ayetler bize kalpten ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğimiz değişikleri yaşayamamanın sebebi o kişinin dili kalbe indirmediğinin ifadesidir. O kişinin dilinin söylediği kalbinde yoksa bu değişikleri yaşayamaz. Allah rahim esmasıyla tecelli edemez. Adana'da bir kardeşim muhterem hocam, bir ve zekatın vermenin gerektiğini eşime nasıl anlatabilirim? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide zekat çalışamayacak durumda olan 7 grup insanın hakkıdır bizim cebimizde. %2,5 haramdır. İşte zekatın kendisine verildiği kişilere baktığımız zaman Tövbe 60'ta, Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fakirler, miskinler, amilinler, müellifet-i kurup, esirler, ihtiyaç sahipleri ve Allah yolunda olanlar, bunlar Allah-u Teala'nın bunlar için cebimize koyduğu %2,5'luk zekat vardır. Fakirler 1, miskinler 2, memurlar, zekat toplayıcıları 3, kalpleri İslam'a sanacak olanlara 4, kölelere 5, borçlulara 6 ve Allah yolunda olanlara 7, yolculara ait 8 grup insanın malımızda hakkı var. %2,5 hakkı vermediğimiz takdirde haram yemiş oluruz. Ama bir de paranın kiri var. Bu paranın kiri de bir kere daha Bakara 177'de ifade ediliyor. Bakara 177, orada da 7 grup insanın zikrediliyor. Akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, ihtiyaçlara, kölelere ve esirlere. Bunun ortak noktasını bulursak, her ikisinin ayet-i kerimede geçenleri devre dışı tutarsak, aşağı yukarı 7 grup insan ortaya çıkıyor. Bir de bunların hakkı söz konusu. O halde biz bize haram olanı hak sahibine verdikten sonra paranın kiri de devreden çık. Bunun hepsinin toplamı %2,5 bir, %2,5 zekat, toplam %5 vermemiz halinde temiz rızıkların sahibi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sorunuz olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin ismi olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin adı olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine sahip olmasını istiyor. Hiç insanın dışında hiçbir mahlukana vermediği ruhunu, zatından ruhunu insana üfürmüştür. Ve bize verdiklerin hepsinin bir görevi var. Ruhun görevi ölmeden evvel sahibi olan Allah'a dönmek, teslim olmak. Fizik vücudun görevi yine sahibine teslim olmak, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Nefsin görevi muhtevasındaki 19 afetten temizlenerek 19 faziletin sahibi olmak. Öyleyse her vücudun Allah-u Teala'nın bize verdiği görevleri var. Ama bunların hepsi ancak Allah'a ulaşma dileme anahtarıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse şeytana kovulmaktan kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesini mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesini yapamaz. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı ve cennetin de anahtarı. Bu dilek yoksa din yoktur. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam sual soruyor. Kale mel imanu ya Resulullah. Kale imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve rasulü ve tu'minu basit. Burada saydıkları beş rükümden bir tanesi de lika Allah. Yani lika Allah yoksa iman yoktur. İman yoksa din yoktur. İman ve din yoksa ahlak yoktur. Ve İslam alemi ne yazık ki bunların hepsinden yoksun olmuş. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din tatbikatından emanet ve huşunun kalkacağını söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve zikir. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Ama zikrin var olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemenin olması lazım. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek bütün milletler İslam'ın başına uçuşacak. Sahabe sual soruyor ya Resulullah. O gün Müslümanların sayısının azlığına mi? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani yine her iki şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememe ve dünya hayatına muhabbet zikirin yok olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa din yaşanmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa evet tekrar diyor söylüyoruz din yaşanmaz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

0: Peygamber Efendimiz diyor ya, benden sonra bir peygamber gelmeyecek, bir vahiy de gelmeyecek. Size iki kıymetli şey bırakıyorum, biri Kur'an, biri de sünnetlerim diyor.
1: Mevlana büyük, yani normal bir insan değil. Mevlana yanında Allah. Mevlana ne düşündü? Yani vahiy geldi Mevlana. Çünkü bir şeyler yazmıştı. Ona vahiy buna sordu.
2: Peygamber gibi vahiy aldıklarını zannetmiyorum. Yok öyle bir şey.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ma's-salavat.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan bir tanesi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir sözüdür. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakacağız. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde vahiy ile konuştuğunu beyan ediyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُحَى بِذْنِهِ Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişki vahiy üzerine bina edilmiştir. Başlangıç noktasında Allah'ın kendileriyle konuşmadığı insanlara Resul göndermek suretiyle ona dilediğini vahyediyor. Hiçbir kavim yoktur ki o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklamasın. Her kavimde Resul var ve Resul'ün konuşması vahiydir. İşte 7 tane ayet-i kerime. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ İşte Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul'ün konuşması Allah'ın onu konuşturmasıdır, vahiydir. Her kavimde İbrahim 4'e göre Resul var. Her kavimde Nahl 36'ya göre Resul var. Resul göndermesem azap etmem. İki gruba ayrılan insanlar, cennetlikler, cehennemlikler, hepsi kıyamet gününde itiraf ediyorlar, bize Resul geldi. Öyleyse Resul geldiyse insanla Allah arasındaki ilişkide kıyamete kadar vahiy devam edecektir. Yunus 2'de herhangi bir adama Allah-u Teala vahiy diyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi açıkça bize bunu ifade ediyor. Onlardan bir adama insanlara uyarması, Allah katındaki amin olanları müjdelemesi için ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Demek ki her devirde Allah Teala'nın kendisiyle konuştuğu Allah'ın Resulleri var. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Alimran 190-191'de ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler. Her kavmin içerisinde Resul varsa ve bu Resuller ard arda gönderiliyorsa o zaman kıyamete kadar hep vahiy devam edecektir. Allah Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Vahiy dizaynın peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmak demektir. Vahyin devam olduğu, Allah Teala'nın dilediği zaman bırakınız peygamber olan bir nebi olmayı, Resul olmayanlara da, peygamber olmayanlara da vahiy edeceğini Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde ifade etmiştir. İşte az evvel ifade ettiğim gibi herhangi bir adama Yunus 2 yetmez. Bakara 159'a, 259'a göre yine başka bir şekilde Allah-u Teala vahiy ediyor. 7 ayet-i kerimede vahyin geniş yelpaze içerisinde nasıl bize ulaştığını görmek mümkün. İşte tam 9 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın her şekilde insanoğlu beşerle vahiy yoluyla konuşacağını buyuruyor. Havarilere vahiy ediyor, herhangi bir adama vahiy ediyor, arıya vahiy ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yerlere vahiy ediyor, vahiy ediyor yani. Allah Teala hiçbir devirde hiçbir kavme resul göndermeden azap etmez. Resul olamayacak yerlerde en küçük kabilede bile olsa Allah'ın ilmini ona ulaştıran mutlaka bir nezir vardır ve o ilmi Allah vahiy yoluyla ulaştırır. Bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hepsi de Allah Teala'dan vahiy

Yani görüyorsun birbirinin zıttı. Amenü olanlar vahye tabi olanlar, hakka tabi olanlardır. Amenü olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler de zanna tabi olanlardır. Zannın peşinden gidenlerdir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini, kitaplarını unutturmaktır. Allah Teala bunun için her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Vahiy dizaynı bunun için kıyamete kadar devam edeceğini bize bildiriyor. Ve kıyamete kadar var olmakta da vahiy hep devam edecektir. Allah Teala şeytanın da insanlara vahyettiğine bahsediyor. En'am suresinin 112-113. Ayet-i kerimesi, En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi ve daha başka ayet-i kerimeler bize kesinlikle iblisin de insanlara vahyettiğini buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsini insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyederler. Şeytanlar ve o dostları birbirlerine vahyediyorlar da Allah-u Teala neden vahyetmesin? Allah-u Teala başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla doldurduğu zaman, kapladığı zaman şeytan artık insanın emrindedir. Ve şeytan insanlara hizmet eden bir yapıdadır. Onlarla yine uğraşacaktır ama her seferinde mağlup olmaya mahkumdur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Resulullah'ın sünneti nedir? Resulullah'ın sünneti vahiy üzere mücadele vermek. Bizimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturanlar kimlerdir? Fitneyi oluşturanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytanın ilkaları bunlarda tesir vücuda getiriyor. Ve şeytan onlara üzerindeki oluşturduğu negatif tesirle hem bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme götürüyor. Öyleyse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar vahyin devam edeceğini, daimi zikre ulaşan muhlisler, salihler, veli resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı hep Allah'tan vahiy ile insanlara yol gösteriyorlar, onları hedeflerine ulaştırıyorlar. Hepinizin de bu güzelliklere ulaşmanızı Efendimizin Mehdi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre vekil olmak, muhafız olmak ne demektir? Allah-u Teala Enbiya 73'e göre nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler kendisiyle insanlar arasında hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini beyan ediyor Enbiya 73. Onlar dediği bütün peygamberler emrimizle hidayete erdiren, ruh Allah'ın emrindendir. Devrin imamının ruhuyla ölmeden önce olan ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kılıyor.

0: kaldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vaat ettik. Ölümle bu ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli ölüm melekleridir. Secde 11'de buyurulduğu gibi قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ اُوْكِلَ بِكُمْ سُمَّا اِلَا تُرْجَعُونَ. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştırılması bu ayette belirtildiği gibi devrin imamıyla gerçekleşiyor. Devrin imamları arasında fetret dönemi var. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde يَا اَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ اَنْ تَكُولُ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. Ey kitap ehli, o kişi irşat makamının sözlerinin manasına varır. Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz geldi, gelmedi dememeniz için. Öyleyse Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde kavim Resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin gönderiliyor. İşte o fetret döneminde onlardan bir tanesini Secde 24'e göre Allah-u Teala bir kere daha hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Nebi Resul asaleten hidayete erdirendir. Veli Resul ise seçilen Secde 24'e göre vekaleten hidayete erdirendir. Her ikisi de Nisa 64'e göre 12 tane insanla müşrine tabi olanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa içerisinde vekil olurlarsa, devrin imamı da Allah'ın huzurunda insanlara yardımcı olmak üzere o insanların vekilidir. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak görev yapar, öbür taraftan da insanların vekili olarak mağfiret talebinde bulunur. Yani Allah onu vekil olarak tayin etmiştir. Allah'ın vekilidir. Ama insanların da vekilidir. Onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı öyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusudur. Bu noktadan itibaren o kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı söz konusu olmaz. Delalette olanlar ona zarar veremez vesaire. Allah razı olsun. İkinci sual, her insanın bir vekili, bir muhafızı var mıdır? Evet. Her devirde ister vekaleten, ister asaleten devrin imamı varsa, devrin imamı Allah'ın insanlar için tayin ettiği vekilse ve insanlar da onu kendilerine vekil tayin ederlerse elbette var. Bu sebeple Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yut'ur rasule fakat atallah." İşte devrin imamı olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. En'am suresinin 207. ayet-i kerimesinde, 107. ayet-i kerimesinde En'am 107'de Allah Teala şöyle buyuruyor En'am 107'de. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil değilsin. Yani devrin imamı kim için vekil değil? Ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenler için. Hem muhafız değil hem de vekil değil. Sen onlara vekil de değilsin. وَجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزًا. Seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. وَمَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Gerçekten de işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Ama Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Onların Allah'ın dilemesi onun kalbi talebine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah da onlara işittirirdi, onlar da şirkten kurtulmuş olurlardı manasındadır. Allah Teala'nın dizaynında iki nevi insan vardır. Bir, vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. İki, vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar. Vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Evet, vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşiyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide ulaşacaktır. Ona tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu bir muhafızdır, aynı zamanda vekildir. Yani sadece müminlerin başının üzerine bir muhafız olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafaza, bir vekile sahip olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Kişi zikrini düşürürse, fıska düşerse, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Maide 105'te Allah Teala ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum en dele izah tedeytum. Eğer ey amenu olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani kim mürşide tabi ise o zaman delalette olanlar ona zarar vermez. Ama eğer kişi iş durumunu değiştirirse, bozarsa o zaman Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Enfal 53'te bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değişinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar iç dünyalarını değiştirmedikçe, zikirlerini yapmaya devam ettikçe Allah-u Teala da o muhafaza onlar üzerine almaz. Ama zikrini bırakırsa, fıska düşerse o zaman devrin imamı onlardan alınır. Vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu süre içerisinde devam eder. Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerinde muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız. Onu hep koruruz. Ama hangi standartlarda? O kişi iç dünyasını değiştirmedikçe. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde önden arkadan onu koruyan, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde sağdan ve soldan onu koruyan hem muhafızı var hem de vekili var. O vekil Allah'ın da vekilidir. O vekil aynı zamanda tabi olan insanların da vekilidir. Tabi olan insanlar vekili olarak onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Yani Nebi ise Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahip ama veli Resul ise vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular söyledik, bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olmayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince yani Allah'ın emir ve yasaklarını hem kendin yaşayıp hem de etrafındaki insanlara tebliğ edip bunları insanlara iletip ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak.
3: Allah'a güzel kulluk edersen Allah kendi muhafazasına alır.
4: Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak Allah'a ulaştırır.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölmeden önce ruhumuzu ona ulaştırmamızı istediği için bizim de Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi ben de dostlarından biri olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yaparım.
2: Ölmeden önce nefsi öldürmek, yani bedeni değil de nefsi öldürmek, nefsani duyguları öldürüp Allah'a daha çok yakınlaşmak, kendi nefsini öldürdü mü hayatta da tat alır.
1: Az önce yaptığımız duayı birlikte yapmak ister misiniz?
3: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım.
2: Bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ermişlerin, evliyaların sana nasıl erdiyseler.
2: Senin dostlarından olmak istiyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak dedi. Allah'ın ipine sarılmak ve başkalarını da bu ipe ulaştırmak önemli midir? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Vahtesemu bihablillahi cemian." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah Teala En'am 153'te ve enne haza sirat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tettebi'u sübule feteferakav bikum an sebili. İşte benim sirat-ı müstakim, bu müstakim olan yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. Demek ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in İmir Mesut'tan rivayetleri hadisinde yere düz bir çizgi çizince bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerinde bir şeytan söz konusu, şeytanlar var. Onları yanlışa davet ediyorlar. Ama sirat-ı müstakim üzerindeki Allah'ın Resulü'nün hepsi sirat-ı müstakimde, onlar da Allah'a davet ediyorlar. Çünkü sirat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin suresinde, Yasin vel Kur'an'ın hekiminle kereminin müsirini ala sirat-ı müstakim. Sen gönderilen Resulü'ndensin ve sirat-ı müstakimdesin. Sirat-ı müstakimde olan bütün peygamberler Allah'a davet ediyor. Bakara 256'da da tabi dinde zorlanma yok, serbest irade sahibi kişiye tebliğ yapılıyor. Tebliğe davete icabet ederse müjdelenenlerden oluyor. Etmezse kaybedenlerden oluyor. Ama dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, diğer ikincisi de o ip üzerinden Allah'a davet eden mürşittir. Ali İmran 112'de وَدِرُوبَتْ عَلَيْهِمُ زِلَّةُ اَيْنَمَا سُقْهُ فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. İşte bu herkesin üzerine zillan damgası vurulmuş. Allah'tan bir ipe sırat-ı müstakime, o insanlardan bir ipe, o sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet eden mürşit müstesna diyor. O zaman iki ipten tetiren kişi kimdir? Rum 31'e göre Allah'a yönelen, takva sahibi olan. Nisa 175'e göre de, Şura 13'e göre de aynı şekilde seçilen ve hidayete erdirilen, Nisa 175'te üzerlerine nimet verilen kişiler. Bütün bu muhtevayı göz önüne aldığımız zaman, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe, mürşide de ulaştıracaktır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Allah-u Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, fırkalara ayrılmamak demektir. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet etmek. Nitekim bütün sırat-ı müstakimde vazifeli olan Nebi Resuller, Veli Resuller hepsi Allah'a davet ediyorlar. İşte yedi sabah sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman Allah-u Teala sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakim üzerindesin ve sırat-ı müstakime davet, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepsinin muhafızı olmuştu, aynı zamanda vekili olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir mürşide tabi olmak, onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilmek, Allah'ın emrettiği şekilde ölmek.
2: Hani tabii ki bir mürşide tabi olmak, o mürşidin hem ilminden hem de engin ufkundan yararlanıp Allah'a daha çok yakınlaşmak.
3: İman etmek, Allah'la araya birini koymak bana saçma geliyor. Kendi görüşüm.
2: Tabii bir mürşide bağlanmak bence güzel bir duygudur. Hani hiç bilmeyen bir insanın ilk önce bu mürşidin aşamalarından geçip o seviyeye ulaşması için gerçekten çaba vermesi lazım ve onu bulması lazım. Her mürşide de gitmemek lazım bu arada da.
3: Ama yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
2: Hani Allah'ın sevdiği kullarla birlikte hani beni eyle diyoruz ya. Hani Allah'ım işte sen senin yolunda yürüyenlerle birlikte beni haşr eyle.
4: Ben de mürşidimi bulup onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilerek Allah'ın huzuruna o şekilde çıkmak isterdim.
0: Misafirimiz mürşid konusunda Allah aramıza birini koymak bana saçma geliyor. İbadet bence Allah ile kendi aranda bir şey dedi. Mürşide tabi olmak sadece ibadetler açısından mı gereklidir? Hayır, yani insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah-u Teala en sevdiği varlık olan insan için mutluluğu dilemiştir. Ama bu mutluluğu da bir reçeteye bağlamıştır. Bu reçete Allah'ın insanlara indirdiği kutsal kitaplardır. Allah-u Teala kutsal kitaplarında siz eğer benim sizin için tayin ettiğim mutluluk hedefine ulaşmak istiyorsanız o yedi safayı geçmek durumundasın. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. İkinci safa benim sizin için tayin ettiğim mürşide tabi olmak. Hepiniz hacet namazı kılarak mürşidinizi benden sorup benim size gösterdiğim mürşide tabi olacaksınız. Üçüncü safa ruhunuzu ben teslim alacağım. Dördüncü safa fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz. Beşinci safa nefsinizi teslim edeceksiniz. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. İşte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi yedi safa ve dört teslimden oluşuyor ve bunu Allah-u Teala belirlemiş. Reçeteyi veren Allah'sa ikinci bir alternatifi yoktur. Bakara 151'de insanlardan bir ipin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği doktorun beş görevi söz konusu. Tabi olduğumuz zaman Furkan 70'e göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah-u Teala sevabı açıveriyor. Nisa 64'e göre de nefsimize zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi sen de onlar için mağfiret talebinde olsaydın Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder ve onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Öyleyse mağfiret eşittir şefaat. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği günden küfürde kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder, Allah'ın mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketim. Muhterem hocam, hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, izninizle bir sual arz edecektim. İçimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın önünden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketim.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, içimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın öneminden bahseder misiniz? Korku afetinin yenilmesinde Allah'a olan güven en önemli rolü oynayacaktır. Bu korku eğer manevi bir korkuysa size şeytandan ulaşıyor. Allah'ın yolundan olduğunuza göre şeytanın size bir şey yapamayacağını kesin olarak inanç dizaynınızın içine yerleştirmelisiniz. Şeytanın size bir zarar vermesi mümkün değil. Ancak korkutabilir. Yalnız her korkutmak istediği insanı da korkutamaz. Öyleyse buna mani olacak şey Allah'a güven duyduğunuzu yükseltmeniz. Gerekirse bir defa daha tövbe alın ve çok zikredin. Her seferinde düşünün, hakim olan daima Allah'tır. Allah'a sığının, Allah'tan koruma isteyin. Sizi mutlaka şeytandan, onun gizli ilimlerinden koruyacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayete kalma konusundaki niyetlerini bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geriye almayacağını söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmak Allah'a biraz daha yaklaştırır, Allah'a biraz daha bağlar, İslamiyet'e biraz daha bağlar, Allah'a biraz daha yakınlaştırır insanları.
2: Şimdi Yüce Allah diyor ki her an beni anın ki ben de sizi anayım. Şimdi sen Allah'ı ne kadar anarsan Yüce Allah da sana o kadar yardımcı olur.
3: İnsanda Allah korkusu olur zikir yapan bir insan. Yanlış yola düşmez bence.
2: Muhakkak ki kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani sen Allah'ı anarsan kalbin ve ruhun daha huzur olur.
3: Yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
1: Sürekli Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikreden bir kişi sürekli mutluluğu yaşar mı?
2: Tabii manevi olarak gerçekten mutluluğu yaşar.
4: Çünkü Allah'a yakınlaştırır, peygambere yakınlaştırır.
2: Şems, Mevlana aşkı gibi. Bunların dünyada, dünyaya bağlantısı dışında aynı evi ruhu, yani dünyevi dışında bir perde oluşuyor. Bu da zikir sayesinde oluşuyor. Tabii hani artık kendi nefislerini öldürüp Allah'ın onlara verdiği bir maneviyatla bu da zikirle oluyor.
0: Bir misafirimiz zikir sayesinde Şems Mevlana aşkı gibi dünya bağlantısı dışında bir perde oluşuyor. Kendi nefslerini öldürüyorlar, Allah'ın onlara verdiği bir maneviyat oluyor. Allah'a devamlı zikretmek manevi cephede insanlara ne sağlar? Zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenin biri olur mu? وَمَا يَزَكَرُ اُلَا اُلَا اُلَا. İşte اُلُا اُلَا bilmediği konunun suallerini Allah-u Teala'ya sorarak cevabını alan kişidir. Nisa 103'te ise, Nisa Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız اُلُا اُلَا zikir ehline sorun. Alınan 7'de ise Kur'an-ı Kerim'in muhkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu buyuruyor. kalbi hasta olanlar teşabih ayetleri yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasyon, her ikisi de Allah'tandır. Onlar tezekkür edemiyorlar, manasını bilmiyorlar. Ancak ulelbab. Ulelbab da kendinden bilmiyor, Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Allah daimi zikri farz kılmıştır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Eğer Allah'ın adını ehli zikir dediği kişiler Allah ile konuşma yetkisine sahip olanlardır. Hikmet sahibi alimlerdir. Ayetlerin manasını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ı kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarının üçü de daimi zikri ifade eder, izah eder. Her mertebe kişiyi daha büyük sırların sahibi kılar. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, efendim zimmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah Teala bana sığındığın sürece ben seni korurum. Ama bana tevekkül etmen şart diyor. Zikir ise tevekkülün temel işaretidir. Allah'ın şeytanın size hücumunu önleyen barajı kaldırmasından İtibaren zikirleriniz aşağı gidiyorsa siz Allah'a karşı tevekkül sahibi değilsiniz. Öyleyse korunmak mı istiyorsunuz? Çaresi hazır. Zikrinize dört elle sarılacaksınız. Allah Teala hızlı bir artış istemiyor. İstediğiniz kadar yavaş gidebilirsiniz ama dikkat edin, 33 bin zikir seviyesinin ulaştırdığınız zikrinin kalbindeki ekiniti alır. Bıkasız oradan aşağı doğru gitmesin. Şeytan hep sizinle uğraşacaktır ama marifet ona galip gelmek, zikri arttırabilmektir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Fatiha maas-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında ölüm sonrası hayatta da cehenneme gitmesinin arkasında insanların kendilerini bilmemeleri, kendileri hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyledir. Şu an Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, bu büyük kitlenin %90'dan fazlası insanı bir fizik beden ve bir ruhtan ibaret biliyorlar. Yani dünyanın çoğunda insanlar iki vücudun sahibidir. O şekilde biliyorlar. Bu kutsal kitaplardaki hakikate uymuyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. O zaman ilmi ve rahmeti kuşatan Rabbimizden ruhu öğrenelim. Rabbimizden en şerefi varlık olan insanı ayetlerle öğrenip ona göre Allah'ın emrettiği kanunlara uyarsak, hayatımızı yaşarsak biz de ahbariyun, rabbaniyun gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar gibi, biz de havariler gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar gibi, biz de sahabe gibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar gibi asr-ı saadeti yaşarız. Allah'ın muradı ne? Allah Teala'nın da muradı en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Öyleyse insanların zanlarına tabi olarak %90'dan fazlası kutsal kitaplardaki dini yaşamamasının arkasında Allah'ın hakikatlerini bilmemesi cehaletleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaptığımız bütün incelemeler, kutsal kitaplardaki hakikatler bize insanlar arasında şu üç temel hastalığı ifade ediyor. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. İşte insanların cehaletten kurtulmaları evvela kendilerini öğrenmelerinden başlıyor. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumak. O zaman sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızda evvela insanı, yani kendimizi Allah'ın ayetleriyle tanımaktan geçer, tanımakla başlayacağız. Allah-u Teala İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَرُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ الْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın insanı eşrefi mahlukat kılmasının arkasında zatından üfürdüğü ruh var ve ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhu bilmemiz yeterli midir? Tabii ki hayır. O zaman
Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre bakalım beraberce. Allah Teala insanı nasıl yarattığını ayetlerde açıklıyor. Onu bir bir görelim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz, berzah alemine ait. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait ve nefsin manevi kalbinde doğuştan 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, bu 19 hastalığa %100 tesir eden düşmanımız İblis, şeytan var. Şeytan bir cin. 3 ayet-i kerimede şeytanın cin tayfesinden olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve bu cin olan şeytan Allah'ın emrine isyan etmiştir. İşte Hicr 27'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, Araf 12'de İblis beni ateşten yarattın buyuruyor, duruyor. Kehf 50'de İblis hariç hepsi secde ettiler melekler, o cinlerdendi. İşte cinlerden olan İblis Allah'ın emrine isyan ediyor ve Allah-u Teala onu huzurdan kovuyor. Kibirlenenlerin benim katımda yeri yok. İblis Allah'tan müsaade istiyor. Arap suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde bana kıyamet gününe kadar buradan çık git. Sen recm olundun ve kıyamet gününe kadar da lanetim üzerine olsun. İşte lanetlenen bu iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların nefsine tesir etmek suretiyle onları da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara azabı yaşatırmak istiyor. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada azabı, ölüm sonrası hayatta hayatı cehennemde geçirmesi için yaratmamıştır. Allah insanı çok sevmiş. Sevdiğini nereden biliyoruz? Hiçbir varlığa vermediği ruhu Allah insana üfürmüştür. Evvela insan eğer şeytanın tesiri altında devamlı nefsine uyarsa hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Her olayda derecat kaybettiğimiz her olayda mutlaka şeytanın tesiri vardır. Ve iblis bu sebeple kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Hepsini kendime birlikte cehenneme götüreceğim. Ama Allah Teala muhlis kullarım hariç. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik beden ve nefsle şeytanın oyuncağı olarak insanı yaratmamış. Her şeyi sizin için yarattım ey insanlar. Ama insanı da kendim için yarattım. O zaman ne anlayacağız? Her şey sizin için. Bu her şeyin içerisinde şeytan da var mı? Evet. Yerler, gökler, iblis, cinler, melekler, şeytanlar, her şey
İnsan için. Ama insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. İşte Allah için olmanın odak noktasında Allah Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman devamlı mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala bu hayatı bize bahşetmek üzere katından resuller gönderiyor. Allah Teala bütün resullerini hidayetle vazifeli kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup resulden bahsedebiliriz. Hidayetle görevli nebi resuller, hidayetle görevli veli resuller. Sevgili kardeşlerim, hidayetle görevli nebi resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve görüyorsunuz ki hidayetle görevli nebi resuller en sonuncusu Peygamber Efendimiz ama kıyamete kadar daima huzur namazının imamı hidayetle görevli vazifeli veli resullerden seçiliyor. Her devirde mutlaka hidayetle görevli veli resul vardır. İşte onlar insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? Bakara suresinin 120 ve Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Evet, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73 Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte hidayetin öğrenilmesi istisnasız Allah Teala'nın bizi cehaletten kurtarması anlamına geliyor. Öyleyse ruh nedir diyor? Sual soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala da cevap veriyor. Ruh Rabbinin emrindendir. İşte Allah'ın emrinden olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi üzerimize 12 kere farz kılınmıştır. Allah Teala'nın emaneti olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel ruhumuz emr alemine aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Fizik vücut bu zahiri aleme aittir. Alem farklılıkları sebebiyle asla ruh nefs olamaz, nefs de ruh olamaz. Ama gelin görün ki insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak diyorlar ki ruh eğer iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle yapmış olduğumuz araştırmaya bakarak beraber görelim. Ruh ile nefs arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Bu 12 özelliğe baktığımız zaman hiç kimsenin ruh nefstir, nefs de ruhtur demesi söz konusu değil. Allah Teala nefsin seva edildiğini, dizayn edildiğini buyuruyor Şems-i. Ama Allah Teala ruhu üfürüyor. Görüyorsunuz ki tanımlamadaki fiiller bile farklı. Allah Teala nefsi tezkiye etmeyi üzerimize farz kılmış. Fakat ruhun da Allah'a ulaşmasını farz kılıyor.
Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede, ruh ise Allah'ın emrinden ahsen bir yapıda. Yani nefsi emmarede, ruh ise ahsen İsra 85'e göre. Nefs 19 afetle malul, ruh ise 19 tane hasretin sahibi. Nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine ait, ruh emr alemine ait. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder. Ruh asla bir şer işleyemez, günah işleyemez. Nefs cennet ve cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Nefs serbest iradenin sahibidir. Ruh ise Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz nefsi ahsene ulaşabilecek standartlarda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَابِلِينَ Sonra esfeli sahibine reddettik. Ruh ise tek yönlü bir varlıktır. Allah'ın emrindendir. Öyleyse bu ayetlere rağmen hala insanlar eğer ruh iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur olayı bu ayetler mücadelesinde tamamen kendilerine yakındır. Hiç hükmü yoktur. Asla kimse bunu iddia edemez. Öyleyse şu kainatta üç vücuda sahip olan varlık o insandır. İnsanın dışında üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok. İşte bu sebeple Bakara 30'da Allah Teala وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisine sahip olan varlık o insandır. Ve insanı da bu makama ulaştıran Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde piramidi incelediğimiz an en üst noktada Allah'ın nebileri, peygamberleri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her imam mutlaka Allah'ın halifesidir. Ama her halife kesinlikle imamdır. Her resul halife değildir. Ama her halife mutlaka resuldür. Ve bu standart içinde olaya baktığımız zaman en üst noktada Allah'a en yakın olan nebilerdir. Sonra huzur namazı imamları, sonra Allah'ın yeryüzündeki halifesi, sonra her kavimde Allah-u Teala'nın risalet ve vazifeli kıldığı veli resuller, onun altında veli müşrikler ve aşağıya doğru muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 tane veliaht makamında vazifeli olan hidayetçiler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi insanlar eğer sosyal medyada ve başka yerlerde insanı iki vücutla ifade ediyorlarsa bu bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Neden? Çünkü iki vücudun sahibi olan hiç kimseden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğrenemiyoruz, söyleyemiyoruzlar ve asla böyle bir açıklama kendilerinde yok. Onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Neden böyle diyorlar? Çünkü onlar her ne kadar ruh deseler de o şekilde isimlendirseler de bahsettikleri nefstir. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söylüyorlar. Halbuki öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel hüküm olarak nefsin tezkiye ve tasfiyesini üzerimize farz kılmış. Bütün peygamberler, bütün huzur namazının imamları, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi aslında Allah tarafından nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir.
Allah'a en yakın olan nebiler Kur'an-ı Kerim'de 5 görevle Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Görevlerin birincisi, nebilerin 5 görevinden birincisi ayetlerin tilaveti. İkincisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Üçüncüsü kitabın öğretilmesi. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfıdır. Evet, bu hazırlık sınıfında kişi ne öğreniyor? Allah'ın lisanını öğreniyor. Ayetler vahidir ve Allah'ın konuşma lisanıdır. Evet, şimdi ayetlerden nasibini alan, ayetlerin manasına varan insanlar, onlar mutlak surette Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide 12 tane insanla ulaşıp tabi olacaklardır. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa ondan sonra ne gelir? Ondan sonra 4 tane hidayet birden başlıyor. Bakın hemen birincisi nefsin hidayeti. İkincisi ruhun hidayeti. O ayetlerde açıklamak istiyorum. O Bakara 151'de. İkincisi ruh, fizik vücudun hidayeti. Evet. Nefsin hidayeti bir. Fizik vücudun hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. Ve iradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet birden başlıyor. Sadece farklılık ne? Farklılık ayetlerin tilaveti. İşte bütün Allah'ın mürşitleri, resulleri, vazifelileri insanları Allah'a davet ederler. İster Hazreti Musa ona tabi olanlar, Allah'a daveti ayetlerde görüyoruz. İster Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. İster Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 52. ayeti kerimesi ve

Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu kunnu ensara leke ma kâle lezine İsa ibn Meryem'e Sad 14, Saf 14. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ey iman edenler Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah yolunda benim yardımcı olan kimlerdir dediği zaman onlardan bir taife biz Allah'ın yardımcılarıyız, havariler. Ve bir kısım Ben İsrail onlara iman etti, bir kısmı da inkar etti. Öyleyse her devirde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı ve ona birinci dairede tabi olanlar, onlar hep Allah'a davet ediyorlar, Allah'a davet ediyor, Allah'a davet ediyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu fırkaya inerce kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bakın sadece bu iki ayet-i kerime kalsın ne diyor? Yusuf 108'de Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ettabani. Benim ve bana tabi olanların görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ve En'am 153'te benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ona tabi olun. Ondan başka yollara tabi olmayın yoksa dinde fırkalara ayrılırsınız. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim sırat-ı müstakim denilen Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve bu yolla Allah-u Teala Allah'ın zatından üfürülen ruhu emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki bununla birlikte 12 ayet var. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emrediyor. Evet sevgili kardeşlerim, hangi kutsal kitaba bakacak olursanız bakın, istisnasız insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını göreceksiniz. İşte Tevrat'ta fizik vücut, işte İncil'de fizik vücut, işte Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut. Bakın beraberce kutsal kitaplarda fizik vücut. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. İşte yine kutsal kitaplardaki ruh, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. Bakın ruhun ne buyuruyor. Ve işte Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleriyle nefsimiz. O halde sevgili kardeşlerim, bütün insanların elinde nebilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın en şerefli varlığı olan insan ayetlerde bir bir uç uçta anlatılmışken insanlar zanlarına tabi olan insanlar diyorlar ki insan bir fizik beden ve bir nefsten bir fizik beden bir ruhtan yani iki vücuttan ibarettirler. Öyle olunca ruhu din tatbikatından çıkartan kimdir derseniz o insanların baş düşmanı şeytandır. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve ne yazık ki istenen bu mahluk insanların baş düşmanı böylece ruhu din tatbikatından çıkartarak İnsanı iki vücutla insanlara kabul ettirerek, zanlarına tabi olarak insanlar dini yaşamaktan tamamen mahrum bırakılmışlardır. O zaman sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Allah'ın emrinden olan ruhu hayattayken sahip olan Allah'a iade etmemizi, ona teslim etmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte beraberce bakalım 19 negatif özellik. Görüyorsunuz ki ayetleri bilmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktedirler, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler vesaire.

0: 19 tane negatif özellik. Ama sevgili kardeşlerim, bu 19 negatif özellikten kurtulmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o birdenbire 19 negatif özellikten kurtulur, 19 tane pozitif özelliğin sahibi olur. İşte bu sebeple cennetin anahtarı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba diğerlerinden ne farkı var? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ettiklerinin baş gözlerindeki perdeyi Caber Müsturi alıyor. O kişi Resulü Resul olarak, mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. O kişi mürşidin söylediği Allah'ın ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki ekineti alıyor. O kişi manasına vardıkları ayetleri kalbine indirerek kendisine mal ediyor. Sadece bir dilek. İşimiz o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Ve Allah-u Teala burada %100 garanti veriyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kâne yercü lika Allah ben nâcerâ lâhâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri ne olursa olsun, hangi oranda dini yaşadıkları iddia etse etsinler, hiçbirisinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil, ahirette de cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Gidecek.
1: Açar ihbatı koyar, onun sözlerini kalbine indirir, idrak
0: ve diğer cehennem. Sadece neyi dilemedikleri için? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte üç ayet-i kerimeyle bunu ispat ediyoruz. Birisi Zümer 65, diğeri Yunus 45, üçüncüsü de Kehf 105. 105, 65, evet 45. Hepsinde ortak nokta ne? Ortak nokta kim lika Allah'ı yalanlarsa hüsrandadır, cehenneme gidecektir. Kim şirkte olursa ameli boşa gider, cehenneme gidecektir. Kim ayetleri inkar etse lika Allah'ı, amelleri boşa gidip cehenneme gidecektir. Yani bu dileğin sahibi olmayanlar gayretleri ne olursa olsun kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah emanet olan ruhu bize vermiş. Ve hayattayken ruhu kendisine ulaştırmayı diliyor. Biz bu dileğin sahibi olduğumuzdan Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek 12 tane insanla bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir. Ve bu şekilde kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan insan en büyük ibadet olan zikri yapmaya başlar. 4 tane hidayet birden başlıyor. O slaytımızı gösterebilirsek ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 hidayet birden başlıyor. Ve bu noktadan itibaren en büyük ibadet olan zikir, ibadetlerin sultanı zikretmeye başlıyoruz. Nefsi emarede yaptığımız 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %7. Nefsi levhamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marciyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. %2 de rahmetten gelmişti. %51 kalp aydınlandığı zaman bu kişi Allah'ın garantisinde dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın bizler için dilediği mutluluk, huzur o kadar kolay ki sadece bir dilek. Bu noktadan itibaren ne yapacak kişi? Fizik vücut teslimi için harekete geçtiği zaman ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. O noktada da biz Rabbimizi vekil tayin edersek ve vekil tayin ettiğimizin belirtisi, alameti, farikası ne? Zikrimizin artışı. Yani 3 saatlik zikrimizi 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a çıkartırsak bu zikir artışı bizim kesinlikle kalpten fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimizin belirtisi, garantisini bize veriyor. Ve çok kısa süre içerisinde de Allah'ın vekaleti altında Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman zikir artışlarıyla birlikte dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Bu sefer 4. cennet dünya saadetinin %81'i. Ama Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk, daimi zikirde nefsimizin Allah'a tesliminde. İşte Yunus onun için ne diyor? uslu değil delidir halka sal uslu satan, nefsini Müslüman isim varisa kerameti. İşte sevgili kardeşlerim, en büyük keramet nefsin Allah'a teslimidir. Kim nefsini Allah'a teslim edebilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Kim dik yokuşu aşabilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Ruhun teslimi neye bağlı? Sadece bir dileğe bağlı. Evet sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sadece bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz. Tek bir ayet-i kerimeyi idrak ederseniz kesin bu sonuca ulaşırsınız. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَهَا اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Şimdi çoğu kişi der ki emanet şudur, şudur, şudur. Hayır sevgili kardeşlerim, bakın. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Öyleyse evvela bütün insanlarda emanet olan ruhtur. Şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Emanet olan ruhun hadislerle ve ayetlerle anlatımı. Evet, emanet olan ruhun, evet, emanete riayet etmek, bunlar ayetler. Ayet ve hadislerle emanet. Dikkat edin, ayetler bunlar ve hadisler de. Tam 7 tane ayet-i kerime, tam 7 tane hadis ve bu emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, teslim edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımlarımızdan siz de nasibini aldıysanız, siz de bir dilekle ben de kalpten ulaşmayı diledim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi huzur ve saadeti yaşamak istiyorum. Ben de şehitlerden olmak istiyorum. Ben de kıyamet günde arşın gölgesinin altında bulunmak istiyorum. Ben de dalaletten kurtulmak istiyorum. Ben de hidayete ermek istiyorum. Ben de Allah'ın kelamını kalbime nakşetmek istiyorum. Ben de şeytandan kurtulmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
2: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
2: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
2: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
2: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen
2: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
2: itaat edeceğime
0: yemin ederek
2: ihsanla
0: tabi olduk.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavati, bütün güzellikleri sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz,
0: Sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah-u Teala veriyor.
1: Fatiha mâ salavat. Allah'a

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın birçok ayetinde kullandığı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak ne demektir? Gerçekten hem Yunus 7-8 hem Araf 146-147'de Allah-u Teala bu hakikati bildiriyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7. Ama ikinci merhalede var, onlar mürşitlerine ulaşmayı da dilemeyenler, irşad yoluna girmeyi, nefsini tezkiye etmeyi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemeyenler, gay yolunda kalmayı tercih edenler. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Daha öteye doğru gaflet hep devam ediyor. Yunus 7-8'de Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil konusu söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi de hemen aklıma geldi. İnsanlar cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalınca cehennemlik kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme girerler. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kal ederken kitabın hükmü ön plana çıkar ve kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete gider. Kitabın hükmü kitap ayetlerden oluşuyor. Yani ayetlerin hükmü, yani ayetlere iman edenler ve ayetlere iman etmeyenler. Cennetlik amel işleyip ayetlere iman etmeyenler, onlar ne kadar cennetlik amel işlese dahi gidecekleri yer cehennem. Ama cehennemlik amel işlemesine rağmen ayetlere iman edenler, onlar daha sonra cennetlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme giderler. Cennete giderler. Öyleyse asıl olan ayet, Allah'ın ayetlerine iman edenler. Nitekim Allah-u Teala hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Sen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birinci görevi de ayetleri tilavet etmek. Ayetler tilavet ettiği zaman ayetlere iman edenler kurtuluştadır. Rum 53'te de yine ayetlere iman edenler kurtuluştadır ve onlar birinci safa teslim olanlardır. Araf 146'da da yine aynı şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar yok. Bir de ayetleri yalanlayanlar var. Onlar da irşat yolunu benimsemeyenlerdir. Allah razı olsun. Gaflet içinde bulunan herkes aynı statüde midir? Araf 146-147'de Allah Teala "Sa'asrifu an ayatellezine allezine tekebbüne ferdi bi gayri hakkın. Ve yeru kulli ayetin la yu'minu biha." Bütün ayetleri görseler iman etmezler. "Ve yeru sebile rüştü la yetekuzu sebile." İrşadını görseler yol edilmezler. O zaman onlar gay yolundadırlar. Gay yolunun müntesipleri kimlerdir? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Ama Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِاللَّكَ اللّٰهِ وَمَكَانُ مُفْتَدِينَ. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, ayetlere iman etmeyenlerdir. Bir de ayetleri yalanlayanlar, onlar da لِكَ اللّٰهِ tekzip edenlerdir. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِاللَّكَ اللّٰهِ. Anolsun, لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar, onlar hüsrandadır ve onlar amelleri boşa gidiyor. Herhangi bir açıdan kişi gaflette olabilir. Gafletin içinde bulunanlar Allah-u Teala tarafından çeşitli kategoriler içerisinde mütalaa ediliyor. Birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. İkinci grup Allah'ın ayetlerini yalamakla kalmayıp örtenler. Küfredenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Yani şöyle, birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. İkinci grup Allah'ın ayetlerini örtenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Dördüncü grup Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve beşinci grup zilmalimle amel edenler. Bunlar hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Beş grup insan söz konusu. İşte aynı zamanda insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak da ifade edilebilir. Bunlar ateşe davet edenler de olarak da zikredilebilir. Hangi ifadeyi kullanırsan kullanalım, bunlar kurtuluşta olmayan insanlardır. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar uzak delalettedir. Bir yakın delalette olmak var, bir de uzak delalette olmak var. Yakın, herkes başlangıç noktasında yakın delalettedir. Bir, ikinci grupta delalet üzerine hak olanlar. Seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar kalben ulaşmayı dilemeyen, kalbi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara meyledenler. O zaman onlar da kurtuluşta değil. Üçüncü sual, Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için ne yapmamız lazım? Çok basit, Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Çok. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda artık Allah'ın ayetlerinden gafil değiliz. Allah'ın ayetlerine iman ederiz. Zaten ondan sonraki hayatımızda bu ayetlerin hepsini adım adım öğreneceğiz. Unutmayın, başımıza hangi olay gelmişse gelsin, hepsi özellikle bizi üzen olaylar, musibetler diye nitelendirdiğini, zaman olayların hepsi bizi Allah'ın yoluna sokmak için birer sebeptir. Musibetlerin hepsi birer sebeptir. Allah Teala Bakara 155-156'da وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Onları korku, açlık, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Bunlar hepsi birer musibet. Sabredenleri müjdele. İşte Allah'ın yoluna sokmak için bunlar hepsi birer imtihan, birer musibet. Böyle bir dizaynda kabul ve yarat müessesi kişinin kalbi yapısındadır. Bütün aksiliklere rağmen kişi Allah'ın yolunu kabul etmezse Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemek 12 kere ayet bizim üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala herkese bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere bunu üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konu çok önemli. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hayatımızın en önemli kararının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, dilemediğimiz takdirde gaflette kalacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah sevgisi, imanın güçlü olması.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
2: Ay keşke. Çok güzel bir duygu. Daha onun istediği gibi daha güzel bir şekilde yaşamak. Kavgasız, gürültüsüz hayat ya.
4: Bedensiz değil mi onu bileme? Ruhu hiç yok olmayacak. Allah ruhundan üflediği için bize, Allah da ölmeyeceğine göre biz insan orada artık ölmeyeceğiz.
3: Ben de çok istedim.
1: Kalbimize bakıyor. Acaba dünya hayatını mı istiyor, beni mi istiyor diye.
4: Allah yalnız öyle kalbe bakmaz. Aklı vermiş, fikir vermiş. İslam demek ilimdir. Yalnız namaz kılarsak şu telefonları, şu saatleri hepsini elin insanlarından alırız, onları zengin yaparız. Bir elimizde Kur'an-ı Kerim olacak, bir elimizde ilim olacak.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz var mı?
2: Ona layık bir kul olmak isterim. Yani ben çok mahcubum. Yani dört dörtlük bir hayatımız yok. Onun vicdan azabı da var bizde.
4: Allah'ın insan çok seviyorsa hemen yanına gitmesi lazım. Ama ölümden korkuyoruz. Hani Allah'ı seviyorduk?
1: Yaşarken.
4: Yaşarken. Kim Allah'a ulaşmak istemez ha? Bir insan annesine babasını nasıl seviyorsa, evladını nasıl seviyorsa Allah'ı daha fazla sever. Bizim gibi fiziği yok ki ona sarılalım, öpelim, koklayalım.
2: Allah'ım seni çok ve çok seviyorum. Seni istiyorum, seni istiyorum Rabbim. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah bize ruhundan üflediği için Allah da ölmeyeceğine göre biz insanoğlu da ölmeyeceğiz. İnsanda ruh olduğu sürece ölmeyecek midir? Tabii ki ölecektir. Allah Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayattayken ve ölümle. Ölümle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onların ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor ve yok oluyor. Artık onlar için böyle bir durum söz konusu değil. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran ve bunu daha ötelere taşıyıp da mekaya ulaşanlar için, işte onlar için indi ilahide kainat durdukça onların ruhu da baki kalacaktır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وَكُولَ بِيكُمْ سُمَيْنَيَ تُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffak edecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İşte Bakara 46'da ve Bakara 156'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor. Birisinde onlara musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve inne ileyhi raciun. Yani ölümle Allah'a döneceğiz. Bakara 46'da ennehum mulaku rabbuhum ve ennehum ileyhi raciun. Rabbime mulaki olacağım ve tekrar Rabbime rücu edeceğim. Öyleyse ölümle Rabbe rücu mutlaka her iki ayet-i kerimede var ama bir de ennehum mulaku rabbuhum hayattayken Allah'a mulaki olmak ve biz Allah içiniz diyenler. Bu durumda baktığımız zaman ifade ettiğim gibi tekrar 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah-u Teala ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere farz kılıyor insanlar. Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor. Oysa ki Allah'a ruhu insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Hayat veren Allah'tır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi, Ölümle ruhu Allah'a ulaşanları açıklıyor. Ama tek ölümle ruhu Allah'a ulaşan, kinne tekmine bilal sultani peygamber efendimiz, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'a ulaştıranlar için veya başka bir deyimle şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için de cennet vacip oluyor. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Kişinin kalben ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah Teala mutlak surette onu, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle ruh Allah'a ulaşır olayı Kur'an ayetlerine tamamen aykırıdır. Ruh insana hayat verir diyor. Kur'an ayetleri Hicr 23'te hayatı bize veren Allah olduğunu buyuruyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür deniyor. Bu da doğru değil. Secde 11. Evvela kişi ölüyor, daha sonra ruh Allah'ın zatına ulaştırılıyor. Sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu da doğru değil. Hem Bakara 156 hem Bakara 46 hayattayken de ruhun ve ölümle de ruhun Allah'a ulaşacağını Allah Teala açıkça beyan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların gafletten kurtulması için her devirde Allah'ın hakikatlerini anlatan resuller, mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onlar bir vesile, bir gönderici, yani bizlere anlatmak, yani bir şeyleri bilmek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'imizde her şey çok güzel geçiyor. Ama onu bilip araştırmak, okumak çok güzel. Evet, Kur'an okuyoruz ama onun açıklamasını okumak çok güzel. Biliyoruz ki bu dünyada imtihan dünyası geçiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, çok güzel her şeyin güzel olacağını, işte 40 sene güzel olacak, sonra Deccal Aleyhisselam gelecek. Bunları biliyoruz ama işte daha çok bilmek, daha çok okumak, Rabbimi daha çok hatırlamak, rahatlık.
4: Mürşit ilimdir işte. En antiki mürşit ilimdir.
5: Evlilerden, hocalarda Kur'an okuyanlar, çok iyi insanlar var.
4: İnandık işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inandık. Son peygamber. Mürşit falan filan yok. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var.
1: Peki nasıl bulabiliriz? Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl bulabiliriz?
4: Kendisi gelecek. Onu biz olamayız.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
2: Evet. Gece namazları, hacet namazları, evet.
1: Deyin ki ben sana ulaşmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster diye dua edin. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: İsterim. Rabbim bana hacet namazında mürşidimi göster ya Rabbim. Size ulaşan Allah'ım çok güzel.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var. Gelmesi beklenen Mehdi Aleyhisselam bir peygamber midir? Hayır, değil tabi. Peygamberlik Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de son bulmuştur. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَادٍ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّبِي. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte, tabi ayetler bize farz kılıyor, 7 hadiste de kendisinden sonra her devirde mutlaka imamlar, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Aynı zamanda hidayete erdiren Mehdi'dir. Öyleyse benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imam ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirdeki imama, her devirdeki halifeye itaat Resul'e itaattir. Her devirdeki İmama itaat, Resulullah'a itaattir. O zaman olay buysa ne yapılması lazım? Herkes her devirdeki imana, imamı araştırıp Allah'tan sorması lazım. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse yine alimler gelecek. Serruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Ve hacet namazı ki Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Mübeşşirat salih rüyadır. Bir başka açıklamasında üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazının kılınması halinde Allah'ın rüyamıza müşrit göstermesi müjdeli bir rüyadır. Ve Resulullah'ın da benden sonra nübüvvet-i mübeşşirat vardır demekle mürşidinizi Allah'tan sorun buyuruyor. Nübüvvet sona erdiğine göre kayyum Resulleri ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından gönderiliyor. Mesajda 24. O dönemde yaşayan kavim Resulü arasında Allah'ın seçtiği vekaleten devri imam var. Ama bu Nebi Resul değil. O bir Veli Resul. Nebi Resul ile Veli Resul arasındaki fark birbirinden farklı. Tam 10 tane özellik var. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evet 10 tane özellik görüyorsunuz. Nebi Resul aynı anda iki Nebi yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz son Nebi'dir. Şeriat kabini Allah-u Teala onlara veriyor. Aynı soydan gelirler. İnsanlardan seçilirler. Nebi Kerim'i sadece peygamber için kullanıyor. 5 görev ve vazife edilir vesaire. Ama Veli Resuller böyle değil. Aynı anda ne kadar kavim varsa onlar arasında bir Veli Resul var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar hep var olacaklardır. Nebilere verilen şeriat kabili amel ederler. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberlerin dışındakiler için de kullanılır. 5 görevi, 4 görevi vardır vesaire. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde Mehdi aleyhisselam bizdendir. Bizim soyumuzdan. Allah nasıl bir dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecek. Mehdi aleyhisselam bizdendir, soyumuzdandır. Allah nasıl bu dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Muhterem hocam, uygun görürseniz inşallah bir sualimiz olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız muhterem hocam? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve bereket.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Gerçekten de örneğin Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam kısasına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada fıkıh açısından demek de dünyaya mütalik sistemlerde ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz ki fıkıh dünya üzerindeki işlevlerde maddi tatbikatı ifade eder. Nebi olmak fıkıh açısından üstün olmayı göstermiyor. Allah'ın bir işareti var. İlmi ledünü biz nebi olmayanlara da veririz. Fıkıh açısından alimler şeriatı öğrenip tatbikatını yaptıkları zaman nebilerin fıkıh tatbikatının da aynını da ya da ona yakın bir seviyede gerçekleştirebilirler. Örneğin Hazreti Musa'ya bir nebiydi ama dünya tatbikatında hikmet sahibi bir alim olan Hızır Aleyhisselam'la aynı seviyede bir görüntü sergileyemedi. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatıyla yaratılmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatı için yaratılmıştı. Görevi de dünyadaki şeriatı tatbik etmekti. Onu en güzel şekilde tatbik ediyordu. Ama ilmi ledün standartları hayır. Örneğin Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kısası bunu kesin bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için devamlı Allah'ı zikretmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İçindeki o sıkıntı, o dallık açılır, ferahlık olur. Daha çok Rabbine yaklaşıyorsun. Sıkıldığımızda, daraldığımızda, hani maddi sıkıntı çektiğimizde şifa bulmak için yani zikir çekmek çok güzel. Yani rahatlatıyor.
4: Tam Allah için zikir yaparsan çok şeyler değişir. Yiyeceğin pis olduktan sonra sen istediğin kadar Allah Allah Allah de o yiyecek yine pis. Sen onu namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmadıktan sonra bir şey olmaz ki.
5: İçinin güzel değişir.
1: Gaflette olmamak, ilim sahibi olmak, ayetleri idrak etmek ile zikrin bağlantısı olabilir mi?
2: Olur. Biz neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? İnsanlarda iman azdı olduğu zaman her sıkıntının içine giriyoruz. Ama sen Rabbine yönelirsen Rabbim de sana bir kapıları açacak. Ne kadar Rabbine yakın o zaman sıkıntılardan uzaksın.
4: Bir bebek nasıl der anneciğim anneciğim sen de Allah Allah diye de Allah'a yaklaşırsın. Ondan daha güzel bir şey var mı? İnsan kendini güvende hisseder. Sen Allah'ın gerisini korkma. Allah senin arkanda.
1: Sürekli Allah'ı zikreden bir insan, düşmanlarına karşı bile iyilik eden, evet, herkesi seven birisi olur mu?
2: Evet.
5: Herkese barışık olur.
1: Peki bizler yeterince sulh ve sükun içinde miyiz? Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
5: Allah az. Namazımız eksik, yalanımız çok. Millete kalbi kırmak çok.
0: Bir misafirim sen Rabbine yönelirsen Rabbin de sana kapılar açacak. Ne kadar Rabbine yakın o kadar sıkıntılardan uzak olursun. Allah'a yakın olan insanlar hiçbir sıkıntı yaşamayacak mıdır? Her olayın iki tane bakış açısı olduğunu hiç unutmayın. Ya olayları Allah'ın emrettiği şekilde veya şeytanın emrettiği şekilde değerlendirirsiniz. Allah'ın emrettiği şekilde her değerlendirme bizi mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde bütün değerlendirmeler de bizi mutsuz kılar. İşte Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, bunların nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, her olayı Allah'ın gözlükleri değerlendirir. Yani dürbünün hep bir tarafına bakanlardır. Ya da olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Onlara göre sadece huzur vardır. Sadece mutluluk vardır. Saadet vardır. Başkalarının davranışları ne olursa olsun onları pek alakadar etmez. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimize bıraktığı etkisi. Hazreti Eyüp olayı bunu açıkça ifade ediyor. Başkaları için çok negatif gibi tayin eden olaylar Hazreti Eyüp'ün hiçbir zaman hamdinde şükründe eksikliğe sebep olmuyor. Malını Allah alıyor hepsinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Çocuklarını alıyor herkesinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Ve sağlığını alıyor. Yine Allah-u Teala hep hamd ediyor, hem de şükür ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kehf suresinin 28. ayetinde Allah-u Teala'nın bize kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Allah-u Teala günün her vaktinde Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte ol diye buyuruyor. O insanlar hep Allah'a teslim olmak niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler, beşlerini teslim edenler ve nefslerini teslim edenler, iradenin teslim edenlerdirler. Yani onlar Allah'ın zatını dinleyenler deyince ruhlarını Allah'a teslim etmeye niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler beşlerini teslim etmeyi diliyorlar. Beşlerini teslim etmeyi dileyenler nefslerini teslim etmeyi diliyorlar. Nefslerini teslim edenler de iradelerini Allah'a teslim etmeyi diliyorlar. Herkes Allah'a daha üst seviyede teslim olma yolunda. Allah-u Teala burada kalbini zikrimizden gafil kılmış, hevasına tabi olan kim içinde haddi aşmış kimselere itaat etme diyor. Sahabenin bir başka cephesi de daha aydınlık durumu ifade ediyor. Allah'ın bu ayet-i kerimesinin arkasındaki olay Resulullah'ın yanında olmak. Selman-ı Farisi bir grup fakir Müslüman varken şehrin ileri gelenlerinden üyen ile gelir. Selman-ı Farisi giydiği abanın içinde terlemiştir. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Biz buranın ileri gelenleri ve liderleriyiz. Biz Müslüman olursak herkes Müslüman olur. Bunların yanına uzaklaştır da sana uyalım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini yerine getirmeye yeltenir. Bu ayet inince o fakirleri aramaya başlar. Bunları görünce yanlarına oturur ve şöyle der. Allah'a hamdolsun ki ümmetimin içinde bana nefsimi kendileriyle beraber tutmamı emrettiği kimseler yarattı. O gafiller Allah'ın emirlerini terk edip heva ve heveslerine uymuşlardır. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallere devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali bir uyalda ilerlememizi sağlayacak olan iştiyakimizin devreye girmesi için ne yapmamız gerekir? Allah yolunda hep başkalarının mutluluğu için çalışmanız lazım. Yani Allah'ın yardımcıları olmanız lazım. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Hayır. Ama Allah Teala hep bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanların mutluluğu için çalışırsak o zaman Allah'a yardım etmiş oluyoruz ve Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. İkinci suali ilmel yakin, anil yakin, hakkal yakin nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebriyat Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin hepsidir. Gerçekten din ilmel yakin, anil yakin ve hakkal yakin, üç yakinin bütününü ihtiva ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ilmel yakin sahibi kılar. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi o kişiyi yine irfan sahibi kılar. Nefsin Allah'a teslimi hikmet sahibi kılar, yani aynel yakini sahibi kılar. İradenin Allah'a teslimi ise o kişiyi hakkal yakinin sahibi kılar. Yani kısacası bir bir teslimlerimizi gerçekleştirdiğimiz an hepsi bu muhtevanın içerisinde yer alıyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapabilmemiz, rabıta kurmak, bir zikrimizi yapmak, namazlarımızı güzel bir şekilde kılmamız için ne tavsiye edersiniz? Zikrinizin artışını tavsiye ederim ve Allah yolunda başkaları mutluluğu için gayret içerisinde olun. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak başkalarını mutlu etmektir. Yaratılış gayemiz budur. Hani Osmanlı'da ne kendi eyleye rahat ne aleme verdi huzur. Mefhum muhalifine hareket edersek, biz eğer rahat edersek, yani nefs tezkiyesini yaparsak ve peşinden çevremizdeki insanlara da mutluluk verirsek o zaman biz Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. İkinci suali, zikrimizde zikirlerimizde aksama olursa 3 gün yapması isek yerinden 7000'e mi dönmemiz gerekir? Doğru olan nedir, açıklar mısınız? Ara vermeyin. Zikirde hiçbir zaman ara vermeyin. zikir hayatınızın en önemli vasıtası olması lazım. Niyet amel mi? Niyet amelden üstün. Ama hedefe ulaşabilmek için de %100 bir vasıtaya uymak durumundayız. Öyleyse hedeflerin içerisinde en önemli hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıtaların içerisinde de en önemlisi zikirdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bir malum neyi münkerin dışındaki her söz Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Ve bu dünyada insanın en önce üzerinde duracağı şey zikir emri bir malum neyi münker ve insanlara iyilik yapmak. Emri bir malum neyi münker insanlara iyilik yapmak zikrin bir yardımcısı olarak devreye giriyor. Aydın'la bir kardeşim muhterem hocam, bugüne kadar çok günah işlemiş bir insanda tövbe etmiş de bağlansa kurtuluşa erebilir mi? %100 evet. Allah-u Teala Furkan suresinin 68-69 70. ayet-i kerimelerinde bunu buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi onun için ister kafir, ister putper, ister mücusi, ister veli 100 kere tövbeni bulmuş olsan yine gel. Ve yine Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefsine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Olay bu ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilip mürşide tabiyet o güne kadar işlediğimiz her türlü negativiteyi eğer mürşide tabi olmuşsak Allah'ın tayinli mürşide bütün günahları sevaba çevirir. Kütahya'dan bir izleyici muhterem hocam, tasavvuf ne demektir? Bir kişinin tasavvuf ehlinin olabilmesi için ne yapması lazım? Basit tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimini kişinin bu dünya hayatında yerine getirmesidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Tasavvuf da teslimi külliyle Allah'a teslim olmaktır. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, televizyonda yaratılışla ilgili bir şey gördüğümde araştırmak aklıma geliyor ama sonra diyorum ki niye araştırayım ki? Zaten her şey Kur'an'da var. Bu şeytanın vesvesesi mi, açıklayabilir misiniz? Araştırmak yani yeniden Amerika keşfetmeye gerek yok. Allah Teala Kur'an'da açıklamış. Ama bu demek değildir ki biz ilmi de araştırmayacağız. İlmi de araştıracağız. İlimle Kur'an birbirinin karşısında değildir. İlim ilerledikçe sadece Kur'an hakikatlerini ispat eder durumdadır. Onun için dinsiz ilim kördür. İlimsiz din de hayır, dinsiz ilim de topaldır. Yani muhtevasında din yer almayan ilim topal. Sadece zahiri alemin veçesini, muhtevasını alır. Ama ilimsiz din de kördür. Gerçekten ikisi de bir bütünü ifade ediyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti ve dünyayı bir bütün olarak ele almışsa yarın ölecekmiş gibi ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. İşte yarın ölecekmiş gibi ahirette dendiği zaman 7 safayı bize söylemiş oluyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Bu da aynı zikri bize söylüyor inşallah. Ankara'dan muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir arkadaşım eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye korkuyorum dedi. Ona bu konuyu nasıl izah edebilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu konuda Allah-u Teala bize Hazreti Yusuf'u misal veriyor. Belkıs Hazreti Yusuf'a tamah ediyor. Onunla beraber olmak istiyor. Ama oranın kralının hanımı işte herkes onun dedikodusu yaparken o da onlara diyor ki tamam diyor beni kınıyorsunuz ama şimdi sizi bir teste tabi tutacağım. Hazreti Yusuf onların karşısına çıkıyor ve her birisinin eline bir bıçak ve meyve kesmelerini istiyor. Ama herkesin Hazreti Yusuf'a olan şeyinden ellerini kesmesine rağmen acı duymuyor. Halk arasında bu söz şöyle de ifade edilebilir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Allah-u Teala'nın imtihanlardan muradı sadece bizim mutluluğumuzdur. Bizi sıkıntıya sokmak şu bu değil, daha fazla mutlu olmak. Bir kere üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı hiç huzursuzluğun olmadığı katışıksız zirve noktada mutlu yaşadığımız bir devreyi ifade ediyor. Sadece Allah bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor, o kadar. Geri kalan ne gerekliyse Allah onu tamamlıyor ve ne şeytanın hayatımızda olduğu ne nefsin afetlerinin bize tesir ettiği bir olay yok. Sadece 7-8 aylık süre içerisinde sonsuz mutluluğu yaşarız. Ondan sonrasında Allah-u Teala tekrar Allah'a tevekkül edip zikrimizi arttırmamızı izlen istiyor. Bunu yapmamız halinde biz sadece mutluluğu yaşarız. Zikir varsa imtihan yok. O zaman kardeşimiz şunu söylüyor. Diyor ki eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye bir kere yok. Yani ulaşmayı dilediğin an Allah'ın garantisine giriyorsun. Mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırınca kadar imtihan yok. Bu dönemde 7-8 süre içerisinde imtihan yok. Ama bu konuyu ondan sonra da zikrini arttırırsan 3 saatlik zikri sana Allah Teala hibe ediyor, hediye ediyor sana. Marifet bu 3 saatlik zikri arttırmak. 4 saate zikrini ulaştırırsan 4 saatlik süre içerisinde imtihan yok. 5 saate ulaştırırsan 5 saat içinde imtihan yok. 6 saat, 7 saat yani imtihanın olmaması senin zikir artışına bağlı. Zikrini ne kadar arttırırsan o kadar imtihandan muaf olursun. Daimi zikre ulaş. Daimi zikre ulaştığın zaman şeytanın kapısını zikirle kilitlediğin için artık imtihan söz konusu değil. Sadece mutlulukları yaşarsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Mütenem Hocam, kişi hangi ölçüde nefsini tezkiye ve tasfiye edebilir kendi başına? Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Sadece kendi başına kalben Allah'a ulaşmayı dileyebilir. O da yine mutlaka hikmet sahibi alimi işitmesi lazım. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet doğruyla diriltir. Öyleyse hikmet doğruyla kalbimizin dirilmesi ancak hikmet sahibi alimi işitmemize bağlıdır. İşte Araf 204 bunu söylüyor. Feyza kuriyel Kur'anu feslemiyü lehu ensitü lehalakum terhamu. Kur'an kıraat ettiği zaman onu dinleyin, işitin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşitmek kalben ulaşmayı dilemekle mümkündür. Enam 36'da ennemâ yestecibu ellezîne yesmâhu. Davete icabet edenler işitir. İşitenler veya davete icabet edenlerdir. Olay buysa o zaman kişi sadece

Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılar.
1: Kader aldılar ve baş gözündeki camınlar.
0: Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kasas 56'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke la te'ti men ahbebte. Velakin Allah yeti men yeşav. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Sevgili kardeşlerim,

0: insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın insanlardan istediği mutluluktur. Hedef bütün insanların her devirde yaşayan kainattaki bütün insanların mutlu olması, huzur ve saadeti yaşayan insan ve cinler olmalarını Allah Teala hedeflemiştir. İndirdiği kutsal kitaplarla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere her zaman hazırdır. Kur'an-ı Kerim'in son şeriat kitabı, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasına baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Özellikle kimler Allah'ın Resulüdür onu kayıt altına alalım. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatta 6 alem yaratmıştır. Alemlerin asılları melekler emr aleminde yaşayan varlıklar, cinler gayb aleminde yaşayan varlıklar, insanlar da zahir aleminde yaşayan varlıklar. Allah Teala bu 3 asıl varlıktan resuller seçiyor. Meleklerden seçilen resuller hidayette vazifeli Resul Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin mürşididir. Allah Teala Taha 96'da, Şura 51'de, Hac 75'te ondan bahsediyor. Ama bir de üzerimize vazifeli kıldığı kiramen katibe melekleri Allah'ın Resulleridir. Ölüm melekleri Allah'ın Resulleridir. Tekrar Resuller haritasına baktığımız zaman evet, Allah meleklerden Resuller seçer. Amel defterimizi kayıt altına alan Resuller Zuhruf 80'de zikrediliyor. Ölüm melekleri de Enam 61'de. Gayb aleminin varlıkları cinlerden de Allah-u Teala Resuller seçer. Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resule minkum yakusune aleykum ayati ve yenzurunukum liqayumukum haza kalu şehitna ala anfusuna magaretin hayatü dünya şehidu ala anfusum ennehum kanu kafirin. Okuduğum bu ayet-i kerimedeki Türkçe mal, ey insan ve cin topluluğu, size Allah'ın ayetlerini anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran işinizden Resuller gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri de şahit oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meleklerden Resuller var, cinlerden Resuller var, insanlardan Resuller yok mu? İnsanlardan da Resuller var. Bir, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği hidayetle görevli nebi Resuller. Bir de Allah Teala'nın nebisine verdiği şeriat kitabıyla amel eden kendisinden sonra her kavimde hidayetle görevli veli Resuller var. Buradan hareketle diyoruz ki şu dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan ne kadar kavim varsa hepsinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki veli Resullerden bir tanesini Allah Teala Ali İmran 179'a göre seçiyor ve Secde-i Müdür'de göre vekaleten demir imamı olarak tayin ediyor. Cin 26-27'ye göre de Allah Teala gaybi ona bildiriyor. Hidayete erdiren de sadece devrin imamıdır. Devrin imamları ister nebi resuller olsun, ister veli resuller olsun Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın tasarrufunda olan veli resuller, nebi resulleri ve veli resuller Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْنِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Dikkatle bakın, okuduğum Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, onların ruhlarını kendine ulaştıramazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada da onları emrimizle hidayete erdiren, onları dediği bütün nebiler, bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. İki ayet-i kerimenin birbiriyle ilişkisi. Birisinde diyor ki, ikisi de muhatap Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Birisinde onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın, öbüründe ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran kişisin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hidayete erdirmekle Allah Teala vazifeli kılmasına rağmen burada kayırma mı yapıyor? Hayır. İkisinin arasındaki fark, birisinin kalbinde hidayet dileği var, diğerinde yok. Yani kavim resullerinin ardı arkası kesilmeksizin gelip o kavimdeki bütün insanlara hidayeti tebliğ etmeleri, onların da serbest iradeyle hidayeti dilemeleri asıldır. Kasas 56'da hidayet tebliğ edilmesine rağmen o kişi hidayeti dilemiyor. Hidayeti dilemeyen kişinin ruhunu hidayete erdiren imam Allah'a ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayet tebliğe muhatap olduğu zaman hidayeti diliyor ve kalben hidayeti dileyen kişiyi de Allah-u Teala'nın Resulü kendisine onun ruhunu ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Evet. Öyleyse asıl olan kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbinde bu talebi gördüğü kişiyi kendisine ulaştırması. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna hadis. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette mi? Evet, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette, yani 19 negatif özelliğin sahibi. Dikkatle bakın. Bakara 198, Ali İmran 164, Enam 77, Şura 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Özellikle bu ayetlerde geçen kişilerin Enam 77'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Musa 20, Şuara 20'de Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman, bir Kıpti'yi öldürdüğüm zaman o delalette olanlardandım. Şura 52'de sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek. Ve Cuma 2'de onlar ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Duha 7'de Allah seni delalette buldu da hidayete erdirmedi mi? Öyleyse kesin bir hakikat var. Başlangıç noktasında üç vücut serbest iradenin sahibi olan bay ve bayan bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve delaletteler. Ekrana o slaytımızı getirebilirsek 19 negatif özellikte ne var? Herkes ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cehalettedir, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmış vaziyettedir, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa gidiyor ve hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'de en kısa süre, Kur'an-ı Kerim'in özeti olan en kısa süre Vel-Hasr suresi, Allah-u Teala insanların bir rotgerini çekiyor. Evet, bütün insanların röntgen filmi çekildiği zaman neyle karşılaşıyoruz? Allah Teala kesin bir dille Allah'a yemin ederim, asra yemin ederim. İnsanlar hüsrandadır. Yani kimdir hüsranda olanlar bir kere daha? Ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Şirkte olanlar hüsrandadır. Küfürde olanlar hüsrandadır. Delalette olanlar hüsrandadır. Fıskta olanlar hüsrandadır. İsyanda olanlar hüsrandadır. Zulmedenler hüsrandadır. Cahiller hüsrandadır. Fitneler hüsrandadır. Sardisi ve köleler hüsrandadır. Şeytanın kulu dostu olan hüsrandadır. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran nedir? 7 ayeti kerimede günahları sevaplarından fazla olanların hepsi hüsranda olduğunu Allah Teala bildiriyor. Müminin suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 103. ayeti kerimesi. Allah Teala وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Şimdi 7 ayeti kerimedeki hüsranda insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 27'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı kesenler hüsrandadırlar. Nisa 119'da Allah kimden başka şeytanı dost edinirse onlar hüsrandadır. Yani şeytanı dost edinirler hüsrandadır. Araf 9'da günahları sevaplarından fazla olanlar, ayetlere zulmedenler hüsrandadır. Araf 178'de delalette olanlar hüsrandadır. Tövbe 69'da dünyayı tapanlar hüsrandadır. Mümin 78'de andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan Resulün bir ayet getirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiştir. Batılı isteyenler orada hüsranda uğramışlardır. Yani batılı isteyenler bidatlerle meşgul olan hüsrandadır ve Allah Teala noktayı koyuyor Asr suresinde. Bütün insanlar hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, hüsranda olmak cehenneme gitmek manasına geliyor. Ameli boşa gidenler vesaire. O zaman Allah'ın Resulleri insanlara hidayetle geliyor. Hidayetle gönderilen Resullerin tek gayesi ne? İnsanları kurtuluşa ulaştırmak. Yani onları hüsrandan kurtarmak. İşte bütün Resullerin tek gayesi hidayet tebliğiyle Allah'a davet olunuyor. Hidayet tebliğ ediliyor. Ve Allah-u Teala hidayeti dileyenlerin kurtuluşa ulaşacağı zikrediliyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine dikkatle bakın Allah Teala ne buyuruyor Nur 54'te. Buyuruyor ki Rabbimiz Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Buradaki itaat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bundan sonra eğer dönersin itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise size yükletilen İtaattir diyor. İtaat ederseniz hidayet erersiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, itaat hidayeti yaşamaktır. İtaat bir teslimiyettir ve kesinlikle evvel emirde 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlatılan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılınıyor ve Allah-u Teala Resullerini hidayette görevli kılıp hidayeti tebliğ etmesiyle insanların hidayeti dileyerek itaat etmesini bekliyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? Buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinlemeyi? Hikmet sahibi alemi dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. İşte size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Allah Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 1 şey emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu dinin 3 esasından bir tanesi neymiş? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Bu itaati gerektiriyor. Ve teslim ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve bunun sonucu nedir yani? Vahdet, teslim ve tevhidin, yani tek Allah'a iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek bir cemaat. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Alman 110'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ümmetin uhrecet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz. Siz Allah'a iman ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı tek cemaati oluşturmak. Ama bu tek cemaatin içinde ne var? 7 Safa 4 teslimi yaşayan insanlar var. Evet. Bu tek cemaatin içerisinde 7 Safa ve 4 teslimi yaşayan insanlar var. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Kimdir Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar? Allah'a itaat eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşan ve irade teslimini yapanlar. Her aslında ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. O zaman hayırda yarışan kişi kimdir? Hayırda yarışan kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Efendimizin açıklamasıyla Allah'a hayran olanlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. 14 asır evvel sahabenin hepsi bu standarda ulaşmış mı? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o sabikun el-evvelin, evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı da ensardan, Medine'deki yardımcıların, bir kısmı da onlara ensar muhacire ihsanla tabi olanlardan. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı. Onları Allah'tan ermakla akın cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. İşte insanlığı bekleyen, kamil insan olan herkese Allah'ın mükafatı budur sevgili kardeşlerim. Ama bu tek cemaate, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden tek cemaate içinde yer alanlar, onlar hep İslami yaşayanlardır. Ama şimdi tekrar o hadise dönelim. Kim cemaat bağını boynundan çıkartırsa o şeytana takılmıştır. Cemaatten ayrılan kimdir? Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Evet. Kim cahiliye davasını iddia ederse, andolsun ki İslam bağını kuşkusuz, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani fıska düştükten sonra tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemleri müdafaa ederse kuşkusuz ki o cehennemi kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani fıska düşen, bu cemaatten ayrılan herkes istediği kadar sabahtan akşama kadar namaz kılsın, oruç tutsun vesaire. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir Allah-u Teala. O halde sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın dini hiç değişmemiştir. Zaten dinde tekamül yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala herkese 7 sabah 4 teslim farz kılmıştır. Adem Aleyhisselam'a verilen sayfelere bakarsak bunu görürüz. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Mehdi Aleyhisselam'ın tasdik ettiği ul azne bilen şeriatında bir kere daha 7 sabah 4 teslimi görürüz. Yani insanlık tarihi boyunca insanların Allah'ın insanlardan beklediği şey 7 safa ve 4 teslim. İşte Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Mürşide tabiyet, ikinci safa. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Fizik ucunda Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Ve nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Altıncı safa, İhlas, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve son safa, yedinci safa, iradenin Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ama şu anda Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil elimizde var. Ve son Nebi, Nebire Sultanı Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim elimizde var. Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle bir kere daha 7 sabah 4 teslimi görebiliyoruz. Ve bu 7 sabah 4 teslimin yaşanmasında asli unsur kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları insanlara açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleridir. İşte Tevrat, Zebur'u da ilave edelim. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Evet, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Zaten ilk üçüne Tevrat, Zebur ve İncil bir kitapta toplanmış mukaddes kitap denilmiştir. Ayrı olan Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabı tasdik ediyor. İnsanlar inanır onlarla Allah arasında ama olay bu. İkinci safa ne görüyoruz ikinci safada? Tekrar müşride tabiyet, Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri, Kur'an. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa fizik gücün Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Görüyorsunuz ki dinler yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Evet, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardan oluşuyor. Bu tek cemaat, hayırlarda yarışanlardır. Evet, tek cemaat. Tekrar ediyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim. Belki insanlar diyecek ki ya benim dikili bir ağacım yok. Neyi teslim edeceğim? Allah Teala zatından üfürülü ruhu teslim etmesini istiyor. Allah Teala halaka fiiliyle yarattığı fizik ucunun teslimini istiyor. Allah Teala seba fiiliyle dizayn ettiği nefsinin teslim edilmesini istiyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi teslim etmesini istiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dinin iki kaynağı olarak belirttiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitaplar her devirde açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleri. Yani hidayetle görevli Nebi Resuller, şeriat kitabının sahibidirler. Hidayetle görevli Veli Resuller, o Nebi'nin şeriatıyla amel edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tenzur nefsin ma kaddemet ligad. Ve ittakullaha innallaha habirin bima ta'melun. Ey amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerle örtüşen hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar! Tutum ve davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu, sopu, kabilesi ileri götürmez. Yani demek ki bazı insanlar var, soylarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, çocuklarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, mallarıyla övünüyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölüyü ne takip eder? Üç şey takip eder. Bir, ailesi takip eder. İki, malı takip eder. Üç, ameli takip eder. İkisi geri döner, bir tanesi kendisiyle birlikte kalır. Nedir o kendisiyle birlikte kalan? Ameli. Evet, ölüyü mezarda kadar üç şey takip eder. Ailesi takip eder, malı takip eder ve ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ameli kendisiyle baki kalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Ne diyor Allah Teala Haşr 18'de? Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yani amel olarak ne yaptığına baksın. Öyleyse amel olarak biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz şu anda sevgili kardeşim amel olarak? Tamam. Amel olarak zikrediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz size bir fayda verir mi?
1: Hayır.
0: Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette hidayetin dilenmesi lazım. Hidayet yoksa zikretseniz de o zikrin size bir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. İşte davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu sopu kabilesi ileri götürmez. Yani Allah katında soy sop bir değer ifade ediyor mu? İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini gelmeden önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bahsettiği başka bir ayet var. Hucurat 13. Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu enne ekremakum indallahi etkakum. Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah katında kıymetli olan soy mudur? Allah katında kıymetli olan mal mıdır? Allah katında kıymetli olan çocuk ve makam sahibi olmak mıdır? Hayır. Allah katında kıymetli olan takvaca en üstün olandır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle kaç safa takva açıklanıyor? Kim söyleyecek? Evet, 7 safa takva. O 7 safa takvanın slaytını ekrana taşıyabilirsek, evet. Allah Teala öncelikle hitap ettiği insanlara, bay ve bayan herkese, Rum 31'e göre Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu birinci safa takva. Birinci safa takva olmadan hiç kimsenin günahını Allah Teala örtmez. Ama diyelim ki adam 100 kişinin katili. Kendi kendine düşünüyor, ya diyor, bu kadar günah işledim, 100 kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Ne diyorsunuz, kurtuluşu var mı? Hangi halde var? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Onun için Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimede? Zümer 53'te. Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim. La taknatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani ne diyelim? En büyük günah kişinin kainat kadar günah işlemesi. Öyle değil mi? Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama Allah Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet, demek ki hiçbir noktada Allah'tan rahmetinden ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, Ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet, kesinlikle. Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala mutlaka rahmetini size gönderecektir. Öyleyse insanların üstünlüğü neyledir? Soyla, sopla değil, takva iledir. O sebeple ayet-i kerimede ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Arap olmayanın da araba beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva nedir? Genellikle kitaplarda takva Allah'tan korkmak olarak zikredilmiş. Ama Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgiden geçer. Öyleyse takva nedir? Takva Allah'ın emirlerine %100 itaat, yasaklarını işlememek. Yani takva Allah'ın emrini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmak, Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Bunun manası ne? Allah'ın emrine %100 itaat, yasaklarına %100 uyma. Bu takvayı belirliyor ve mutlaka kişinin takva sahibi olmasını Allah-u Teala istiyor. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resulüne düşen tebliğ, bize düşen itaat. Neye itaat? Tabii ki Allah'ın emirlerine itaat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah, tebliğ ettiğin her şey, ben %100 iman ediyorum, doğrudur. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Ben, bana öyle bir şey söyle ki, bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey eksik yapmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Et-tazimu le emrillah, eşşefakatu halkillah. İşte Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrine itaat edenler kimler? Kimlerdir Allah'ın emrine? Allah'ın emrine itaat edenler, yedi sıfat takvayı gerçekleştirenler, takva sahipleri. Mahlukata şefkat, en üst seviyede, mesela bugün Risalet Nurlar'da Muhterem Efendimiz'in en çok seni seveni, seni en çok seveniz. Şu anda insanlar içerisinde insanları en çok seven kimdir? Muhterem Efendimiz. Yani en çok seni seveniz, seni en çok seveniz insanlardan dedim. Tabii ki dediğiniz doğru. En üst seviyede yaratan Allah herkesi her şeyden daha fazla sever. Ama insanların içerisinde en çok insanı seven kimdir? Hani sordum. Kimdir o zaman? Allah'ın en çok sevdiği. O insanları en çok sevendir. Yani kişinin Allah katındaki makamı mahlukata olan sevgisiyle de paraleldir, orantılıdır. Siz Allah katında hangi makam işgal ediyorsanız o kadar Allah'a itaat ediyorsunuz. Aynı zamanda o kadar da mahlukata nedirsiniz? Seven birisisiniz. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte sevgili kardeşlerim, bu meyanda Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim. Buraya çok dikkat edin. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Kalp gözünüz açılır. Kalp gözünüz açılırsa Allah'ın katından neyi görürsünüz, inen neyi görürsünüz? Yağmur şeklindeki rahmeti görürsünüz. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Buna kimlerdir? Bunlar işitenlerdir. Hani ayet-i kerimeye bakalım. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne diyordu? وَاِنَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ لَا اَسْكَيْنَاهُمَا اَنْغَدَكَنْ Eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. İşte fizik bedeni bir arazi olarak düşünün. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, yani bazı fizikçiler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Mesela kayanın üstünde kaya hiçbir zaman suyu emer mi? Suyu tutar. Kayanın o suyu tutması nelere fayda verir? Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Çölde gidiyorsun, susamış vaziyettesin, su yok. Ama bir kayada yağmurdan gelen yağmur orayı su çanağına çevirmiş ve Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanları sularlar. Demek ki bazı araziler var, mümbittir, verimlidir. Suyu tutar, bol bol ürünü yetiştirir. Bazıları da suyu içeri almaz ama hayvanlar ve insanlar için su tutar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder. Yani Allah'ın katından gelen yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Ne diyorsunuz? Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dilini anlayıp Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen ve Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Üç çeşit grup insan var sevgili kardeşlerim. Yağmur yağıyor, ne suyu tutuyor, ne ot bitiriyor. Onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnnellezîne keferû Nisa 167 168 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu yaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîkan ilâ tarîki cehenneme. Bakın Allah Teala onları ne yapmıyor? Kendilerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Onlar zalimdirler ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmıyor. İlâ tarik-i cehennemi bunlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diğer grup da, iki grup, ashab-ı yemin ve sabikun olarak düşünün. Yani, cehenneme giden insanlar, ama henüz daimi zikre ulaşmamış cennete gidecek ashab-ı yemin, hem de en üst noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buhari'den nakledilen bu hadiste ayetlerle %100 örtüşüyor. Sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da nedir? Saf 8-9. Öyle değil mi? Ya liyurdüne lütfu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri velev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kereyi görseler de nurunu tamamlayacak olandır. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ama Saf 9'da ne diyor Allah Teala? Resulünü hidayet ile ve dinlerin hepsinin üzerine izah etmek için hak dinle gönderen odur. Resulü neyle gönderiyor demek ki? Hidayetle ve hak dinle. Bu hak din babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, teslim dini. O halde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Yani hangi zaman dilimine gir? Mesela şu anda Adem Aleyhisselam'ın zamanında aklımıza farklı bir din geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında farklı bir din geliyor mu? İbrahim Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam ne kadar şey varsa hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 80 belki 83 ve 84'ten itibaren Allah Teala tek tek bütün peygamberlerin isimlerini söylüyor ve bunların hidayete erdirildiğini ifade ediyor. O ayetlere beraber bakalım. 84'ten itibaren başlayalım. En'am 84. 83'ten başlayalım. 183. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesi. Evet. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dinin sahibi Allah'tır. Ama bu dini Allah kimle bize tanıtıyor? Hazreti İbrahim'le. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hükmeden hükmetin sahibidir, alimdir. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Gelelim 84'e. En'am 84. Ona, Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Yani İbrahim'den evvel kimi hidayete erdirmiş Allah-u Teala? Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'dan önce kimi hidayete erdirmiş? Hazreti Adem, evet. Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'i hidayete erdirdi. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri biz mükafatlandırırız. Yani bunlar hepsi kimin zürriyetindendir? Kim söyleyecek? Evet. Bak, onun zürriyetinden İshak ve Yakub'u. Yakub'un kaç oğlu var? 12 oğlu var. Biri iki tanesi Bünyamin ve Yusuf. Diğerleri de diğer 10 tane oğlu. Hani Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu ve Yusuf ve Bünyamin bu 12 oğlundan iki tanesi başladık. Hepsini hidayete erdirmiş. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirip onun zürriyetinden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden şu anda insanlar yaşıyor. Nuh Aleyhisselam zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri. Bunlar hepsi Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti. Devam ediyoruz şimdi. 85. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, küllün mine salihin. Hepsi nedirler? Salihlerdendirler. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, küllün fedelne alel alemin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın kendisine verdiği şeriatta verdiği nebiler. Onları Allah-u Teala hidayetle vazifeli kılıyor. Ve tekrar ediyorum. Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İraden hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. İşte vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, daha doğrusu teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Bu tek cemaatin elemanları, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. İşte Allah-u Teala, Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, Kafamızda şu şöyleydi, bu böyleydi. Bir şüphe aklınıza geliyor mu? Yani insanlık tarihi boyunca Allah'ın bir tek dini var olmuştur. Bu dini yaşamakla vazifeli olan serbest irade sahibi cinler ve insanlar var. Ama bu konuda vazife olan bir de melekler var. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem. Bu altı alemden üç asılı emr aleminde melekler, gayb aleminde cinler, emr aleminde insanlar. Allah meleklerden de Resuller seçer. Cebrail aleyhisselam, kıyamet katibi melekleri, ölüm melekleri, Allah cinlerden de Resuller seçer. Kavimlerine tebliğ yapmak üzere. Ama Allah insanlardan da Resuller seçer. Bu Allah'ın insanlardan seçtiği Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller ve onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vahiy ile vazifeli kıldığı, o kavmin lisaniyle ayetleri açıkladığı Veli Resuller. Hidayetle görevli Veli Resuller. Nebi Resuller de hidayetle görevli, Veli Resuller de hidayetle görevli. İşte Resulullah'ın hadiste Allah'ın benimle gördendiği hidayet ve ilim gökten yağan bir yağmura benzer. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim gönderdiği yağmura benzer. O halde sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. İşte Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani kalplerinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler. Öyleyse bir insanın kalbinde hidayet yoksa hangi amelin sahibi olursa olsun o nereye gidecektir? Gideceği yer cehennemde, hidayet yok. Hidayet ne, ruhun hidayeti? Sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhun hidayeti bir, fizik vücud hidayeti iki, nefsin hidayeti 3, iradenin hidayeti 4. 4 tane hidayet, 4 tane teslim. Ruhun hidayeti, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasakları işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi. İradenin hidayeti, iradenin tamamıyla Allah'a teslimini ifade ediyor Allah Teala. Ve Allah Resullerinin hepsini de hidayetle görevli kılmış. Şimdi bir slaytımız var, onu göstermek istiyorum. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında Allah Teala'nın birbirine farklı ayetlerle zikrettiği 10 tane özellik var. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nedir? Son Nebi midir, son Resul müdür? Evet. Çünkü Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Hangi ayet gereğince? Ali İmran 81. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e ne olmuştur? Sona ermiştir. Hangi ayet? Ahzab 40. Bütün Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Meryem 87. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat yetkisine sahip olan Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Cuma 2. Alman 164. Ve Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aralarında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yoktur ama aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. Bu farklı özellikler Kur'an-ı Kerim'in hakikatleridir ve Allah Teala bize bunları tek tek bize bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbetinin sözleri burada tamamlanıyor tabii ama sohbetimiz devam ediyor. Pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor tabii ki. Şimdi sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, sizi dinledim, çok etkilendim. Söylediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı kalpten diledim. İnsanları, doğayı, hayvanları sevmeyi başladım. Eskiden severdim ama böyle değildi. Çok farklı bir sevgi. İçimden herkese sarılmak, etrafa ta kelebekler gibi uçmak istiyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek böyleyse bundan sonraki aşamalarda neler olacak diye düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, bu talebi Allah kalbinize gördüğü an, yani kapıyı içeriden açtığınız an. Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Nefs mi, ruh mu? Evet, gördüğünüz gibi bilemediniz. Şimdi kalbinizde %7 fazıl birikmeden ruhunuz birinci gök katına yükselebilir mi? Kalbinizde %7 fazlın birikimi sağlayan fizik vücudun zikri, ama bu nur nerede toplanıyor? Kalbinde. Öyleyse %7 fazıl kalpte olmadığı takdirde hiçbir zaman ruh Allah'a yükselebilir mi? O zaman gök katlarını, Allah'a giden yolun kapılarını kim açıyor? Evet. Nefs açıyor. Başlangıç noktasında nefsiniz manevi karanlıklarla dolu ve bu karanlıklar 19 afete tesir eden kimdir? Kim söyleyecek? Şeytan. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan bu hastalıkları gönderdiği karanlıklarla arttırıyor mu? Şeytan ifsad edenlerin başında değil mi? İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesi, özellikle 10. ayet-i kerimesinde fi kulubim meredin. Onların kalplerinde hastalık vardır. Fezadehumullahu mered. Ama Allah hastalıklarını artırmıştır. Kişinin kalbinde 19 tane hastalık olmasına rağmen bu hastalıkların daha da kararmasını sağlayan kim? Şeytan. Evet. Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız, şeytan. Onun için insanlardan Allah'a ve yümlerge iman eden kişi aslında gerçekte yalan söylüyor. Diliyle söylüyor ama kalbiyle değil. Allah Teala da onlar diyor Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama farkında değiller. Sadece kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da hastalıklarını arttırmış. Sebep ne acaba? Bakara 11'de bakın ne diyor Allah Teala. Bakara 11, Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardî. Yani bu kalplerinde hastalık olup da hastalıklar artanların özelliğine fesat çıkaranlar. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardî. Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğimizde onlar ne diyorlar? Kâlû innemâ nahnu müslimûn. Biz ıslah edicileriz. Mesela şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Biz kesinlikle bu dinin gerçek sahipleriyiz. İslah edicileriz. Ama devam ediyor Allah Teala Bakara 12'de. Bakara suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ela ennehum humul mufsidune velakin la yeşurun. Onlar fesat çıkaranlardır ama farkında değiller. Bakara 13, Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala onlara, insanlara inandıkları gibi siz de ameni olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekrar edeyim. Onların, insanların iman ettiği gibi, Allah'a ulaşmayı dilediği gibi siz de Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman onlar ne diyorlar? O sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi ameni olalım? O zaman onlar ne olay bizi Allah'a ulaşmayı dileyen ne olarak görüyorlar? Aptal, kafasız, beyinsiz olarak görüyorlar. İman ettiği gibi mi amin olun der. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Fakat bilmiyorlar. Sefih olanlar kimler demek ki? Sefih olan

ulaşmayı dilemeyenler. Kalben dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber oldukları zaman ne diyorlar? Biz de sizinle beraberiz yani. Biz de sizin gibiyiz. Ama yalnız kaldıkları zaman ne diyorlar şeytanlarıyla? Biz onlarla alay ediyoruz. Onlar. Şimdi Bakara 15'e gelelim. Bakara suresi 15. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Allah da onlarla alay ediyor. Onlar bizimle alay ediyorlar. Allah kimle alay ediyor? Onlarla alay ediyor. Onlara mühlet veriyor. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalıyorlar. Ve bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar Bakara 16 işte. Burası çok önemli. Onlar hidayet karşısında neyi satın almışlar? Evet. Her devirde olay budur sevgili kardeşlerim. Cehennemlikler hidayet karşısında delaleti satın alınlar. Allah'ın Resulleri Allah neyle gönderiyor? Kim söyleyecek? Hidayetle. Taha 123. Kale bita cemiyan ba'dikum ibadin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse bütün Resuller hidayetle gönderiliyor. Konferansımızın konusu Resullerin hidayetle gönderilmesiydi. Resul deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Hidayet gelmesi lazım. Eğer Nebi Resul'le Nebi Resul'se hidayetle görevli, Nebi Resul şeriat kitabının sahibi, Veli Resul'se hidayetle görevli, o şeriat kitabıyla ne yapandır? Amel edendir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da nereden kurtulacaklardır? Fitneden kurtulacaklardır. Benimle nasıl insanlar şirkten kurtulmuşsa onunla da kesinlikle fitneden kurtulmuşlardır. Fitnenin elebaşları kimlerdir? Evet. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur, şatafatlı, kandilli, parlak, her şey tamam. Ama içindekiler hidayetten nedirler? Mahrumdurlar. İçindekilerin kalbinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler, yani o camileri dolduran insanlar, onlara bir öğretici vardır yani. İşte onların kalplerinde o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların hemşerileri, fitne onlardan çıkmış, tekrar nereye dönüyor? Tekrar onlara dönüyor. Tekrar onlara dönüyor. Fitne. Fitne nedir? Hatırlayın bakalım, başka bu fitnenin geçtiği hadislerden bir tanesi hatırlayın. Neyi hatırlıyorsun? Evet. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Öyleyse fitne varsa Kur'an yok. Kur'an varsa fitne yok. İşte şu anda Mehdi Resul neyle amel ediyor? Kur'an'la. Mehdi Resul'ün karşında olanlar neyle amel ediyorlar? Emaniyeyle. Evet, gayet açık ortada. Onlar emaniyeyle amel ediyorlar. Mehdi Resul ise Kur'an'la emrediyor, Kur'an'la amel ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey ayan beyan açık ortada. Mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim elimizde, mucize-i baki. Hicri 9, inne nahnu nezelne zikre ve inne levle hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Hamd ederiz, şükrederiz. Mucize-i baki olan Kur'an-ı Kerim'i Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 40 yıl boyunca en güzel bir şekilde Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı ve elimize teslim etti. 19 cilt Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. Böyle bir eser var mı başka bir yerde? Olacak mı? Hayır, işte bu Allah-u Teala'nın son insanlığa en büyük armağanı. Şu anda tabi belki insanlar diyecek ki bir avuç insansınız, tamam. Ama bu ilerleme bir avuç olacak kadar devam edeceğimiz anlamına gelmez.
Her gün insanlar inceliyor.

0: veriyorlar. Özellikle kardeşlerimizin yaptığı konferanslar insanlara sunuluyor ve insanlar yavaş yavaş idrak etmeye, kardeşlerimizin ne kadar üst seviyede bir diyargamlıkla insanlara hizmet ettiğini anlıyorlar ve onları davet ediyorlar ve yavaş yavaş bu güzellikler insanlara yayılacak. Biz insanlardan ne istiyoruz? Allah'ın istediğini istiyoruz. Ne diyor Allah Teala? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Biz bu hizmette konferanslarla, tebliğlerle, Allah için yaptığımız hizmetlerle ne istiyoruz insanlardan? Sadece mutlu olmalarını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Sizi mutlu eden kim?
1: Allah.
0: Allah. Evet. Her zaman Allah bizimle beraber. O bizi mutlu kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim. İkinci sual. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Sizi yeni tanıdım. Yeni dinlemeye başladım. Sizi tanımak isterim. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim. Cahiliye dönemimde talebeyken fizik tahsili yapan, lisansı bitiren, daha sonra master yapan, daha sonra muhterem efendimizin yardımıyla madde enerji hız kanunları noktasında doktora yapan ve tabi olduğum günden bu yana Allah yolunda hizmet eden aciz bir kardeşiniz. Benim kısaca kendimi tanıtmam size bu. Benimle sizin aranızda hiçbir fark yok. A'dan Z'ye kadar. Eğer bir güzellik gördüyseniz o bana ait değil, Allah ve Resulüne aittir. Her zaman söylüyorum. Ve hayatımız boyunca da böyle bir gayret içindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sosyal medyadan bir başka kardeşim muhterem hocam. Gerçekten bu kadar huzursuzluğun, hastalıkların, derdin, sıkıntının olduğu bu zamanda mutluluk var mı? Bir dilekle her şey değişir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü nedir? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep düşünürler ve düşünceleri kendi sınırları içinde. Diyorlar ki bu mu? Mesela ben şu anda bu yer çekimi var olduğu süre içerisinde güneşe gidebilir miyim? Hayır. Ama Allah bizi güneşe götürürse evet mi? Hayır mı? Ne diyorsunuz?
1: Evet.
0: O Allah. O her şeye kadir. O bir şey olmasını istediği zaman sadece ne der?
1: Olur.
0: O der. Bir kadar basit yani. İşte biz insanlar için imkansız yoktur. Neden? Ne vardır imkansızın karşında? Allah var. İmkansızlık yok, Allah var. Mesela hep kısa anlatılırlar. Üç tane Allah dostu bir mağaraya sığınmışlar ama girerken kapı açık ama gel gör ki bir heyelan geliyor. Çok büyük bir kaya parçası o mağaranın kapısını ne yapıyor? Kapatıyor.
2: Mesleği alır basınız güç altına perdaya o kişiyi mürşidi diğer insan.
0: Bundan çıkış var mı yok mu ne diyorsunuz? Evet. Herkes diyor ben cahiliye dönemimde Allah için şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım ve kayanın bir kısmı açılıyor. Tabii bu kısa ama aslında o kayayı imkansız gibi görünen bir insan için o kaya Allah için nedir? Çok kolay. Çok kolay ve o imkansızı imkanlı hale getiren daima kimdir?
1: Allah.
0: Allah'tır. Biz ona güvenir, ona dayanırız. Tevekkül edenler kime tevekkül etsinler?
1: Allah'a
0: tevekkül etsinler. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Kardeşlerimiz arasında bazen kin, zan, kibir afetlerin daha kabarık, dominant olduğunu hissediyoruz. Bu zaman nasıl düşüncede bulunmalıyız? Onlar da bu afetleri görüyorsak hem dönüp kendi nefsimize bakmamız gerekir. Yoksa onlar güzelce tavır eder. Ya sevgili kardeşlerim, bizimle diye insanlar arasındaki ilişkide iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar, bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar. İkisi de aslında bizim ektiğimizdir. E diyeceksin ki bu kadar sana Allah güzellik veriyor senin eserin mi? Hayır. Biz bir ekiyoruz Allah 700 veriyor. O zaman bu güzelliklerin sahibi kim oluyor?
1: Allah.
0: Evet. Öyleyse şu anda dünya üzerinde ne kadar güzel şeylerle, güzelliklerle karşılaştıysanız o güzellik sahibi kimdir?
1: Allah.
0: Allah'tır. Çirkinlikler kimden kaynaklanıyor? Evet, nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse bir kişinin davranışlarından, mesela birisi gelmiş bize bir tokat atıyor. Olabilir. Tokat atıyor. Biz de elimizi yukarı kaldırıyor. Hücum etmeye başlıyorsak. Bu konuda dersimizi almış mıyız? Değil. Tokat attığı zaman biz ne yapıyoruz? Derecat kazanıyoruz. Öyle değil mi? Derecat kazanıyoruz. O zaman derecat kazanan bizim bu adam bize iyilik yapıyor. Derecat kazanmak önemli midir? Çünkü kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa gideceği yer neresi? Cennet. Cennet hayatımızda dünya hayatı mukayese edildiği zaman kabili kıyas bir açıklama olabilir mi? Cennet hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük. Bir o 3 günlük tokata dayanmak var. O sonsuzu garantilemek söz konusu. Bir de hayır, sonsuzu unutup 3 günlük dünya hayatı için yumruğu çakmak var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Allah Teala bütün kanunlarını bizim lehimize dizayn etmiş. Öyleyse kesinlikle ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken o kişiye negatif davranışla değil, aksine tam tersi sabrederek ve onun attığı tokat bize tesir ediyorsa şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım. Demek ki nefsimiz etkileniyor. Örneğin şimdi sualim var size. Daimi zikirdeki bir insana bu tokat atılsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Evet. Negatif istikamette etkilenmez. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir yanağınıza tokat attığı zaman ben ne yaparım diyor. Öbür yanağını çeviririm. Bu kimlerin işi? Bu daimi zikirdeki olanların işi. Yani şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Gerçi Hristiyanlar bizi anlamıyorlar. Geçen bir kardeşimiz İncil derslerine katılıyor. Ben bu ayetleri kendilerine vermiştim. O da diyormuş ki yahu sizin Kur'an'ınız bize uymuyor. Bak Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bir yanağına tokat atılsa öbür yanağına çevirsiz ise karşılık verin, kıtal kısası tatbik edin diyorsunuz. Öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz, olur mu? Onlar Kur'an'ın nasıl bir yaşamla yaşanması gerektiğinin basamakları ne yazık ki bilmiyorlar. Bilseler ne yazık ki bunu olmaz. Hepimiz başlangıç noktasında nefs sahibiyiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bunu ne yaparsak yapalım, biz affedici olamıyoruz çünkü afetler bizi ileri atıyor. Ama nefs tezkesini yapan bir insan affedebilir mi? Ne diyorsunuz? Rahatlıkla affedebilir. Çünkü Allah Teala onun nefsinin %51'ini nurlandırarak şeytanın etkisinde kalan %49'a biz galip gelebiliyoruz. Ne ile? Af ile. Ama arkasından kalbimiz %100 nurlanmış. Birisi bize tokat attığı zaman biz ne yaparız? Ne diyorsunuz? Efendim? Affederiz. Ötesi de vardır. Ya şimdi o daimi zikrin sahibi olan bir insanın kendisine sadır olan iyilik yapmanın dışında başka bir alternatif var mı? Kötülüğe karşı neyle? Hayırla mukabele etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Yani Hristiyanlar bu ayetleri biliyor mu Kur'an'dan? Bilmiyorlar. Sadece bildikleri İncil'den bana bir tokat atana öbür yanağını çeviririm. Kardeşim, bu senin yaptığın dilden. Ama bir de insanın yaşama noktasına bunu yaşaması gerek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın Rahat 21:2'de ne diyor? Onlar seyyiati hasenatla savarlar. Müminin 96'da ne diyor? Seyyiati kötülüğü onlar güzel olanla yok ederler. Kasas 54'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatla savarlar. Kusura 34'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatla savarlar. Bunlar hepsi daimi zikrin sahibi, hayra ulaşmış olan insanlar. Şimdi ne yazık ki Hristiyan kardeşlerimiz bu ayetleri okuyorlar mı? Okusaydı kardeşimize böyle bir cevap verir miydi? Hayır, veremezdi. Derdi ki bak Kur'an-ı Kerim'de bizim İncil'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı 4 tane ayet var. Yani öyle tekrar ediyorum. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Hakikat daimi zikrin sahibi olan insanlar. Daimi zikrin sahibi olan insanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kardeşimizde kötülük görüyorsak aslında gördüğümüz o kötülükler kimde de kaynaklanıyor? Evet. Yani o bizim bir ayna görüntümüz. Biz onda görüyorsak aslında onlar hepsi bizde. Böyle bir şeyin farkına vardığımız zaman ne yapmamız lazım? Hemen zikre özür dilememiz lazım, zikre başlamamız lazım ve ona değil kendimizi değiştirmemiz lazım. Muhterem Efendimiz ne diyor? Sevgi gözlükleriyle bakın, sevgi dürbünüyle bakın, sevgi teleskobuyla bakın. Sevgi gözlükleriyle baktığınız zaman öyle kabul ederim şeriat. Sevgi dürbününe baktığınız zaman tarikat. Sevgi teleskobuyla baktığınız nedir? Hakikat, sevgi, sevgi, sevgi. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam vesveseden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz sevgili kardeşim? Ne diyor? Evet, harika. Tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel cevap. Zikir bütün vesveselerin panzehiri. Evet, zikir hemen vesvese geldiği zaman neye başlayacağız? Zikre başlayacağız. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, iki tane okul arkadaşım var. Biri Allah'a inanıyor, Kur'an'ı kabul ediyor ama diğeri kabul etmiyor. Bu iki insanla normal dostluk kurup konuşabilir miyim yoksa uzak mı durmalıyım? Sevgili kardeşlerim, onlara tebliğ yap ama uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum? Kendisine faydası olmayan bir insanın sana faydası olabilir mi? İkisi de şu anda nedir? Kendisine faydası var mı? Birisi inanıyor. Allah Teala diyor ki tamam bana inanabilirsin ama kurtuluşta değilsin. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin yine kurtuluşta değilsin. Farz olduğuna da inanabilirsin yine kurtuluşta değilsin. Ya ne yapman lazım kurtuluşta olmanın için? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şu anda ikisinin arasında bir fark yok. İkisi de Allah yolunda değil, kimin yolundadır? Şeytanın yolunda. Öyleyse şeytanın yolunda olan bir kişi, sen de onunla arkadaşlık yaparsan üzüm üzüme ne olur? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de kararmak istemiyorsan uzak dur. Ama tebliğ yap inşallah. Fırsat buldukça her zaman herkese tebliğ yapın. Ama onlarla beraber hayır. Peygamber Efendimiz ne diyor? El meru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, son zamanda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evliyaların 3 tane özelliği var. Kim söyleyecek? Çok güzel bildiniz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Tekrar ediyorum. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Şimdi kardeşimiz diyor ki son zamanlarda zikrimli diğer görevlerini yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bundan sonra yediklerini yarı yarıya indir. Konuşmalarını da yarı yarıya indir. Çünkü bunun çoğunda dedikodu var. Yarıya indir ve uykunu da yarı yarıya azalt. Uykuda yarı yarıya azaltırsan ne olacak? Çok fazla zikredeceksin. En kısa zamanda köşeyi dönersin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, devrin imamı hangi mezheple amel ediyor açıklar mısınız? Hanefi mezhebiyle. Bütün mezhep ama aslında devrin imamı mezhepler üstü. Devrin imamının mezhebi nedir? Kim söyleyecek? Kur'an mezhebi. Evet, devrin imamının mezhebi Kur'an mezhebi ama şu andaki standartlar içerisinde fıkhi açıdan, ameli açıdan nasıl bir şey? Hanefi mezhebinin ameli standartları içerisinde oluyor. İkinci suali, duanın dinimizdeki yerini açıklar mısınız? Allah Teala Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Öyleyse insanın Allah katındaki değerini belirleyen nedir? Duadır. Ve Efendimiz hedeflere ulaşanlar kimlerdir? En çok Allah'a dua edenler. Allah'ın Resulleri kimlere beraber bulunur? Kim söyleyecek? Ay Allah razı olsun, çok güzel. Dua edenlerle beraber. Allah Teala Peygamber Efendimize ne diyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Vasbir rabbeken fi nefsike. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّنْ بِالْغَذَاتِ وَعَش۪ي يُّذِينَ وَشَوْمُ. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri kimlerle beraberdirler? Allah bize neyi emrediyor? Tövbe suresinin 119. ayet kerimesinde. يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمِنُوا تَقُوا اللّٰهَ وَكُنُّ مَعَ الصَّادِق۪ينَ. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. O zaman Allah Teala diyor ki dua edenlerle beraber ol. Peygamberine sadığa öyle diyor. Sen dua edenle beraber ol. Ama dua eden kişi kimle beraber ol diyor. Sen de sadıkla beraber ol. Evet. Dua eden kişiye sen sadıkla beraber ol. Sadığa da sen de dua edenlerle beraber ol. O zaman sevgili kardeşlerim her zaman bizim bu beraberliği korumamız gerekiyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın izninde bir tek din olmasına rağmen Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların kutsal günü pazar, Müslümanların kutsal günü cuma günü olmasını nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tek şeriat, yani burada hepimizin mesela Yahudilerin cumartesi günü bir araya gelip birbiriyle kaynaşmaları, hal ve hatır sormaları, 7 sıva 4 teslimi yaşayarak mutlu olmaları bundan en tabi hakkı. Yani mesela Efendimiz şu anda bütün kardeşlerimiz belli günlerde ne yapıyorlar? Allah'ın zikir sohbetini yapıyorlar. Bu sohbetleri arttıran kardeşlerimize Allah Resulü Efendimiz izin veriyor mu? Veriyor. Mesela haftada bir gün değil de iki gün bir sohbet yapacağız diyen kardeşimize hayır sen yapamazsın diyebilir miyiz? Hayır. Üç gün ben yapacağım diyen kişi hayır ne yapabiliriz diyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse bunu bu şekilde bir rahmet olarak düşünün. Yani Yahudilerin cumartesi günü toplanmaları, Hristiyanların pazar günü toplanmaları, Müslümanların cuma günü toplanmaları rahmet midir yoksa eziyet midir? Rahmettir. İtilaflar rahmettir. Ve mesela bugün biz de ne diyelim? Haftada 4 gün toplanacağız diyelim. Nurun ala nur. 4 gün Allah'ın koruması altına giriyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Öyleyse bu zaviyeden bakmamız lazım. Bir farklı olarak düşünmememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanların en büyük hatalarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Efendimiz'den öğrendiğim, insanların yanlışlarıyla meşgul olmak. Hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. Ulus'ta Efendimiz'in icra ettiği bir konferans vardı. Konferansın bitiminden sonra işte nelerimiz eksik, nelerimiz daha iyi yapmamız lazım diye bir tezekür toplantısında birileri Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bahsetti. O gün bugün hiç unutmuyorum, Allah-u Teala onlar hakkında bir şey konuşmamızı istemiyor buyurdu. İşte ne yazık ki bugün insanlar nasıl zaman içerisinde insanlar iman tartışmasına girmişlerse, bu iman tartışması onları bir faydaya, bir sonuca ulaştırmış mı? Sadece onları birbirine ne yapmış? Ayırmış vaziyette. İşte bugün aynı şekilde olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer zanda bulunacaksak insanlar hakkında nasıl zanda bulunmamız lazım? Hüsnü zanda, yani onların güzel taraflarını konuşacağız. İnsanların yanlışlarını konuşmak bizim işimiz değil. Tekrar ediyorum. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlar bir takım hatalar yapmışlar. O hataları konuşmak bizim neyimiz değildir? Bizim haddimiz değil sevgili kardeşlerim. Konuşacaksak ne konuşacağız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ve evlatlarından bahsederken ne diyor? Onun bir evladı Habil, kendisini öldüren Kabil'e nasıl bir teslimiyet gösterir? Kur'an'da onu söylüyor. Takva sahibi olduğu için. Nuh Aleyhisselam hakkından bahsederken gemiye binenlerden bahsediyor. Hiç o boğulanlar şöyleydi böyle kaçışıyorlar diyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Allah'ın sistemine de baktığımız zaman geçmişte bahsettikleri nedir? Hep güzellikler ve çirkinliklerin sadece cezaya muhatap olduklarını ifade ediyor. Öyleyse biz de öyle olacağız. İnsanların yanlışları onlarla Allah arasında, biz ona girmeyiz. Ve böyle bir ihtilaf, böyle bir şey rahmettir. Devamını dileriz. Mesela bugün gönül zamanımız olursa Yahudiler cumartesi günü toplanıyor bir yerde. Onların toplantısına izin verilirse katılabilir miyiz? Evet. Hristiyanların pazar günkü kilise toplantısına katılabilir miyiz? Evet. Müslümanların cuma günü? Evet. Yani insanların birlik ve beraberliğini biz desteklemeliyiz. Sevgiyi yaymalıyız. Ve bütün insanlara sevgi gözlükleriyle bakmalıyız. Zaten Mevlana'nın sözüdür. Sevgi gözlükleriyle bakmayan halka müderris olsa hakikaten nedir? Asidir. İsyandadır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam zikrin çekilişini Taiflerdeki yerleriyle anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşim, vücudumuzda 7 tane nokta var. Ben de kısa bir cümleyle, Mevlana'nın cümlesiyle sana efendim. Mevlana ne diyor? Ben bir kamıştım. Şems 7 delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Sen de aynı şekilde fizik vücudu bir kamış olarak düşün. 7 delik işte kalp, ruh, hafi, afa. Yani çıtaydım. Kalp, ruh, sır, hafi, afa, letafi nefs, letaifi ruh. Burada çekilen zikirler belli. O standart içerisinde ifade edeceksin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Kaderinde evlilik olmayan bir insan ne yaparsa yapsın evlenemez mi? Hiç. Evlenmeyenler insanlar kaderlerinde olmadığı için mi evlenmiyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin evlenmesini istiyor. Efendimizin sohbetlerinden anladım. Her dünyaya gelen bir erkek bir kadınla evlenmek, her kadın da bir erkekle evlenmek üzere. Bunun sebebi ne? Neslin çoğalması. Allah istiyor mu? Elbette Allah istiyor. Neslin çoğalmasını istiyor ve tabii bu çoğalan nüfusun da en üst seviyede mutlu olmasını istiyor. Kaderinde olmaması demek, şartlar el vermiyor demektir. Yani kişi evlenmek istiyor ama diyelim ki hastalıklar sebebiyle bir türlü evlenemiyor. Veya şartlar el vermiyor. Bu onun şeyi değildir. O Allah Teala'nın dizaynı içerisinde değerlendirilir inşallah. İkinci suali, kaderin gerçekleşmesi için zaman mı gerekiyor? Zamanı gelmeden kader gerçekleşmez mi? Her şeyin Allah katında bir zamanı var. O zaman geldiği zaman zaten o kaderi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, evlilik müsaadeli bir kaderdir. Bir kaderin de çeşidi var. Müsaadeli kader. Yani Allah Teala kişinin eşinin seçiminde kendisine serbestlik vermiş mi? Vermiş mi, vermiş? Vermiş, çünkü bir kadın diyor 4 şey onda aranır. Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Biz hangisini tercih edelim? Ya Resulullah, 4 seçenek sundun. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İmanı için, dini için diyor. Öyleyse bakın, bir kere kadın 4 sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı. Neyi tercih edelim diyor? İmanı. Bu hadis hangi ayetle örtüşüyor? Bakara 221. Bakara 221'de Allah ne diyor? Bakara 221'de müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani mümin olunca, iman sahibi oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkekler onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle müşrik hür birinden hoşlarsanız bile elbette daha hayırlıdır. Öyleyse burada ölçü belli. Hangisini tercih edeceğiz demek ki? İmanı tercih edeceğiz. Yani mümin olan, Allah'a ulaşmayı dileyeni tercih edeceğiz. Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle. Ve evinde otur, armut piş ağzıma düş olayı yok. Gayret edecek, seferber olacak ve Allah Teala da muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir de dergahlardan gelen sualler var. Birinci sual İstanbul dergahından. Ev sohbetlerinde uymamız gereken kurallar nelerdir? O evlerde ne kadar süre kalabiliriz? Malayani konuşmalarda bulunmamak için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman bizim için en seviyede örnek Efendimiz. Biz de bakın şimdi ben mesela bana sual soruyorsunuz. Ben Efendimizin söylediklerini öğreneceğim. Bir de yetmez. Bunları hayatıma tatbik edeceğim. Ama Efendimiz bunu otomatikmen yapandır. Yani söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı nedir? Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman en üst seviyede örnek Efendimiz. Sonradan kardeşlerimizin yeni yeni şeyler icat etmeleri hoş değil. Mesela bazı kardeşlerimiz kendi kendine bir takım şeyler açıyorlar. Soruyoruz kardeşim mesela mihin.com Efendimizin zamanında var mı? Var. Şu anda da var mı? Var. Bizim mihin.com'a mı yönlendirmemiz lazım yoksa yeni bir kapı mı açmamız lazım? Hangisi? Evet sevgili kardeşlerim hedefi saptırmamak lazım. Efendimiz hayatında ne söylediyse ona uymamız lazım. Şu anda bile birçok kardeşimiz bize sual soruyor. Biz Efendimizin zamanında sorulup da cevabı alındığı o suallerin cevabını saklıyoruz ve o kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bizim için kesinlikle en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Efendimiz'e teslim olmaktan geçer Allah'ın izniyle. Öyleyse olayları bu şekilde ama şimdi sohbet bitti, malayını konuşma. Malayını konuşma hiçbir zaman güzel değil ama siz kendi hakkınızda birbirinize hal ve hatır sorabilirsiniz. Hatta böyle bir gün düzenleyebilirsiniz. Ya bugün mesela haftanın 3 günü biz tezekküre geliyoruz. Bir günde gelelim, beraber çay içelim, kahve içelim vesaire. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani beraberlik mesela cemaat niye rahmettir, tefrika azaptır? Herkes kendi evinde ama o beraberlikteki mutluluğu yaşayamıyor. Mesela şu anda biz dünden daha mutlu değil miyiz? Ne diyorsunuz? Bize bu mutluluğu sağlayan nedir? Bu beraberlik yani. Bu beraberlik. Dolayısıyla her zaman beraberliği tercih ediniz. Olabilir. Yeter ki biz bu gayretin içinde olalım inşallah. Böyle kuralları da sık sık böyle tek tek elbise giyerek bir yere ulaşamayız. Farklılıklar daima nedir? Rahmet olarak görmeliyiz. Ve birbirimize daha sevgi noktasında kaynaşmalıyız inşallah. Rize dergahından zikir eli değil de zikir eli olabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Allah'ı düşünerek zikir yapmamız lazım. Zikir eli olan insan hapishanedeki gibi ne yapıyor? Tesbih. Hayır, tesbih ne yapıyor? Tesbih dolandırıyor yani. Ama zikir eli olan insan Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı düşünerek, huzur namazını düşünerek ve ona göre kalbine indirerek yapması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'da mı kardeşimiz her imtihan ya da olaydan alacağımız ders var ise biz o olayı nasıl değerlendirmeyiz? En güzeli nasıl alır? Sevgili kardeşim çok basit, çok kolay. Her olayda Allah var mı? Her olayda şeytan var mı? Var. Şeytan ne yapıyor? Şeytan olayı kendi lehine, bizim kendisine tabi olmamızı, başkasını huzursuz etmemizi, başkasıyla kavga etmemizi, kendisiyle birlikte nereye gitmemizi istiyor? Cehenneme. Allah ne istiyor? Allah da mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve Allah'ın yolunda sabit kadem olmamızı istiyor. Başkalarına yardımımızı istiyor. O zaman olayları bu şekilde değerlendirin. Birbiriyle kavga edenlerin arasında biz hemen en kısa zamanda o kavgayı yatıştırmak, barıştırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onların şeytanla bağını ne yapmamız lazım? Kopartmamız lazım. Şeytanla insanların bağını kopartmak nedir? Biz çözer, biz bağlarız. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçok tasavvufta olmayan insanlar, evlilik sahibi karı koca insanlar var, kavga ediyorlar. Ne yapmamız lazım ilk etapta bunları? Allah'a yönlendirmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dileyin. Anne baba size çocuklarınızı dilettirin. Ve tövbelerini aldırtmaya çalışın. O konuda yardımcı olun. Ve zikir yapmaya başlasınlar. Allah'ın yardımı da geldiği zaman her şey çok güzel olur. Af nedir? Af? barışın zekatıdır sevgili kardeşlerim. Af barışın zekatıdır. Sivas dergahından kardeşimiz, bizler işada ulaşmadan mürşidimiz vefat etmişse mürşidin ruhu başımızın üzerine kalıyor mu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kalıyor. Nereye giderseniz gidin, hangi dönemde olursanız olun. Devrin imamı var mı?
1: Var.
0: Hangi dönem olursa olsun Allah yoluna giren insanların başındaki ruh kimin ruhudur? Devrin imamının ruhudur. Eğer devirde varsa, devrin imamının ruhu da varsa onlar elbette başımızın üzerinde yer alıyor inşallah. 5. Ezdemit dergahından Sevgi Mutluluktur dergisinden aldık inşallah. Tebliğ yaptıklarımıza veriyoruz, hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tebliğ yapmaya müsait zaman olmuyor veya erkek tanıdıklarımız oluyor. Tebliğ yapmayı verdiğimizde de tebliği ulaştırmış oluyor muyuz? Elbette. Bir kaset, bir dergi, bir başka döküman, hem bir de iki birebir bir cümleyle ona söylerseniz tebliğ oluyor. Ama Efendimizin tebliğ nedir sualine verdiği cevap nedir? Tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir diyor. Ama bunlar da bir vesile midir? Evet inşallah. Allah razı olsun. Elazığ dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ hizmetlerinde kardeşlerimize en güzel şekilde nasıl teşvik edebiliriz? Verimli bir hizmet ve zikir için doğru düşünme alışkanlığını hayatımıza tatbik edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bodrum katını siz inşa edin. O zaman hayatınızın boyunda Allah yolundaki hizmetler hep hangi zaviyede olmalı? Bodrum katını inşa etmek. İncil'deki ayet ne diyor? Allah tektir. Kalbinle Allah'ı sev, canınla Allah'ı sev, aklınla Allah'ı sev, gücünle Allah'ı sev ama bir de komşunu ne yap? Kendin gibi sev. İşte biz de dışımızdaki insanları kendimiz gibi sevdiğimiz zaman onları kesinlikle bu istikamette hizmete teşvik etmeliyiz ve bu hizmette başkalarının mutluluğunu istikametin olması lazım. Zor mu kolay mı? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Yapan insanlardan alın. Başlangıç noktasında insanda bir medeni cesaret yok. Ürkek davranıyor. Yani ya ben konuşursam şöyle olur. Halbuki konuşmaya başladığın zaman sana yardım eden kimdir? Allah'tır. Sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin arkasında kim var? Allah var. Bütün çirkinler de bizim. Öyle sahibimiz varsa niye bu hatayı yaptın, şunu şöyle yaptın? Bizi devamlı sorguya değil, tam tersi bizi hayır istikametinde devamlı cesaretlendiriyor, yapın diyor ve birbirinizle dayanışma halinde olun, birbirinizi çok sevin, muhabbet duyun, muhabbetinizi her gün biraz daha arttırın diyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara dergahındaki kardeşlerim, muhterem Efendimizin İman konu sohbetinde bahsi geçen uzuvlarımız ile üzerindeki engeller ve hasarlar ile üzerindeki engellerin muhtevasını detaylı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dar defaatle anlatıldı. Bir kere daha söyleyeyim kısaca. Eğer Allah'a ulaşma dili hidayetse tebliğ edildiği zaman ilgisiz kalırsanız Allah ne yapıyor? Hasarlarınıza engeller koyuyor. Allah Teala bunu Bakara 6-7'de açıklıyor ve Câsiye 23'te açıklıyor. Ama siz eğer şeyle tartışırsanız, irşat makamıyla tartışırsanız o zaman ne oluyor? Uzuvlarınıza da engeller koyuyor. Uzuvlar nedir? Uzuvlar kulaktır, uzuvlar kalptir, uzuvlar gözdür. Göze icab-ı müstüra, kulağa vakra, kalbe de kinet konuluyor. Diğerinde de hasarlara. Ama siz eğer karşı mücadelenin içerisine girerseniz, yani o karşı mücadele içerisine giren kişi kim? Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَالُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Bakın. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَالُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Hidayetçiye tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Ve nurlu bir kitaba dayanmıyor. يَتَبْعِينَ مُكُلِّ شَيْطَانِ مَرِدٍ İşte bunların Allah kalbini ne yapıyor? Tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Allah razı olsun. Burada iki tane sual, hatta 3-4 sual kardeşlerimiz renklendirmiş. 4-5 sual geçiyorum, o renklendirilenleri tekrar inceledikten sonra size cevap vereceğim. 12. Cuma İzmir Dergahı. Arabayı çekenler ve arabada oturanlar arasında fark nedir, açıklar mısınız? Arabada oturanlar hizmette esas almayan, 3 saatlik zikri kendisine referans edinen ve bir dini sağlam bir şekilde yapan, 3 saat zikrin altına düşmeyenler. Ama diğeri hayır diyor. Bu bana yetmez. Ben fizik ucumu da Allah'a teslim etmeliyim. Ben nefsimi de teslim etmeliyim. Ben sahabe gibi irademi de teslim etmeliyim. İşte bunlar arabayı çekenlerdir. Yani nedirler? Onlar en üst seviyede Allah yolunda hayırlarda yarışanlardır. Allah'ın izniyle. Ankara dergahı İncil Matta 17'de sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşıma. Cini kovmanın vasıtası nedir, kim söyleyecek? Efendim? Evet, zikir. Evet, cini kovmanın vasıtası nedir, zikir? İşte öğrenciler gelmişler Hazreti İsa'ya. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşını verdi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne diyor? İmanınızı tazeleyiniz. İmanın tazelenmesi nedir, kim söyleyecek? Zikir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e, imanın tazelenmesi nedir? Ya Resulullah, zikirdir. Öyleyse siz de cini kovmak mı istiyorsunuz? Zikir edeceksiniz. İmanınızı tazelemek mi istiyorsunuz? Zikir edeceksiniz. Her şey nereye açıyor? İmanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir haldan tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa buradan şuraya göç derseniz, göçer sizin için, imkansız bir şey olmayacaktır. Efendimiz ne anlatıyor? Efendimizin anlattığıyla özdeşleşiyor. Eğer siz yer çekimine rağmen Allah beni indi ilahiye 3 vücudumla uçurur, buna iman sahibiyseniz, kalbinize bu yerleşmişse Allah Teala her şeye kadirdir, size nasip eder mi etmez mi? Çünkü imanda siz kimi öne geçiriyorsunuz? Hay Allah razı olsun. İşte bu. Siz yoksunuz. Neyiniz var? İmanınız var. Mesela Hazreti Ali o karenin kapısını kalkan olarak kullandığı zaman kendisi mi vardı yoksa Allah mı?
1: Allah.
0: Evet. Kardeşim de zaten soruyor. Diyor İslam aleminde zikrolunan kalpteki hardal tanesi kadar iman ile İncil'deki bu anlatımın bir ilişkisi var mı? Var tabi, paralel düşüyor. Malatya dergahındaki kardeşime rabıta nedir? Önemini açıklar mısınız? Her zaman ve her yerde yapabilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, rabıtanın anlattığı açıklandığı birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi de Al İmran 200. Ya eyyühellezine aminu sabiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Her yerde yapabilir misiniz? Evet, her yerde yapabilirsiniz. 3 ayet-i kürsi okuyun. Hacet namazıyla rabıtayı Allah'tan dileyin vesaire. 15. sual İstanbul dergahı. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah'a teslim olmayanlar sadece teslimin muhtevasını bilmeyenler değil, Allah'a güven duymayanlardır buyuruyor. Allah'a olan güven duygumuzu nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz yine bu sohbetinde diyor ki, onlar sahabeden bahsederken Allah'a güveniyorlardı ve kime güveniyorlardı? Resullerine güveniyorlardı. Bugün de biz yine Allah'a güveneceğiz ve kime güveneceğiz? Başımızdaki devrin imamına, Resul'e güveneceğiz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocamız, toplumsal tevekkül nasıl olmalı, açıklar mısınız? Toplumsal tevekkül toplumu teşkil eden fertlerdir. O fertlerin Allah'a karşı beraberliği ve imanlarıyla ölçülür. Ama her zaman her fert etrafındaki insanları tevekküle teşvik etmeli, onları bu istikamette teciz etmelidir inşallah. 18. sual İstanbul Eyüp dergahından. Dergahlarda sohbetler dinlerken tezekkür sırasında telefonlar sessize alınmıyor. Kardeşlerimiz telefonla konuşabiliyor. Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sessize alınmalı. Eğer tezekkürde telefonlar sessize alınmıyorsa, o tezekkürde kişi Allah'a mı öne geçiriyor kendisini mi? Evet. Allah ikinci planda, kendisi birinci planda. Kimdir Allah'a birinci plana atan? Telefonunu kapatıp tezekkürü en üst seviyede adapla dinleyen kişi. Hatta kaynaklar anlatıyor, sahabe Peygamber Efendimiz'i duyduklarında başlarında kuş bile uçsa ne olmazmış? Uçmaz, rahatsız olmazmış. Öyleyse onlar pür dikkat o şekilde dinliyorlardı. Azerbaycan Nahçıvan kardeşimiz, muhterem hocam, dergah sohbetlerinin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dinin teorisini bildiriyor ama bu dinin hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuftur. Dergah sohbetleri de nedir? Bu hayatın kazanılmasında mütalaa görevini görüyor. Geliyoruz tekrar Efendimizin anlattıklarını kendi aramızda, bunu kendimize nasıl mal etmişiz, yaşayabiliyor muyuz? Bu güzellikleri bize ulaştırıyor. Dolayısıyla dergah hayatı tasavvuf hayatımızın vazgeçilmezidir. Bir insan için su neyse, manevi hayatta dergah bizim için nedir? Odur. Allah'ın dergah hayatı olmadan, dergah hayatının temerküz ettiği şey cemaattir. Mesela şu anda dergah hayatında nedir? Bizler beraberiz. Ve Allah Resulü cemaatten bir karış ayrılan ne olur? Şeytana lokma olur. Öyleyse şeytana lokma olmak istemiyorsak dergah hayatımızı mutlaka idame ettirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Son bir sual. Van dergahından uykuya yeniliyoruz. İlk zamanlar gibi zikir çekemiyoruz. Buna ne yapmalıyız? Hizmetinizi arttırmalısınız. Ben hep üç şeyi söylüyorum kardeşlerimize. İlmin sahibi Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz. İki, bu sohbetleri kazandığımız, yani bu ilmi kazandığımız yerlerde bu dinleme imkanı olmayan kişilere ne yapmalıyız? Bunları ulaştırmalıyız, anlatmalıyız, Allah yolunda hizmet etmeliyiz. Ve bunun hayata geçirilmesinde biz ne yapmalıyız? El ele, gönül gönüle, muhabbet içerisinde, sevgiyle birbirimize kenetlenmeliyiz. Üç şey yapmamız halinde Allah Teala bizi ne yapacaktır? En güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar buluşmak üzereyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma selavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanların hakları ve vazifeleri. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vazifeler ve onlara sağladığı haklar nelerdir? Vazifelerimiz var. Evvela bilmeliyiz ki Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize veya Allah için yapacağımız herhangi bir şeye hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefine ulaşmamız için kesinlikle gereklidir, bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman bir mutluluğu yaşarız. Oruç tutmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zekat verdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zikir yaptığımızda mutluluğu yaşarız. Hacca gittiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Bunlar hepsi mutluluğumuzun birer vasıtası. Mutluluğu yaşamak hepimiz hem hakkı hem de vazifesidir. Çünkü Allah Teala mutluluğu sağlayacak olan hususları farz kılmıştır. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes her bir vazifenin mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği 7 sabahda 4 teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. 7 sabah 4 teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. Nedir bu? Vazifelerimiz var ve bunun neticesinde de hakkımız olan müjdelere kavuşmak var. İşte Allah her şeye kadirdir. İblis vazifelerimizi yerine getirmekten bizi men eden bir varlık. Bunu bilmeliyiz. Örneğin namazı Allah-u Teala farz kılmış ama Allah-u Teala öbür taraftan da İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve Maide 90'da da Ya eyyühellezine aminu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rücum amel şeytan. İçki, kumar, puta tapmak falokları şeytanın pis amelidir. Öyleyse şeytan denilen insanların baş düşmanı içkiyi alıştırarak insanlara Allah-u Teala'nın Nisa 43'te onlara sarhoşken ve sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani o kişi Allah-u Teala'nın namazla kendisine vermek istediği mutluluğu iblis engel oluyor. O mutluluğu yaşamasına mani oluyor. İşte biz de namazda o mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlak surette iblisin vücuda giriş yolları olan afetleri kalbimizden temizlememiz gerekir Allah'ın izniyle. İkinci sual, Allah-u Teala insanlara onların gerçekleştiremeyeceği vazifeler verir mi? Hayır. La nükellifu nefsen illa vus'aha la ma kesebet aleyhe ma iktesebet. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü Allah-u Teala yükletmiyor. Allah bizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat daha fazla sever. Ve Allah-u Teala hiç kimsenin üzülmesini, sıkılmasını, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istemez.

0: Her seferinde hakkımız bize Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Eğer vazifemizi yapamıyorsak, işe yüklenmediğiniz için size ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığınız içindir. Evet, Allah Teala vermiş ama bize ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığımız için vermiyoruz ve o mutluluğu yaşamaya biz kendimiz engel oluyoruz. Öyleyse her halükarda hak ve vazife birbirini takip eden iki sonucu bize bildiriyor. Vazifemizi yerine getirmemiz halinde hak ettiğimiz mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların sahip oldukları hakları ve vazifeleri unuttukları söylenebilir mi? Evet. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Hepimiz hakkımızın mutlaka cennet olduğunu, bunun içine inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirilmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifemiz. Hakkımız olan birinci kat cennete kavuşuruz. Hacet namazını meçhulünü Allah'tan sormak vazifemiz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. Ruhumuzu Allah-u Teala teslim etmek vazifemiz. 12 kere güzel sarkılmış. Yaptığımız zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan Allah'a aittir. Ama iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutturmayı başarmış tabiatıyla insanoğlu haklarını da unutmuş. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek vazifemiz. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması hakkımız. Allah Teala bunu bu şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olan insana mutluluğu hak ettiğini ama bunun için en önemli vazifesinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ölmeden ölmek denilen bir tabir vardır ya, işte o geliyor aklıma. İşte asıl amacımız dünyada yiyip içmek, işte başka ihtiyaçları yerine getirmek değil de daha çok İşte herkesin bir yaratılış amacı olduğunu düşünüyorum.
3: Manevi anlamda Allah'a yakın olmak, yani gerekli ibadetlerimizi yerine getirmek.
0: Nereden ayrı? Öyleyse
3: bu şekilde Allah'a ulaşabiliriz bence.
4: İbadetlerimizi yapmak, ona layıkıyla kul olmak, ilim ve fende ileri gitmek, sadece ibadet değil, ilim ve fene de önem vermek. Yani çabalamak, çalışmak.
5: Oruç tutmak, namaz kılmak, onlar işte vazifemiz zaten onlarda.
6: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince Allah'la insanın arasında bir bağın oluşması gerektiğine ben inanıyorum. Ve bu dilekle de bu bağın oluştuğuna inanıyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz.
1: Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Tabii. Allah'ım, ölmeden önce ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: İmanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
7: Senin dostun olmaz istiyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bir misafirimiz sadece ibadette değil, ilim ve fene de önem vermekle, yani çabalamak, çalışmakla Allah'a ulaşabileceğimizi söyledi. Allah'a ulaşmamız

0: Biz için çok çalışmamız mı gerekli? Allah'a ulaşmak için Allah'ın bizden istediği sadece bir dilek. Şura 13'te Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının aynı olduğunu buyuruyor. Ve babamız İbrahim'in hanifsini vahdet, tevhid ve teslim mütevazi içerisinde şekillenmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte o tek olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şirkten kurtuluyoruz. Tevhid Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlere veya bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak. O zaman ulaşmayı dileyenler Fırka-i Naciye'de, kalbe ulaşmayı dileyemeyenler hepsi dinde fırkalara ayrılmış durumda. Yahudiler bu sebeple Fırka-i Naciye'nin dışında 70 fırkaya ayrılmışlar. Hristiyanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 71 fırkaya ayrılmışlar. Müslümanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 72 fırkaya ayrılmışlar. 72 fırka gideceği yer cehennem, şeytana tabi oldukları için. İşte Allah'a ulaşmak insanların zannettiğinden çok daha kolay bir olaydır. Bir tek dileğe değerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkese Allah Teala bunu bir hibe ediyor. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın ibadetlerini sevecektir. Çünkü Allah ibadetleri ona sevdirecek olan Allah'tır. Mürşit sevgisi de o kişide mutlaka olarak gerçekleşir. Kişi mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden yol kabirlerden birine katılır. 7-8 aylık bir süre içerisinde bir devrenin sonunda da bu kişi mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah yolunda yükselme ve yücelme hakkını elde etmek istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği bir kamil mürşide tabi olmamız üzerimize vazife olarak verilmiştir. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Mutlaka insanın bir hayatta bir yol göstericisi olması gerektiğini düşünüyorum. Enbiya 7'de diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah-u Teala, ben mürşitlerin olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala'nın insanları görevli olarak diğer insanlara gönderdiğini düşünüyorum. Mümin'in 44'te diyor ki art arta gönderdim diyor. Öğreticilerimi art arta aralıksız gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala.
1: Allah dostları, hak mürşitler bir Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Bugünümüzde de zamanımızda da.
3: Biraz düşünmüyorum çünkü insanlar hep biraz bencil. Yani kendi çıkarına çalışıyor. Ama tabi bunlarla ilgili hakiki Müslümanlar, bunları düşünen insanlar da vardır ama çok azınlıktadır.
1: Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuş. Bugün insanlar gerçekten Allah'ın bizim için rehber ettiği bir mürşide tabi olsaydı daha çok ilerleyebilir miydi? Olmadığı için bir eksiklik yaşıyor olabilir miyiz?
4: Olabilir. Olabilir. Yani bunun eksikliği de vardır. Bence olabilir. Çünkü yani derler ya, birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Kesinlikle vardır yani. Hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama hayır, kesinlikle. Kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Buna inanıyorum yani.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama hayır, kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen mutlaka vardır. Allah'ın doğrularını en iyi bilenler kimlerdir? Elbette Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Yanılmıyorsam Yusuf suresinin belki 100-101 ve o civardaki ayetlerin birisinde her Yusuf suresi her bilenin üzerinde mutlaka daha üst seviyede bir bilen vardır buyuruyor. Herkesin üstünde en üst seviyede bilen kesinlikle Allah-u Teala'dır. 101'e bakalım inşallah. O ayetlerin birisinde söylüyordu. Evet. Rabbi atayteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbim diyor, sen beni minel mülki mülki, yani varlıklar alemde tasarruf hakkını mülki bana verdin, allemteni min tevilil hadis ve rüya tabir ilmini de öğrettin. Fatır-ı semavati vel ardı atayteni Ente veliyyü fi dünya vel ahirete. Dünyada da ahirette benim dostum sensin. Tevefeni müslümen, beni teslim olanlardan kıl, teslim yüklüğüyle teslim olan olarak vefat etti. Ve beni sahri arasına kat. 103'e bakalım be. Ben öyle bir şey, 103. Evet, 103'te neyse 102, 100, 101, 102'ye bakalım. Evet, şimdi gelelim. En iyi duaların doğrularını bilenler kimlerdir? Allah'ın mürşitleridir. Allah-u Teala Zümre Suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَيْلَسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَلَذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, ondaki, önceki ayet-i kerime, Yusuf 73 müydü ne? 76. اَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Yusuf 76'ymış. Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Evet, derece yükselten arşın sahibi Allah. Dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ve bütün bunların hepsinin üzerinde ilim sahipleri ki alimler oluşuyor. Bunlar vesileyi teşkil ediyor. Onların üzerinde de bir devrin imamı var. فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Bilenler bilmeyen bir olmaz. اَنْ سَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَذَكِرُ الْاَلْبَابَ اُلْ الْاَلْبَابِنْ alim olduğu buyuruluyor. Zekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetine iyidir. Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği alim daimi zikrin sahibi olan اُلْ الْاَلْبَابِ Yetmez. Enbiya 7'de وَمَارْسَنَا مُنْ قَبْلِكَ اللّٰهَ رِجَالَ النُّحِيِ اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرِينَ اللّٰهَ تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine. Enbiya 73'te ehli zikrin en üst noktasında devrin imamı var. Onların olmadığı dönemlerde de veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Risale devirde öğrenenler ve öğretenler var. Öğrenme müessesi bilmeyi sağlayan temel faktördür. Öğrenmenin oluşmasında birinci safhada Allah vardır. Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Allah, bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerindeki resuller de aynı standartlardırlar. Bu Resullerden nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığı tayini Allah'ın öğretisinin en üst seviyesini sahipleridir. Öyleyse kim bilir her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğretisi huzur namazının imamıdır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah'tır. Ama onun tasarrufunu aldığı her devirde asaleten ve hükaleten devrin imamı en üst seviyede bilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Abdülcabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacaktı. Allah'a karşı olan vazifeleri yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir muhterem Abdülcabbar hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a karşı olan vazifelerin yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Evet, yozlaşma güzelliklerin adım adım kaybolması insanoğlunun şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. Şer nefsimizdendir buyuruyor Allah Teala. 7 ayet-i kerimede. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Bu nefsimizden olan şerrin mevcut olduğu ayetlerden muhtevaya baktığımız zaman burada olmayan nefsimizden hayır Allah'tandır. İşte hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Muhakkak ki nefs mutlaka suyu olanı şerri kötülüğü emreder. Öyleyse nefsi emmare 19 afetin şer talebinde bulunup aklı kabul ettirdiği bir dizayn oluşturur nefsi emmare. Ve şer talebi nefsten kaynaklanıyor. Hayır talebi de ruhtan kaynaklanıyor. 19 tane hasretin sahibi olan ruhumuz, hayrı talep eder, 19 tane afetin sahibi olan nefsimiz şerri emreder. Şer nefsendir, şer nefsin talebidir, hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini muhtevasına taşır. Evet, Allah'ın emrettiği şeylerin devreye alınması, emretmediği şeylerin devreye alınması, yaptıkları şeylerin de devreden çıkması. İşte Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan ve vazifelerini yerine getiren, evet o kendi ümmeti içerisinde benden önceki her ümmete gönderilen peygamberden kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve sahabı vardı. Sünnetine sarılan, emrine uyan havariler ve arkada. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler. Allah Teala neyi emretmiştir? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, bütün bunları emretmiştir. İşte bunlarla cihat etmek asıldır. Yozlaşmanın önüne geçmek için onlarda. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için Allah'ın adını devamlı olarak Allah Allah Allah diye zikretmemizi bizlere vazife kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah'ın adını sürekli zikreden insanın neler değişir hayatında?
6: Bence kesinlikle davranışları değişir, günlük motivesi değişir. Çünkü sürekli yani dayanağımız Allah. Bir olumsuz bir şey yaşasak Allah'ı zikreterek yani o durumdan bence kolaylıkla kurtulabiliriz.
4: Hepimiz gündelik şeyi çok fazla, gündelik hayatın karmaşasına çok fazla kalırız ama maruz kalırız ama o birazcık daha sanki ışığımızı parlatıyor gibi. Kişi kendinde hissediyor bunu zaten. Deneyerek bunu bir insanlar fark edebilir. Yani kimisi la ilahe illallah çeker, kimisi Allah'a zikrini çeker. Zaten kişi onu deneyerek bulabilir yani. Ama kimisi belki de dener, şey yapmaz, kişide tesir olmaz.
3: Zikir yapmak Allah'ı hatırlatır bizi, ölümü hatırlatır, bana onu düşündürür.
2: Aynı düşünce. Aslında bize zikrin farz olmadığını söylüyorlar ama baktığımız zaman birçok ayette Nisa 103 dedi diyor. Oturduğunuz yerde ayaktayken, yan üstü yatarken Rabbinizin adıyla zikredin. Yani zikrin farz olduğunu. Bu zikrin de nefsimizi temizlediğini, aydınlattığını düşünüyorum ben. Yani zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve bu şekilde mutsuz bir şekilde yaşarız.
0: Bir misafirimiz zikir olmazsa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve mutsuz bir şekilde yaşarız. Nefsimizdeki karanlıklar yok etmek için zikirden başka yollar da var mıdır? Hayır. Afetlerin temizlenmesinde yani vasıta zikirdir. Diğer vasıtalar zikre yardımcıdır. Nefsimizi yok etmek için, ona hakim olabilmek için elimizde tek bir silah var. O silahın adı zikirdir. Çünkü sadece zikrullah'tır ki Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selavat isimli üç tane nuru mutlaka göğsünüze ulaştırır. Ve afetlerle dolu olan nefsinin hasene dönüşmesi Allah'ın nurlarının kalbe tamamen dolmasına bağlıdır. Tekim nefsinin kalbinde ilk damla nur biriktiği anda, yani selavat isimli nur iman kelimesinin etrafında biriktiği anda o kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmaya doğru yola çıkmıştır. Hürafe nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar herkese nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını farz kılmış. Ve bu bütün kutsal kitaplarda geçiyor ama iblis devreye giriyor, diyor ki nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir. Halbuki nefs tezkiyesi nurların kalbe yerleşmesi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla nurun kalbimize yerleşmesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Isparta'da Terkan Kaplan. Hasretle, hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Arz ediyorum hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Allah Teala Ali İmran 160'da diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Ve başka bir şeyde de Allah Teala kim Allah'a vekil tayin ederse ona galip gelecek yoktur. O zaman İster Allah'a yardım olsun, ister Allah Teala'yı vekil tayin etsin, o galip gelecekse en güçlü odur. İhtiyak, liyakat, mükafat kanunu gereğince gayret, himmet, nusret, bunları birleştirdiğimiz zaman Allah Teala bizi bir sonuca ulaştırır. Allah'tan yardım alabilmeniz o yardıma ehil olmanıza bağlıdır. Bunun da adı arkasında sadece çalışmaya azmetmek ve başlamak vardır. Unutmayın ki Allah Teala Allah'ın bütün dostlarına 700 katlık bir saray inşa eder ama o sarayı inşa etmesi için o kişinin önce bodrum katını inşa etmesi şarttır. Allah Teala sıfırın üzerine hiçbir şey ilave etmez. Kanunu böyle koymuş. Ben ancak benden yardım dileyene yardım ederim diyor. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a müracaatımız asıldır. Eksik olan tarafımız Allah'tan yardım istememektir. Hep yardım için talepte bulunacağız. Zaten Muhammed dedi de eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'ın yardımını alabilmek, dışımızdaki herkese yardım etmek de mümkündür. Sualde zikredildiği gibi Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize ne yapmak lazım? Bizim de daha fazla insana yardım etmemiz lazım. Ne kadar daha fazla insana yardım edersek, ona paralel Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımına artmasını istiyorsak, daha fazla insana yardım etmemizi Allah-u Teala bize farz kılmış. O sebeple eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur. Ama Allah'ın bize yardım etmesi bizim de diğer insanlara yardım etmemize bağlı. Yani biz Allah için bir vasıta olacağız. Çevremizdeki insanlara Allah'ın yardımını ulaştıran bir ayna. O zaman çevremizde ne kadar insana yardım ulaştırabilirsek o kadar en üst seviyede Allah'ın yardımını almış olacağız. Bir Her An Kur'an, Her An Mutfuran'ın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var. 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah-u Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mümin olmadığı halde onu İslam'ın 5 şartına yönelten şey nedir? İslam'ın hiçbir şartını yaşamayan birisiyle farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, nasıl dostumuz Allah varsa ve bizi ahirette cennet, dünyada saadeti mutluluğa ulaştırmak istiyorsa, bir düşmanımız, dış düşmanımız olan şeytan da var. Şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Şeytan diyor ki insanlar ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler. Ve şeytan diyor ki hiç kimse kurtuluşa ulaşmasın. İbadetler vasıta emirlerdir. Yapsınlar, onunla kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bu ne zaman gerçekleşir? Amellerin boşa gitmesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala amelin boşa gitmesinden bahsediyor. Amelin boşa gidenler hüsranda olup gidecekleri yer cehennem olanlardır. Bu da şeytanın insanlar için gösterdiği hedefle uyuşuyor. İşte bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Zümer 65 çok manidar. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim vel likai. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Zümer 65, Allah'a şirk koşanlar ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı ayetlere iman etmediği takdirde şirkte kalır. Lika Allah'a iman etmediği takdirde de aynı şekilde küfürde kalır. Ve her ikisinin de gideceği yer cehennem. Evet, 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi şirktedir. وَلَّقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّا مَالُكَ لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar şirkte olanlardır ve ameli boşa gidiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onlar da küfürde kalanlar ve mutlaka gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bizi amelleri boşa götüren noktayı yönelten düşmanımız iblistir. Ve insanlar bu hakikatin farkında değiller. Yani dinlerini Kur'an'dan öğrenmiş olsalardı zaten bu gerçeği öğreneceklerdi. İşte Resulullah'ın hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen de mi ya Resulallah? Ben de mi Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyledir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Allah'a ulaşma dileğini yerine getirseler mutlaka kurtuluştadır. İkinci kat cennet tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak. Bu da insanları dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah razı olsun. İkinci sual, Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir şey, hiçbir ayet bulunmadığını söylüyorlar. Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona sevgiden ibarettir. İnsanla Allah arasındaki ilişki, muhterem Efendimizin bize söylediği, evvel Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, daha sonra Allah'a hayran olmayı muhtevasına alıyor. Kimdir Allah'tan hoşlananlar? Seven sevdiğine koşar. İşte insanlar Allah'ı seviyorlarsa O zaman otomatikmen sevdiği Allah'ın 12 kere üzerine farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrini yerine getiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman sevdiğini iddia etse dahi o kişi diliyle söylüyor fakat kalbinde bu sevgi yok. Yalan söylüyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Aklıyla Allah'ı seviyor ve iradesiyle Allah-u Teala'yı seviyor gücüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Bu da mürşide tabiyeti gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Allah sevgisinin işaretidir. Mürşide tabi olmak, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kesinlikle bu da ispatidir. Ve kişi bununla zikirle nefs zekesini gerçekleştirir, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Zikirle fizik vücut teslimini yapıyor, zikirle nefs teslimini yapıyor. Şimdi diyorlar ki İslam'da sevgi yok. Allah'ı zikretmek sevginin ispatıdır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikretmeye başladığı an Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a olan sevgisinin bir işareti olan zikri Allah ismini tekrar etmeye başlarsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl gelir ve yol açılmışsa göğsüne Allah'ın rahmeti kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan o %2'lik rahmetle Allah ona mürşid sevgisini veriyor. Ve hacet namazı kılarak mürşidine ulaşıyor. Birinci safa Allah sevgisiyle. İkinci safa %50'lik huşu mürşid sevgisiyle. Üçüncü safada kişi zikrini 3-4 saate kadar arttırıyor. Kalbine ulaşan %51'lik aydınlanma ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Fizik ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Külli zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşıyor. Tüm aklıyla Allah'ı seviyor. Sonra tesbihe ulaşıyor. Tüm gücüyle Allah-u Teala'yı seviyor. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'da yer almış durumda. Her teslim basamağı Allah'a olan sevginin işaretidir. Ve teslimler arttıkça kişinin Allah'a olan sevgisi de artar. En sonunda Allah'a hayran olur. Kimdir Allah'a hayran olanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, tesbihe ulaşanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar artık bir peygamber gelmeyecek. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek de ahir zamanda yaşıyoruz. Ama aynı zamanda içinde bulunan çağ hidayet çağıdır. nasıl ayrı zaman peygamberiyle asr-ı saadet yaşandıysa, devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a da bir asr-ı hidayet yaşanacaktır. Hidayet çağındayız. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Zarar verebiliyorlarsa onlardan nasıl korunabiliriz? Evet. Zarar verebiliyorlar. Allah Teala onlardan korunmanın yolunu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Hem kim cinlerin ve şeytanların zararından korunmak istiyorsa kalben ulaşmayı dileyerek haccet namazıyla Allah Teala mürşidini sormak suretiyle Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o noktadan itibaren artık Allah tarafından korunur. Çünkü iblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. İblisin sırat-ı müstakime oturması bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani olmaktır. Sonra diyor sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte bu noktadan itibaren de kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa bu tabiyetle Allah Teala devrin imamının ruhuyla önden arkadan sağdan soldan dört cepheden onu korur. İşte cinlerin ve şeytanların insanlara verdiği zarardan korunmak istiyorsa kişi kalben ulaşmayı dileyecek. Bu ayette görüldüğü gibi Rad 11'de önden arkadan koruma, Şuara 215'te sağdan ve soldan koruma. Bu koruma olduğu süre içerisinde artık ona zarar veremez. Ne zamana kadar? Kişinin ruhunu Allah kendisine teslim alana kadar. Kayseri'den bir kardeşi muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Sevgili kardeşim, evet, secde Allah'a yapılır ama Allah emretmiştir Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Evet, Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah Teala herkesi üç vücut ve serbest iradeyle yaratmış. Bizi bir fizik bedenle halk ediyor Hicr 26. Bir nefse dizayn ediyor Şems 7. Ve zatından bize ruhu fürüyor. Secde 9. İşte bu ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala zaten ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin. Öyleyse secdenin ne fizik bedene ne nefse değil, Allah'ın ruhuna yapıldığını görüyoruz. Adem Aleyhisselam'a yapılan secde aslında Allah'a secdedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden koştuğunu görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olsak, günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden gittiğini görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Gerçekten de Sayın Nursi Hazretleri diyor ki gençler ruhtan ziyade nefslerini, his ve hevesini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse bir tarafta zevkler var, geçici, anlık. Öbür tarafta mutluluk var. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyamızda kavganın bitmesi, sürbe süküne ulaşmamız. Düş dünyamızda kavganın bitmesi, sürbe süküne ulaşmamız. Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bitmesi, sürbe süküne ulaşmamız. Mutluluk gördüğünüz gibi üç alemde tamamen kavganın bittiği daimi bir sürf ve sükun halidir. Zevkler ise anlıktır, yaşanır ve geçer. Ama peşinden de çok korkunç, eğer yaşanan zevk Allah'ın yasak ettiği bir fiil ise korkunç bir azabı peşinden getirir. Yaşanan zevk Allah'ın bir emrini yerine getirmemekse yine korkunç azabı. Yani mesela zevklerin peşinden mutlak surette bir azap vardır. Ama mutluluk azaptan kurtuluştur. Üç alemde daimi bir sürf ve sükun halini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Amentü'de yer alan hayır ve şer Allah'tandır ifadesi doğru mudur, açıklar mısınız? Değildir tabii. Hemen Amentü şerinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesine bakalım beraberce. Tam 7 ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi bunu hayır da şer de Allah'tandır diyenler bu 7 ayet-i kerimeyi incelememişler. Sadece 78. ayet-i kerimesine dayanarak zanda bulunmuşlar. Halbuki Nisa 79'da da, Araf 23'te de, Enfal 51'de de, Hud 101'de, Yusuf 53'te, Enbiya 87'de, Kasas 16'da şerrin nefsimizden oldu buyuruyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir seyyiat ulaşırsa senin nefsindendir. Araf 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm derecat kaybıdır ve kişinin nefsine tabi olması halidir. Yunus 44. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسِ. Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكَنْ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزْمُونَ. İnsanlar nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, sen nefsinizin üzerinizde hakkı vardır diyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefse zulmetmek derecat kaybıdır. Kim nefsine uyarsa derecat kaybeder. Ve 153, bütün bunlar hepsi bizi kesinlikle şerrin nefsimizden, derecat kaybının sadece nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Şimdi Nisa 78'e gelelim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e münafıklar geliyorlar. Onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Burası doğru, hayır Allah'tandır. Ama bir şer ulaşırsa bu da sendendir. Peygamber Efendimiz'i suçluyorlar. Onlara de ki her ikisi de Allah'tandır. Gerçekten de hayır Allah'tandır. Tamam. Ama münafıklar Peygamber Efendimiz'in tasarrufta olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdi. Yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Ve 7 ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin serbest iradesinden bahsedilemez diyor. İşte 7 ayet-i kerimede tasarrufta, ona bakalım. Öyleyse Peygamber Efendimiz iradesi yoksa, onun yaptırdığı her şey Allah'ın yaptırdığıdır, söylediği her şey Allah'ın söylettiğidir ki işte görüyorsunuz ayetler gayet açık. O zaman Peygamber Efendimiz için bu olay gerçekten her ikisi de Allah'tandır. Hayır da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şer söz konusu değil. Çünkü Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Senin لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın. Senin sırat-ı müstakimi. Yani nimeti Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tamamlamış. Olay buysa o zaman münafıkların Hayır Allah'tandır, şer senin nefsindendir olayı doğru değil. Peygamber Efendimiz için her ikisi de Allah'tandır. Ama diğer normal avam için hayır Allah'tandır, şer insanın nefsinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerli midir? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerlidir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın her an seyir hesap olduğunu ve adaleti gerçekleştirdiğini buyuruyor. Allah seyir hesaptır. Bakın Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Ayetler gayet açık ortada. Öyleyse Allah hesabı çabuk görendir. O takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu hesabın çabuk görülmesi, adaletin yerine getirilmesidir inşallah. Kastamonu'dan bir kardeş muhterem hocam, kardeşlerimizle ve çevremizdeki insanlarla muhabbetimizi artırmak için neler tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Özellikle o beraberlikte onların nefslerine uyarak onlardan sadır olan her olaya afla karşılamak lazım. Af etmek, af barışın zekatıdır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse her şeyden evvel kesinlikle kardeşlik hukuku içerisinde onlardan sadır olan bir yüzden olayları affetmek, hoş görmek ve devamlı onların yardımına gitmek, onlar için onları işitenler, davete icabet edenlerdir. Mutlu etmek. Affedebiliyorsanız ve yardım ediyorsanız Allah'ın sizden istediğini yapmış olursunuz. Tabii çevremizde nefsine uyan insanlar da var. Onların da kötülüğüne karşı hayırla mukabele etmemiz lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. Bir, etrafımızdaki kardeşlerimizden yanlış olan hususları affetmek. İkincisi, nefsine tabi olan insanların nefsine uyarak yaptığı zulümleri kötülüklerine karşı hayırla mukabele etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ben bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım, bana iyilik yapana ben de iyilik yaparım diyen soysuzlardan olmayın. Aksine bana kötülük yapana ben susarım, affederim. Yine bana iyilik yapana da affederim, hatta güzel bir davranışta bulunurum. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tasavvufu yaşayan tarikat eli için öngördüğü davranış biçimleri af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ibadetlerde derece sistemi nasıldır? Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşana kadar ki derece sistemi 1'e 10'dur. İster inansın, ister inanmasın. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği derece sistemi 1'e 10. Ama konu Rahim esmasına geçtiği zaman, o zaman Yusuf 53 devreye giriyor. وَمَا اُبَرُوا نَفْسَنِنَ نَفْسَلِ اَمَارِتِمْ بِسُوا اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّ Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ondan 700'e kadar arttırımda bulunuyor. Nefsi emarede 1'e 100, nefsi ilhamede 1'e 200, mülhamede 1'e 300, mutmain 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. 1'e 700'e kadar Allah-u Teala arttırıyor nefs tezkiyesine paralel olarak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim tutuyorum hocam. Aklımızı ruhun talebi yönünde Allah'ın ilmi doğrusuna kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Mürşidimizin açıklamalarına tabi olup onu yerine getirmek, teslim olmak doğrusunda kendimize düşen yapmamız lazım. Eğer akıl daima ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Eğer akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytanın dostu olur. Öyleyse bize düşen Allah'ın emrine uyarak Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak aklımızı ruhun talebine uydurmaktır. Ruh da sadece Allah'ı istiyor. Ruhun dünya hayatıyla ilgili bir talebi yok. Ruhun cennetle de ilgili bir talebi yoktur. Ruh sadece Allah'ı diler. Ehli dünya dünyada, ehli bu akbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte bu ruhun talebidir. Ehli dünya dünyada dünyayı dileyenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 ayet-i kerimede ehli ukba ukbada onlar da ahireti dileyenlerdir. Ama bana Allah'ım gerek ikisinin de ötesine geçerek Allah'ı talep etmeleri. 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim Allah'a dilerse Allah Teala ona ahiret saadetini ve dünya saadetini garanti veriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bir din adamından nebilere kitap verilmemiştir. Resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitaplarını kimlere verir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Esselamu
0: Aleyküm
2: ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamının nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitabını kime verir? Hemen 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah nebilere, peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Başlangıçta Bakara 213'te insanlar tek bir ümmeti, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlere, peygamberler bahsetti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Bakara 213 şeriat kitabının nebilere verildiğini buyuruyor. Ali İmran 81 وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاكُمُ الرَّسُولٍ. Allah Teala nebilerine misak oluyor. Size kitap ve hikmet verdim. Bu ayet-i kerimede de kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Arap 158. Öyleyse Allah'a ve onun ümmi nebi Resulüne iman edin ki o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine inanır. Ona tabi olun ki hidayete erersiniz. Yani kitabı yine tekrar nebiye verdiğini görüyoruz. Meryem 30. Şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Yine görüyorsunuz kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. En'am 154. Kitabın Hazreti Musa'ya verildiğini görüyoruz. Şura 13 kitabın şeriat kitabının nebilere verildiğini görüyoruz ve Ankebut 27, Hadid 26 kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ayet kitabın nebilere verildiğini söylüyor. Ve bu nebilerin aynı zamanda Allah'ın Resulleri olduğunu söylüyor. Ama belir Resuller, nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Onlara da kitap verilmemiştir. Sadece onlarla amel ediyorlar. Nitekim Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Bu Ali İmran 81'deki Resul bir veli Resuldür. Ama bir veli Resul ve peygamberler verilen şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Öyleyse kardeşimiz imamsa da hiç önemli değil, nebilere kitap verilmemiştir diyerek aslında bütün bu ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendisine yazık ediyor. Dileriz ki bu cevabımızı duyar, Kur'an ayetlerini bir kere daha tetkik eder ve yaptığı hatadan döner. İşte bunun gibi tam 19 tane bidat din tatbikatına girmiş ve ne yazık ki insanlar zanlarla, bidatlerle din yaşıyorlar. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak

Sen var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّكَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّكَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّكَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah ötesimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

0: ilahe illallah diyen her mümin illa cennete girecek Allah'ın izniyle.
1: Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm

0: rahmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimelerde vardır.
1: Dünyayı bir teraziye koysan, la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhidi bir teraziye koysan o daha ağır basar.
2: Fatiha maassalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere La İlahe İllallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse bir insanın kâle men la ilahe illallah dâhale cenne la ilahe illallah dediği zaman cennete girebilmesi mutlak surette onun kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama o diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecat kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe desin, hayır kurtuluşa ermesi mümkün değil. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olanları Allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eleyhi ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi olursa o zaman Allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını örteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği kalpte olması lazım. İşte Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilini söylediği kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Hücra Suresi 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inan şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. İnan şartlarıyla birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi İzleyicilerimiz diyorlar ki la ilahe illallah diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin, inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep, onun kalbinde, la ilahe illallah talebi kalbinde yoksa, hayır, inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz, la ilahe illallah demek yeterli değil, Muhammeden Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet, gerçekten de kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduğu zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidi kabul etmiyor. İstediği kadar la ilahe illallah Muhammed Resulullah desin, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin 3. basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. basamakta da 12 tane ihsanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diğerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşid önünde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecat kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek bir adım değildir. La ilahe Muhammed Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğini inanmayı ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten, gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman Allah'a yönelen ve takva sahibi olan, Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim haccet namazıyla kılıp mürşidin üzerine ulaşırsa, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse, el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Birinci sual, takva kavramı ne ifade ediyor? Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Zalike el kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Öte yandan Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve uzrifetil cennetu lil muttakine gayre baydi. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Korkmak Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Çekinmek, sakınmak da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirleri yapmamaktan sakınmak, yasak ettiği fiilleri de yapmaktan sakınmak. Allah'ın emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yapmamamızı istediği nehiler var, yasaklar var. Takva, Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını da yapmaktan sakınmak. Korkmak da Allah'ın sevgisinin üzerimizdeki kaybedilmesi korkusu anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mealciler nerede bir takva kelimesini görmüşlerse hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlardır. Evvel Allah-u Teala korkulan bir Allah olmayı istemiyor. Sevilen bir Allah olmayı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala takva sahipleri için korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Öyleyse اَلَا اَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اَمْ يَحْسَنُونَ Allah'ı sevenler için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. O zaman buradaki takva, Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Tasavvufi açıdan takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görürüz. Kutsal kitapların temeli olan hidayetin üzerinde iskelet takvadır. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Takva kurtuluşun kapısıdır. Takva sahibi olmayan için cehennemden kurtuluş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın bütün emirlerini ve nehilerini içeriyor. Ve ahlak da Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Dinin bütününü ifade ediyor. Takva da bu emirlerin tatbikatı yerine getirilmesi, yasakların işlenmemesi temeli üzerinde inşa edilebiliyor. İkinci sual, bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takvaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1. safa takva Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Rum 31. 2. safa takva Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insanla tabi olmayı ifade ediyor. 3. safa takva ruhun Allah'a teslimini. 4. safa takva fizik vücudun teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi, altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva iradenin teslimini mütevasına alıyor. Allah'ın temel emri takva sahibi olmamızdır. Bir insanın manevi tekamülün yedi safhasının yedi ayrı takva ile işaretlenmiştir. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kutsal kitaplar, takva sahipleri için hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Gerçekten de yedi safa takvaya baktığımız zaman nasıl kutsal kitaplar hidayet ve nursa ve kutsal kitaplar için hedef hidayetse ama hidayetin hedefi de mutluluksa kişinin mutluluğu takvasıyla orantılıdır. Hangi oranda kişinin kalbinde fazıl birikmişse o oranda da mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala'nın birinci kat cennet tüm insanlar için Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. İkinci kat cennette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ondan sonra teslimlerimiz var. Ruhun teslimi, fizikulü teslimi ve nefsin teslimini, iradenin teslimini mütevasına alıyor. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle takvada yarışanlar kimlerdir? Allah-u Teala ayet-i kerimede ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve ulvan. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah, bu davetleriyle aslında sadece mutluluğa davet ediyor. Bir ve takvada yardımlaşınız sözünü de, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayı da, yardımlaşmayın ifadesine karşılık olarak söylediğini ifade etmiştir. Yani bir ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. Günah ve düşmanlık kimdir? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kimdir bir ve takvada yardımlaşanlar? Kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Buradaki takva dostluğu ifade ediyor. Buradaki bir sevabı ifade ediyor. Evet. Bir ve takvada yardımlaşınız. Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayın. Bir sevabı ifade ediyor. Takva dostluğu. Öte yandan günahta ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. İnsanlara olan yardımda beraber olun, birleşin ve gereğini yerine getirin manası taşıyor. Başkalarına iyilik yapanlar, onları mutlu edenler, kendine de verdikleri mutluluğun iki katını yaşayanlardır. Ta'avvenu bil birri ve takva, takva dostluğu bir sevabı ifade ediyor. Burada yarışın. Ama وَلَا تَعَوْنُوا بِالْاِسْمِ وَالْذِوَانِ düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayınız. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşanlar, kendi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bu yardımın arkasında şeytan var. Ama bir ve takvada yarışanlar, onlar yani dostlukta ve sevapta yardımlaşanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmış, başkasının da hidayetine vesile olanlar. Veda hutbesinde Nebiyye Sultan-ı Peygamber Arap'ın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Eğer takva dostluğu ifade ediyorsa o zaman yedi safa takva Allah'a ulaşmaya dinleyen Allah'a dost olanın birinci safhasındadır. Amme mürşidine tabi olan kişi daha da üst seviyede bir dosttur. Ruhunu teslim eden kişi daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim, fizik gücü teslim yapan daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim eden daha üst seviyede bir dost. İhlasa ulaşan daha üst seviyede en üst seviyedeki Allah'ın dostları salihlerdir. Üstünlük takva iledir. Ve bir de sevap olduğuna göre sevapta ve takvada yardımlaşmak. Konumun üstüne ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerinin gideceğini açıklıyor. Ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitten bir temasa geçmek lazım, yakalamak lazım. Ondan sonra Allah kerim.
3: Benim gözümde herkes her şekilde Allah'a ulaşmış bir biçimde. Sadece bence biz bunu göremiyoruz zaten. Baktığımız her yerde ve her şeyde o var. Kalbimizin içerisinde, gözümüzü kapattığımızda, hissetmek istediğimiz her anda zaten ona ulaşabildiğimize inanıyorum ben.
4: Allah dostları geliyor aklıma. En önemli kavram Leyla'yı bırakıp Mevla'ya ulaşmak. Bunu bilirim ben. Yani ruhaniyet olarak.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşır? Ruhumuz. Öyleyse sizin de ey yüce Allah'ım ben de ölmeden evvel senin dostlarından olmak istiyorum diyerek manevi talepleriniz var mı inşallah?
3: Tabii ki her zaman. Eğer ben bunu gün içerisinde atlasam bile mutlaka ki her gece yatmadan söylediğim cümlelerden bir tanesi bu zaten.
1: O zaman siz de ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
5: Tabii ki isterim.
1: O zaman birlikte bu duayı yapabilir miyiz?
5: Yapabiliriz. Ey yüce Allah'ım, ben de senin ölmeden evvel dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostların olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileği dilimden kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bir mürşidin yolunda gitmek lazım, mürşitle bir temasa geçmek lazım dedi. Allah'a ulaşmamız konusunda mürşitlerin rolü nedir? Evet, her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı asaleten devrin imamı ise Allah'ın kendisine şeriat kılan bir peygamberdir. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Allah-u Teala Enbiya 73'te onları açıklıyor. Ama Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Devrin imamları her devirde bütün insanların mürşididir. Ama devrin imamı tek kişi olması hasebiyle insanlara ona ulaşması zor olabilir. Allah-u Teala işi kolaylaştırmıştır. Kavim Resullerine ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller gönderiyor. Onların 7 sabı 4 teslimini yaşayan çevresinde veli mürşitler var. Onlardan sonra salihler var. Muhlisler var, ulelbab var ve muhsinler var. 7 grup insan Resulullah'ın varisi olarak hep insanlar için Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olabilirler. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala devrin imamının bir nimet olduğunu buyuruyor ve müşride tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala bizi 7 nimetle destekliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde o nimete kavuşabilmek için mutlak surette Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Evet, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayetçi de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Velisi Allah-u Teala'nın ister irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyedeki devrin imamı olsun, ister veli rasuller olsun, ister veli mürşitler olsun, ister vekil mürşitler olsun. Allah'ın cereyanı kim taşıyor ve Allah-u Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zaman imamına tabi olmazsa cahili üzere ölür olayı. Zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özellik, bunlardan bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Asap 72'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَبَيْنَا حِمِلْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانُ اِنَّ كَانِ ظُلُومًا جَوْلًا. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar, mürşitlerin yüzü hürmetine bu ülkede yaşıyoruz. Huzurumuz ondandır. İslamiyet yaşamak istiyorsan muhakkak bir mürşidin toplumuna girmek lazım.
4: Bir gruba bağlı hocanın yanında olan mürşitler, ondan ders alan, ibadet alan, ilim alan kişiler.
5: Allah'a ulaşmakta yol gösterici insan olabilir. Onun dostu, kamil insan olabilir. Böyle bir insanın varlığı da gerekli olabilir tabii ki. Bunu Allah'tan dilemek de gerekli olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ama mantıken düşününce.
3: Mürşit bize ne sağlar? Bir kere öncelikle ahlaklı bireyler olmayı sağlar.
2: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
1: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
5: Olabilir tabii ki.
4: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim. Kendim ulaşmak isterim.
1: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
4: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
0: Misafirimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتْفِيَانٍ كُلِّ شَيْءٍ. Sana her şeyi açıklamak için mutlu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46 sabır ve namazla istaneyi, yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9 ve alallahi kaste sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Onu Allah tayin eder. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah-u Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualın ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşid Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, gerçekten de Ali İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman لَيْسَ سَوَا اَلْ كِتَابِ اُمَّتٍ قَائِمَةٍ لِيَتُونَ عَيَتَ اللّٰهِ عَنِمْ هُمْ لَيْ yaşıyordur. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın mürşidini dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ve emri münkerinden ne eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emri münkerinden ne edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyuruluyor. Yetmez, Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fi semavati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Senden önce kitap verilenlerin hepsine vasiyet ettik. اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Hepiniz takva sahibi olun. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ كَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Yani öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin Hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve azminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de ve sizlere de, yani Allah-u Teala kutsal kitabın sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olayı olmayı emrediyor Allah-u Teala. Ve nehaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle feteferakub bikum an sebilihi. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sizler sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. Zaliki musakum bi leallekum tettekun. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Umurum ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimle olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahip. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva, alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. 1. safa takva, muhakkak ki harçeli 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. 2. safa takva, Maide 33, Fatiha 5. 3. safa takva, Kaf 31, Nisa 175. 4. safa takva, Haç 37, Yasin 61. 5. safa takva, Enam 153 ve Arap 201. 6. safı takva Saffat 118, Hac ve Nisa 68, Ali İmran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelin de zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Vallahi zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
3: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
5: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikiri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
5: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdest, işte temiz ortamda gibi şartları gerektirse de zikiri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
3: Ve insanlar kendilerini Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
4: Her an. Aklıma her geldi. Aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisinden, kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz, insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vetiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda mutsuz olanlar, onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasiyetle, hürmetle büyük okan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Bu kıssayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27-28-29-30'da Allah-u Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4-3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayin kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Haydin Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği, ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kıssa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle harcadılar. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. İlmin yanı başında irfanı vaafetmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Şeriat kısası, af, tahrikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tevcuk ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlukun'un sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında birinden her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu üç alemde, üç asıl ve üç takaş olmak üzere altı alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler, onlar faydasız ilimdir. İşte bugün konferansımızın konusu Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin veciz sözüyle, hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua 3 ve doymak bilmeyen nefisten 4. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp faydasız ilim, bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safhanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de anahtarıdır. Eğer bir insan Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir ve o din konusunda eğer bir şey söylüyorsa onun sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan 3 tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Akâf Şura 52 ve Akâf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَسَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَنْ بَعْضَ لَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim, o faydasız ilimdir. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin

imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah-u Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor. Ve insanlar serbest iradenin sahibi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı, devrin imamı hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları 5 görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin 4 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Nefsini tezkiye etmek 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle işin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor.

Ama bizim konferansımızın konusu olan faydasından Allah'a sığınırım. Bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması, hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynel yakin ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu. İlmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilmel yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'a olan zatına ulaştıktan sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimini giden yolda ister kalp gözü açılsın, ister kalp kulağı açılsın, ister ikisi birden açılsın. İrfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Ve Allah Teala onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. Nedir durum? Durum şöyle ifade edilebilir. Faydasız ilimden itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilese 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 49, En'am 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde Emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olunmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs seskesi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir. Allah'la kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz.